0: hatrı varsa bir deyimin de bin yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri çıkıp en olmayacak şeye bile içerler. Üzülmeye değmeyecek bir sebepten dünya kadar yaygara koparır. Ne denir böyle birine? Hoşafın yağı kesildi herhalde. Ama durun, hoşaf yağlı olur mu ki yağ kesilsin? İşte hikaye burada başlıyor. Tarihler Sultan II. Mahmut devrini gösteriyor. Yeniçeriliğin bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde ocak mensupları buluttan nem kapmaya ve her yapılan işten kendileri aleyhine bir sonuç çıkarmaya başlamışlar. Bir gün Ramazan'ın 15'i geliyor ama baklava alayı bir gün gecikmeyle düzenleniyor. Yeniçerilerde bahşişleri bir gün geç geldi diye günlerce homurdanıyorlar. Ama asıl hikaye mutfakta. Mutfak meydancısı büyük bir kepçeyle önce etli yemekleri sonra da hoşafı dağıtırmış. Kepçe sıcaktan yağlanınca sonraki hoşaflarda üstten yağlı yağlı gidermiş ortalara. İster istemez hoşaf bakracının üzerinde bir parmak kalınlığında yağ yüzermiş. Günün birinde akıllı bir yeniçeri ağası bu durumu fark etmiş, meydancıyı yanına çağırmış ve "Önce hoşafı dağıt sonra pilavı, yahniyi. Hem tatlar karışmasın hem yemek soğumasın" demiş. Meydancı emri uygulamış. Ancak bu defa sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağları göremeyen yeniçeriler kazanı kaldırmışlar. Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, hoşafın yağını bile kestiler. Yağlı hoşaf isterük. Ve o gün tarihe geçer. Hoşafın yağı kesildi. Bugün biri sudan sebeple alınır, hiç yoktan bir meseleyi büyütürse ya da kendi çıkarı zedelendi diye yaygara koparırsa hoşafın yağı kesildi denir. Bugün bu deyimin izini Yeniçeri Ocağı'nda aradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jiso Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerine dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: need you at home. Lovers come, lovers go, lovers leave me alone. She'll come back to me.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hapşırırken gözlerin kapanması çoğu kişinin dikkatini çekmez. Ancak bu küçük refleks vücudun solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de korumaya çalışan akıllı bir mekanizmanın parçasıdır. Hapşırık çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görünse de aslında vücudun oldukça karmaşık bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Burun içine giren toz, polen, mikrop ya da diğer tahriş edici maddeler sinir uçlarını uyararak beynin hapşırma merkezini harekete geçirir. Bunun sonucunda vücut bu maddeleri dışarı atmak için güçlü bir hava akımı oluşturur. Hapşırma sırasında ise farkında olmadan gözlerimizi kapatırız. Peki bu durumun arkasındaki bilimsel neden nedir? Hapşırma tamamen refleksif bir süreçtir ve istem dışı gerçekleşir. Burun içindeki hassas sinir uçları tahriş edici bir madde algıladığında sinyali doğrudan beyne iletir. Beynin hapşırma merkezi olarak bilinen bölgesi bu sinyali aldıktan sonra vücutta bir dizi kası aynı anda harekete geçirir. Bu süreçte diyafram kası, göğüs kasları, boğaz ve ses telleri, yüz kasları, göz kapakları eş zamanlı olarak çalışır. Sonuç olarak akciğerlerde biriken hava saniyenin küçük bir bölümünde büyük bir basınçla dışarı atılır. Bu hızlı ve güçlü hareket sırasında göz kapakları da refleks olarak kapanır. Hapşırırken gözlerin kapanması beynin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. İnsan bu hareketi bilinçli olarak kontrol etmez. Hapşırma refleksi devreye girdiğinde göz kapaklarını kontrol eden kaslar da aynı sinyal zincirinin bir parçası olarak harekete geçer. Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Refleks zincirinin bir parçası olması, gözleri olası zarar verici partiküllerden koruma amacı, yüksek basınçlı hava akımına karşı savunma mekanizması. Bu nedenle hapşırırken gözleri açık tutmak çoğu insan için oldukça zordur. Hapşırırken gözlerin kapanması ilk bakışta basit bir

0: hareket gibi görünse de aslında vücudun karmaşık sinir sistemi tarafından yönetilen koruyucu bir reflekstir. Beyin solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de koruma altına alır. Kısacası hapşırma sırasında gözlerin kapanması vücudun milisaniyeler içinde aldığı akıllı bir güvenlik önlemidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Jules White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Jules White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap istemenin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eskiden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsansı robotlar şimdi de trafik kontrolüne başladı. Çin'in Hangzhou şehrine trafik polisine yardımcı olmak ve yayaları yönlendirmek için insansı robotlar yerleştirildi. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yöntemin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. 15 akıllı robottan oluşan ekip Batı Gölü çevresi başta olmak üzere kritik kavşak ve ana arterlerde konuşlandırıldı. Robotlar yayaları ve bisikletleri yönlendirme, trafik düzenini destekleme ve turistlere yol tarifi sağlama gibi görevler üstleniyor. İnsan polislerle birlikte çalışan sistem trafik yönetiminde verimliliği artırmayı hedefliyor. Yetkililer robotların daha önce maraton gibi büyük etkinliklerde test edildiğini ancak ilk kez yoğun tatil trafiğinde geniş kapsamlı ve koordineli şekilde devreye alındığını belirtti. Bu adım pilot uygulamadan kalıcı ve entegre kullanıma geçiş olarak değerlendiriliyor. Robotlar gelişmiş sesli komut sistemleri sayesinde ziyaretçilerin sorularını anlayarak anlık trafik ve konum verilerine göre en uygun yaya ve toplu taşıma rotalarını sunabiliyor. Özellikle turistik alanlarda yönlendirme hizmeti öne çıkıyor. Kavşaklarda görev yapan robotlarsa yüksek performanslı görüntülü işleme sistemleriyle kural ihlallerini tespit ediyor. Kasksız sürüş, hat ihlali veya yayaların yanlış şeritte bulunması gibi durumlarda sesli uyarı yapılıyor. İhlalin sürmesi halinde kayıt altına alınarak trafik merkezine iletiliyor. Ayrıca robotlar trafik ışıklarıyla entegre şekilde çalışarak dur, geç ve dönüş gibi 8 farklı trafik komutunu standart el işaretleriyle uygulayabiliyor. Böylece sürücüler ve yayalar için daha net yönlendirme sağlanıyor. Yetkililere göre sistemin temel amacı trafik polislerinin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak. Günde 8-9 saat kesintisiz çalışabilen robotlar basit ve tekrar eden görevleri üstlenirken insan polislerin daha kritik müdahale ve denetimlere odaklanması hedefleniyor. Uygulama sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çinli kullanıcılar robot trafik polislerini geleceğin şehir yönetimi olarak nitelendirirken bu tür teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü paylaştı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yönetimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp krizi aslında geliyorum diyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, kalp krizinin çoğu zaman aniden gelişen bir durum gibi algılansa da bazı hastalarda aylar öncesinden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Abacı, kalp krizinin çoğu zaman kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bugün konuşacağımız pek çok başlıkta da aslında hani Albert Camus'ya bir selam çakmak gerekiyor herhalde. Kaybettiğimiz işçilerimizi de dikkate alırsak ne diyordu? Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl yaşadığına değil nasıl öldüğüne bakın. İşte bir servisin yaşadığı kaza arkasından 5 işçinin hayatını kaybetmesi. Bu örnekler fazlasıyla yaşanıyor. Neredeyse her gün sadece buradaki tek fark maalesef biz hani sayılarla alakalı olduğumuz için nitelikle nicelikle ilgili olduğumuz için içerikten biraz kopuyoruz. Maalesef her gün yaşanıyor bu ve benzeri iş cinayetleri.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
1: Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin ortalama olarak 19 yaşında tamamlandığı düşünülse de beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam edebilir. Araştırmalar özellikle beynin planlama, karar verme ve mantıksal akıl yürütmeden sorumlu bölgesi olan prefrontal korteksin gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamladığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazı insanların utanma duygusu yok gibidir. Ne yapsalar yüzleri kızarmaz. İşte tam o an eski bir halk deyimiyle anlatılır. Yüz surat davul derisi. Bu deyim insanların arsızlığını davulun derisiyle kıyaslar. Davul derisi tokmakla dövülür ama kızarmaz. Aynı şekilde bazı insanların da yüzü hiç kızarmaz. Aymazlıklarıyla tanınırlar. Adamda yüz yok, davul derisi gibi. Yani ne söylesen boş, ne yapsa utanmaz. Bugün utanmaz, sıkılmadan davranan biri tanımlanmak istediğinde hala bu deyim devreye girer. Anadolu insanının gözlem gücü deyimlerle kalıcı hale gelir. Bugün yüz surat davul derisi deyimini masaya yatırdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldiği yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentinde görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık, bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen, bilimsel adıyla monoamin oksidaz A, 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranışların büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiğinin düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetik etkisinin %9 ila 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölüm ise milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebiliyor.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri aktif hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. Genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre araçların hareketi sırasında oluşan düşük frekanslı titreşimlerin merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle 4 ile 7 Hz arasındaki ritmik titreşimlerin beyinde uyanıklıkla ilişkili dalgaların azalmasına, uyku haliyle ilişkili dalgaların ise artmasına yol açtığı ifade ediliyor. Royal Melbourne Institute of Technology bünyesinde yapılan araştırmada araç içindeki titreşimlerin yatıştırıcı bir etki oluşturduğu ve sürüşten yalnızca 15 dakika sonra uyku halinin belirgin biçimde arttığı gösterildi. Yolculuk sırasında duyulan tekerlek sesi ve rüzgar sesi gibi sürekli ve monoton seslerin ise beyinde beyaz gürültü etkisi oluşturduğu aktarılıyor. Ani değişim içermeyen bu seslerin bir süre sonra beyin tarafından filtrelendiği, dış uyaranlara duyarlılığın azalmasıyla uykuya geçişin kolaylaştığı belirtiliyor. Araştırmalara göre yolculuk uykusunun bir diğer nedeni farklı duyusal sistemlerden gelen çelişkili sinyaller. Gözler sabit durulduğunu algılarken iç kulakta bulunan ve denge ile hareket bilgisini ileten vestibüler sistem hareket halini bildiriyor. Bu durum beyinde bilişsel strese yol açıyor ve beynin yorulmasına neden oluyor. Bazı uzmanlar yolculuk uykusunun bu duyusal çatışmadan kaçınmaya yönelik bir savunma mekanizması olabileceğini ifade ediyor. Yolculuk sırasında ortaya çıkan bir başka etken ise pasif yorgunluk. Fiziksel olarak bir faaliyet yapılmasa bile beynin sürekli değişen manzarayı takip ettiği ve bu monoton akışın beyin üzerinde yorucu bir etki oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle yolcu koltuğunda oturulurken beynin bu durumu uyku zamanı olarak yorumlayabildiği aktarılıyor. Araştırmalarda öne çıkan önemli bir diğer faktör ise araç içindeki hava kalitesi. Kapalı alanda yolcuların nefes alıp vermesiyle karbondioksit seviyesinin hızla yükseldiği, bunun da merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etki oluşturarak beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı belirtiliyor. Taze hava girişi olmayan araçlarda biriken karbondioksitin yalnızca 20 dakika içinde bilişsel performansı düşürdüğü ve ağır uyku haline yol açtığı bulgular arasında yer alıyor. Yolculuk sırasında gündüz bile olsa bastıran uyku halinin nedeni yalnızca sıkılmak değil. Bilimsel bulgular bu durumun vücudun çevresel uyaranlara verdiği çok katmanlı bir tepki olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kafein, dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde, doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor, ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin, yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden derin uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saati aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor, ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygıdan baş ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerhout bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ayasofya'nın altında gizli geçitler merak ve hayranlık uyandırıyor. Mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya, aynı zamanda gelişmiş yeraltı yapılarına sahip karmaşık bir mühendislik ürünü. İstanbul'daki Ayasofya Camii çevresinde yürütülen restorasyon ve araştırma çalışmaları sırasında yapının altında yaklaşık 1600 yıllık olduğu düşünülen 7 yeraltı tüneli ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemeler bu tünellerin bazı bölümlerinde yüzlerce metreye uzanan bir yeraltı ağ oluşturduğunu ve uzun süredir dolgu toprakla kapalı kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar tünellerin bir kısmının su tahliyesi ve havalandırma gibi teknik amaçlarla, bazılarının ise hizmet koridoru ya da acil geçiş yolu olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Bulgular, Bizans döneminde inşa edilen Ayasofya'nın yalnızca görkemli bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda gelişmiş bir yeraltı yapısına sahip karmaşık bir mühendislik eseri olduğunu da gösteriyor. İstanbul'daki Ayasofya Camii çevresinde yürütülen restorasyon ve araştırma çalışmaları sırasında yapının altında yaklaşık 1600 yıllık olduğu düşünülen 7 yeraltı tüneli ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar tünellerin bir kısmının su tahliyesi ve havalandırma gibi teknik amaçlarla, bazılarının ise hizmet koridoru ya da acil geçiş yolu olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
3: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Yok. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencince davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
2: Sevgili Ömür Gülük'le tamamlıyoruz.
1: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Hadi ben o zaman.

0: Bunu biliyor muydunuz? Ozon tabakasının incelmesine neden olan insan kaynaklı zararlı gazlar büyük oranda kuzey yarımküreden atmosfere salınmasına rağmen ozon tabakasındaki delik Antarktika'nın üzerindedir. Bu durumun nedeni Antarktika'daki atmosfer koşullarının ozon tabakasında incelmeye sebep olan kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini kolaylaştırmasıdır. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.
0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Eli kulağında. Beklenen şey tam da kapıya dayanmış gibi ise herkes birazdan der ki eli kulağında. Yani neredeyse oldu, az sonra olacak. Peki bu söz nasıl anlam kazandı? İslamiyet'in ilk yılları. Müslümanların sayısının çoğaldığı ve ibadet düzeninin şekillendiği zamanlarda namazı çağrı için ezan okumasına karar veriliyor. Bu önemli görev için seçilen kişi ise güzel sesiyle bilinen Bilal-i Habeşi. Ama kolay olmuyor. Hazreti Bilal ezan okumaya başladığında müşrikler onu engellemeye çalışıyor. Hakaret ediyor, alay ediyor, çocukları gönderip ses çıkartırıyorlar. Hazreti Bilal ise ezan sırasında bu sesleri duymamak için iki elini kaldırıyor ve ellerini kulağına kapatıp ezanı yüksek sesle okumaya devam ediyor. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakınsa diğeri şöyle cevap veriyor. Hayır okunmadı ama eli kulağında. O günden sonra müezzinler bu hareketi sürdürmeye başlıyor. Böylece neredeyse olacak, olması çok yakında beklenen anlamına gelen eli kulağında deyimi ortaya çıkıyor. Bugün İslamiyet'in ilk yıllarından bugüne ulaşan eli kulağında deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya San Diego Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada bir haftalık yoğun meditasyon programının beyin ve vücut üzerinde dikkat çekici etkiler oluşturduğu aktarıldı. Çalışmada meditasyon ve benzeri tekniklerin yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmadığı, aynı zamanda beyin bağlantılarını ve biyolojik güçleri değiştirebildiği ifade edildi. Araştırmaya katılan kişilerin 7 gün boyunca yoğun meditasyon ve grup çalışmaları yaptığı aktarıldı. Bu sürecin ardından yapılan ölçümlerde beyin aktivitesinde değişim, bağışıklık sistemi tepkilerinde artış ve metabolizma üzerinde etkiler tespit edildi. Ayrıca vücudun doğal ağrı kesicileri olan bazı kimyasallarında artış gösterdiği ifade edildi. Araştırmada meditasyon sonrası beynin daha verimli çalıştığını gösteren bulgular da elde edildiği aktarıldı. Uzmanların bu durumun zihinsel gürültünün azalması ve beyin bağlantılarının güçlenmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Hemal Patel'in bu sadece rahatlama değil, beynin gerçeklikle etkileşimi değiştiren bir süreç dediği aktarıldı. Araştırmada elde edilen bulguların meditasyonun stres yönetimi, duygusal denge ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdiği ifade edildi. Uzmanların bu tür uygulamaların gelecekte kronik ağrı ve bazı sağlık sorunlarının yönetiminde kullanılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. ABD'de yapılan araştırmaya göre sadece 7 günlük meditasyon programı beyinde ve vücutta ölçülebilir değişimlere yol açtı. Bulgular meditasyonun fiziksel sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son kullanma tarihi basma makineleri internette ve piyasada herkesin erişimine açık şekilde satılıyor. Uzmanlara göre bu durum tarihi geçmiş ürünlerin kolayca yenilenmesine ve tüketicinin farkında olmadan riskli gıdalarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Market raflarında yer alan bir ürünün son kullanma tarihine güveniyoruz. Ancak bu tarihin gerçekten üretici tarafından mı yoksa sonradan mı basıldığı sorusu bugüne kadar pek sorulmadı. Oysa tarih kodlama ya da tarih basma adıyla satılan makineler herhangi bir belge ya da denetime tabi olmadan herkes tarafından satın alınabiliyor. Tarih kodlama makineleri gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ambalajlı ürüne son kullanma tarihi basmak için kullanılıyor. Bu makineler e-ticaret sitelerinde ve sanayi piyasasında kolayca temin edilebiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun bu makinelerin kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının denetlenmemesi. Ambalaj üzerindeki tarih bilgisi aseton, alkol ya da benzeri maddelerle silinebiliyor. Ardından tarih kodlama makinesiyle aynı ürüne yeni bir son kullanma tarihi basılabiliyor. Bu yöntemle tarihi geçmiş bir ürün raflarda taze gibi satılabiliyor. Belediye zabıtalarının ve ilgili kurumların yaptığı rutin denetimlerde ürünlerin ilk olarak ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine bakıldığı biliniyor. Ancak tarih bilgisi sonradan değiştirilmişse bu durumun ilk bakışta anlaşılması mümkün olmuyor. Bu da denetimlerin etiket üzerinden mi yoksa ürün içeriği üzerinden mi yapılması gerektiği tartışmasını gündeme getiriyor. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan Tüketici Hakları Dernek Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların ambalajlarla silinti, leke ya da çift tarih izlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli ürünlerin ise ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.
2: Bu tür aletler için özel izne gerek yok. Ancak kullanımla ilgili problemler olabilir. Bu durumda özellikle tarih geçen ürünlerin üzeri değiştirilerek, silinerek yenilerinin konması gıda kodeksine aynı zamanda tüketicinin can güvenliğini etkileyecek nitelikte bir uygulama olur. Bu bahşi ticarette bunlar görülebiliyor mu? Görüyoruz. Onun için bununla ilgili Ticaret Bakanlığı sık denetimler yapmalı.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü ise son kullanma tarihiyle oynanmasının ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu belirtti.
3: Bu tarz yasaklamalar veya uygulamalar çözüm olacağını zannetmiyorum. Çünkü istenirse kağıt etiketlere de tarih basılarak SKT uygulaması yapılabiliyor. Dolayısıyla bu tür olumsuzlukları engellemek için denetimlerin sıklaştırılması ve denetimlerde tespit edilen bu tür uygulamaların, olumsuzlukların yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmesinin de caydırıcı cezalarla karşılık bulmasının engellenebileceğini, daha etkili olabileceğini düşünüyorum.
1: Son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketlerine yeni tarih basımında kullanılan makinelerin satışı yasal olarak hala devam ediyor. Etiket makinelerinin bir yasal zorunluluğa tabi tutulması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanırken üreticiler de aynı fikirde. Habere konuşan bir üretici şunları söyledi.
4: Şimdi bakın, bu yazıcılar ofis tarzı yazıcılarla hiçbir farkı yoktur prosedürde. Hani takdir ederseniz bir bıçak hani mutfakta da kullanılıyor, kötü niyette de kullanılıyor. Bunun özel bir prosedürü yoktur. Sadece yaptığınız işte hani yaptığınız ürettiğiniz ürüne göre atıyorum gıda üzerine uğraşıyorsunuz. Sizinle kim uğraşır? O daldaki arkadaşlarımız denetler. Devlet kurumları denetler. Hani mesela diyelim bizim gibi makine parçası üretiyorsunuzdur. Ona göre bir bakanlık denetler. Hani bunun bizimle alakalı bir resmi prosedür yoktur. Sadece paletçilerde, kerestecilerde farklı bir yol var. Sadece bunlarda bir evrak isteniyor. O evrakımız da mevcut. Gıda üzerine bir ürün kodluyorsanız, diyelim yufkacısı, yufka üzerine tarih kodluyorsunuz. İl Tarım geldi dedi ki nihayetinde gıda üzerine yazan mürekkep sertifikası. Bunları istersiniz. Ama bunlar da bizde mevcut. Hani ne amaçla kullanacağınızı ben bilemem. Yönetmek, sorgulatmak da bizim işimiz değil. Karşıdaki firma ne üzerine şey yapıyorsa onun üzerine gerekli bakanlık gerekli denetlemelerini yapacaktır. Ben size bu cihazı sat. İl Tarım geldi, siz denetleme yaptı. Herhangi bir pürüz gördü. Bizden yani tedarikçiden istediği bazı evraklar var. Bunların tamamı bizde mevcuttur. Ya benim bunu satmayacağım size deme gibi bir yetkim yok.
5: Yok.
4: Öyle bir yetki yok. Kerestecilerin, bakın sadece kereste üreticilerinin makineyi alırken faturaya iliştirdiğimiz belge var. Sadece onunla alabiliyorlar. Onun dışında bakanlığın vermiş olduğu logoyu basamıyorlar. Zaten bu adam işletme numarasını bize veriyor. İşletme numarasını muhatabım sorgular burada. Hani sorgulamaktaki amacımızla bir resmiyetle alakası yoktur. Hani bizim öyle bir çalışmamız yoktur. Öyle bir yetkimiz de yok. Biz sadece doğru işi yaptığını hani doğru işi derken şöyle doğru makineyi mi satıyoruz diye. Bu esnada adam diyor ki bize mesela ben peynirci verdiği işletme numarası sahte çıkarsa zaten biz buna diyoruz ki hani verdiğiniz işletme numarası geçersiz biz bunu yazamıyoruz. Her isteyen alabilir bunu. Boyacısı da alabilir. Bir fabrikadaki üst düzey bir CEO da alır. Bunda bizim hani kimlik sorgulama yetkimiz yoktur. Ama bize adam derse ki ben uğraşmayacağım işletme numaramı yazı verin. İşletme numarasını gönderir. Kimin adına kayıtlı olduğunu sorarız. Bakarız eğer isimler tutuyorsa gireriz numarayı. Değilse biz o numarayı onu bizim bu şekilde sorgulama yetkimiz yasal olarak hiçbir şekilde böyle yetkimiz yok. Yani evet. Bizi bir beyaz eşyacı gibi düşünürüz. Evet. Yani sizin ne amaçla kullandığınızı biz bilemeyiz. Evet. Karşıdaki bakanlık dem ki siz aldınız oradaki peynir, zeytin, bir şeyin numarasını, tarihini değiştirdiniz. Orada değilse size fatura soracaktır. Fatura tarihini değiştiremezsiniz. Onu ibraz edemediğiniz takdirde 340 bin lira bugün ceza. Sen bunu kime satacaksın kardeşim? Falan yere. Hadi tamam ben yardımcı olayım. Nasıl yardımcı olayım? Şimdi gıda üreticisi isen işletme numaran olmak yaptık. İşletme kayıt belgesi sorduk. Kimden sorduk? Sen aradın beni Isparta'da. Ben peynir sütle uğraşıyorum. Tamam işletme kayıt belgeni ver. O adamdan aldık. Ben makineyi sattım. O da komşusuna verdi. Merdiven altı bir işletme. Market. Bak bunun en güzeli nasıl yapılır biliyor musun? Bizimle değil de marketlerle veya üreticiler.
5: Evet.
4: Senin işin ama alamıyorsun da işletme kayıt belgen yok. Tanıdığın bakkal market arkadaşına gittin. Dedin ki rica ettin ya işte falan firmadan bana bu cihazı alır mısın? 7 bin lira diyor 10 bin lira diyor alsana 12 bin lira mesela. Hı. Bakkalın işi bu kar yapacak adam. Bu adam benden alır bu makineyi size satar. Diyelim ki size sattı. Yarın elinizde yakalandınız. Bakkaldan aldım desen bakkal ikna et.
5: Evet.
4: Benden aldım dese ben satmadım diyemem ki. Sattım kardeşim bak
5: sattım.
4: Ama fatura tutmuyor. Ben bakkalım.
1: Tarih kodlama makineleri serbestçe satılmaya devam ederken bu makinelerin kötüye kullanımına karşı nasıl bir denetim mekanizması oluşturulacağı sorusu hala yanıt bekliyor. Tüketici ise raflardaki ürünlere bakarken artık şu soruyu sormak zorunda kalıyor. Bu tarihe gerçekten güvenebilir miyim? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uyku depolamak mümkün mü? Hafta içi yoğun tempo nedeniyle az uyuyanlar, hafta sonu uzun uyusalar bile kendilerini dinlenmiş hissetmeyebiliyor. Bu durum uyku depolama sorusunu gündeme taşıyor. Ancak son dönemde bilim dünyasında farklı bir yaklaşım tartışılıyor. Uyku bankası yöntemi. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bazı bilim insanlarına göre uyku depolamak etkili bir teknik olabiliyor. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak amacıyla biriktirebiliyor. Bazı araştırmalar önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor. Uyku depolama kavramı ilk kez 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneylerle gündeme geldi. Askerler üzerinde yürütülen bir çalışmada katılımcıların bir bölümü bir hafta boyunca her gece yaklaşık 10 saat uyurken diğer grup 7 saatle sınırlandırıldı. Ardından her iki grupta ciddi şekilde uykusuz bırakıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Önceden daha uzun süre uyuyan askerlerin uykusuzluk döneminde daha dikkatli olduğu, görevlerde daha az hata yaptığı ve normal uyku düzenine daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu bulgular uykunun belli ölçüde ön hazırlık işlevi görebileceğini düşündürdü. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri kısmen destekledi. Gece vardiyası öncesinde birkaç gün boyunca daha uzun uyuyan sağlık çalışanlarının vardiya süresince daha iyi odaklandığı ve daha az bilişsel düşüş yaşadığı görüldü. Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Daha uzun uyku süreleri reaksiyon hızı, karar verme ve fiziksel toparlanma üzerinde olumlu etki yarattı. Basketbolcularda şut isabeti artarken tenisçilerde servis performansı yükseldi. Bazı dayanıklılık sporlarındaysa hata oranlarının azaldığı raporlandı. Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut fazla uykuyu stoklamak yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir ama geleceğe yatırım yapmıyor. Bu görüşü savunan araştırmacılar, performanstaki iyileşmenin doğrudan uyku biriktirmekten mi yoksa sadece dinlenmiş olmaktan mı kaynaklandığının net biçimde ayrıştırılamadığını söylüyor. Uyku sırasında vücut ve beyin adeta bakım moduna geçiyor. Hücre onarımı, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve hafıza süreçleri bu dönemde aktif hale geliyor. Gün içinde beyinde biriken atık maddeler uyku sırasında temizleniyor, öğrenilen bilgiler düzenleniyor ve öncelik sırasına alınıyor. Uzmanlara göre çoğu yetişkin için ideal uyku süresi gecede 7 ila 9 saat. Bunun altına uzun süre düşüldüğünde dikkat, motivasyon ve öğrenme kapasitesi ciddi şekilde zarar görebiliyor. Özellikle yeni bilgi öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. Eleştirel yaklaşanlara göre uyku, birikim hesabından çok kredi kartına benziyor. Borç birikebiliyor ama fazlalık depolanamıyor. Bu yüzden önceden iyi uyudum, şimdi az uyusam sorun olmaz düşüncesinin riskli olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların büyük çoğunluğu tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla uyumak kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem kronik uykusuzluğu telafi eden kalıcı bir çözüm değil. Uzun vadede düzenli ve yeterli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel şartı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs'ı atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
1: Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Öfke birikir, sabır taşar, intikam yeminleri edilir. Bazen öyle bir noktaya gelir ki acı kelimelere sığmaz. İşte o zaman halkın dilinde şu sert deyim yankılanır. Burnundan fitil fitil getireceğim. Bugün mecaz anlamda söylenen bu deyimin ardında kan dondurucu bir gerçeklik yatıyor. Osmanlı döneminde bazı ağır suçlulara uygulanan bir işkence yöntemi vardı. Burnundan içeri düğümlü bir ip sokulur, boğazdan çıkarılır ve ileri geri çekilerek dayanılmaz acılar verir. Her kan damlasına fitil denirdi. Bu korkunç işkencenin ardından oluşan ifade, burnundan fitil fitil getirmek. Karşındakine öyle büyük bir acı yaşatmak ki o da burnundan, gözünden, ruhundan çıksın. Bugün daha hafif anlamlarla kullanılsa da bu deyim hala ciddi bir öfkeyi ve hesaplaşmayı ifade eder. Kimi deyimler geçmişin karanlığından bugüne fısıltı gibi gelir. Bugün burnundan fitil fitil getirmek deyiminin iç burkan kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün Türk Edebiyatı'na önemli katkıları olmuş ve değerli bir yazar olan, yazdığı eserler döneminde ciddi ses getirmiş ve en çok okunanlar arasında yerini alan Edip Cansever'in ölüm yıldönümü. Edip Cansever, 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cansever'in eğitim alanı İstanbul'da geçti. Orta öğrenim sürecinde edebiyata ilgi duymaya başlayan Cansever, okumayı ve yazmayı çok severdi. Kumkapı Ortaokulu'nda ortaokulu tamamlayan yazar, ilk şiirini de burada eğitim alarken yazdı. Yazarın ilk şiiri 1944 yılında İstanbul isimli bir dergide yayınlandı. Kendisi lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Buradan sonra Yüksek Ticaret Okulu'na kaydolan Cansever, bu okulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atıldı. Edip Cansever'in babasının Kapalı Çarşı'da bir dükkanı vardı. Edip Cansever de 1976 yılına kadar bu dükkanda babasıyla birlikte antikacılık işiyle uğraştı.
1: Benmişim. Neymiş? Su sesiymiş. Oymuş. Cam kırıkları gibi gövdemi yakan. Yanağında sardunya kokusuyla yazdan. Kimmiş o gelen? Ya giden kimmiş? Bir yabancı mı? Yoksa bir ermiş? Değilmiş. Bir çağrı bile yokmuş uzaktan. Güneş mi batarmış? Bir özel isim bitirir gibi. Yanmış bir ağacın yaprakları mıymış kımıldayan? Ne kalmış bir önceden ya da bir sonradan?
0: Her kitabında kendini yenileyerek toplumda en iyi tanıdığı çevreyi ve bu çevrenin insanlarını anlatmak, bir bakıma onların içlerini dışa çevirmek istedi. Değişik bir söyleyişin, imge düzeninin egemen olduğu şiirinde çağdaş insanın yabancılaşmasını düşünsel yanı ağır basan bir anlayışla işledi, yaşanan gerçekliği belli bir dünya görüşüyle irdelemeyi amaçladı. Mehmet Fuat'ın değerlendirmesiyle, Edip Cansever de Turgut Uyar gibi çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu. Özgünlüğü kendisinden esinlenenleri damgalayıp taklitçi durumuna düşürecek boyutlardaydı. Bu yüzden tek kaldı. İkinci yeni içindeki yeri anlama verdiği önemle Turgut Uyar'a yakındı. Anlatılamayan, anlatılamadan kalan şeyleri bulup çıkarmaya, anlatmaya çabaladı. Ortamalı edilmemiş, anlamlanan sadece insanın iç dünyasında değil, yaşamın çeşitli dış görünümlerinde de yakalamayı başardı. Soluklu uzun şiirlere eğilim duydu. Geleneksel şiirin değişmez kuralı olarak görülen yoğunlaştırmaya, şiiri yakalamak için sözü sıkıştırmaya yakınlık duymadı. Kimi zaman dize yapısına hiç önem vermedi.
2: Diyorum, bir kuşluk vaktinin sarı solgun söylemiyle, düşlerde görülen bir başkasının düşünden. Neden olmasın? Siz de geçiniz. Geçiniz. Geçiniz, geçiniz. Üstelik tam zamanında geldiniz. Az önce, biraz sonra ve şimdi. Yani vakitlerden bir dokunma vakti. Ne güzel, hep birden çıka geldiniz. İyi yaptınız, doğrusu çok iyi yaptınız. Siz sayın bayanlar, siz sayın baylar. Değil mi bundan böyle bir otelde sizin adınız?
0: Şiirlerinde otel metaforunu sıkça kullandığı için edebiyatımızda oteller şairi olarak anıldı. En meşhur şiirlerinden biri olan Sera Oteli için Salah Birsel, bu şiir Cansever'in portresidir demişti. Edip Cansever'i ikinci yeni topluluğunun diğer isimlerinden ayıran en önemli farklardan biri dize alışkanlığını tamamen kırmış olmasıdır. İkinci yeni şiiri genel özelliklere de değinildiği üzere şiirde öyküleme tekniğine, yani uzun uzun anlatmaya karşıdır. Fakat Edip Cansever'de bu durum biraz farklıdır. Çünkü Edip Cansever öyküye, tasvire ve diyalog tarzı ifadelere şiirlerinde sıkça yer verdi. Bu yüzden de Edip Cansever'in metin hacmi oldukça fazladır. Nerede Antigon, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup adlı eserleri teatral anlatımın görülmesi açısından önemlidir. En meşhur eseri ise Yerçekimli Karanfil'dir.
3: Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce.
0: Hayatının son döneminde kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını da Akdeniz sahillerinde geçirdi. Akdeniz'in doğasının hem ruhuna hem de sanatına yansıttığı olumlu etkiler sebebiyle 1986 yılında Bodrum'a yerleşti. Ancak Bodrum'a geldikten sadece 20 gün sonra bir beyin kanaması geçirdi ve İstanbul'a getirildi. Acilen alındığı ameliyattan sağ çıkamayarak 28 Mayıs 1986'da İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.
4: Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
5: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Çenek, şut.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Vingalup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek %96 ile listenin zirvesine yerleşirken Türkiye %94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye, Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila 80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, Almanya %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı'nda yanlış saklanan ve uygun koşullarda tüketilmeyen etler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar etin dinlendirilmeden tüketilmemesi, çözünen etin yeniden dondurulmaması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar kurban etinin saklama ve tüketim koşullarına dikkat edilmemesi halinde gıda zehirlenmeleri ve çeşitli enfeksiyon risklerinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda etin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre kurban eti büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik porsiyonlar şeklinde saklanmalı. Etlerin buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Derin dondurucuda saklanan etlerin çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği vurgulanıyor. Etlerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi de önemli riskler arasında gösteriliyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda açıkta bırakılan etlerde mikroorganizma üremesinin hızlandığını belirtiyor. Etin hızlı çözündürülmesi amacıyla kalorifer üstü, sıcak su veya oda sıcaklığı gibi yöntemlerin kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar kurban etinin yalnızca saklama koşullarının değil, tüketim şeklinin de sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre yeni kesilen kurban eti hemen tüketilmemeli. Uzmanlar etin sert yapısının hem sindirimi zorlaştırdığını hem de pişirme sırasında sorun oluşturduğunu belirterek etin buzdolabında birkaç saat ile bir gün arasında dinlendirilmesini öneriyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda zoonoz hastalık risklerinin de arttığı belirtiliyor. Kesim sırasında eldiven kullanılması, etin temiz ortamda parçalanması ve sakat atların açıkta bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Kurban etinin tüketiminde ise haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Çok yüksek ateşte pişirilen ve kömürleşen etlerin sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtilirken kızartma yönteminden kaçınılması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca etin yanında sebze, salata ve bol su tüketilmesini öneriyor. Özellikle kalp damar hastaları, tansiyon ve kolesterol problemi yaşayan kişilerin yağlı et ve sakat at tüketiminde dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar bayram boyunca aşırı kırmızı et tüketiminin sindirim problemlerine yol açabileceği konusunda da uyarıyor. Uzmanlar Kurban Bayramı'nda yanlış saklanan ve bilinçsiz tüketilen etlerin gıda zehirlenmelerinden sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Etin uygun koşullarda sağlanması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kontrollü tüketilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada belirli protein türlerinin kolera bakterisinin bağırsakta yerleşmesini büyük ölçüde engelleyebileceği aktarıldı. Çalışmaya göre özellikle süt ve buğday kaynaklı proteinler bakterinin vücutta yayılmasını neredeyse tamamen durdurdu. Araştırmada farklı diyetlerle beslenen deneklerde önemli farklar gözlemlendiği aktarıldı. Protein ağırlıklı beslenenlerde kolera bakterisinin bağırsakta durması ciddi oranda azaldı. Çalışmanın başyazarlarından Ansel Hayanun, diyetin bu kadar büyük bir fark yaratması bizi şaşırttı dediği aktarıldı. Ayrıca özellikle kazein ve gluten içeren besinlerin en güçlü etkiyi gösterdiği ifade edildi. Araştırmada bu proteinlerin kolera bakterisinin zarar verme mekanizmasını bozduğu, bu sayede bakterinin bağırsakta diğer mikroorganizmaları yok ederek yayılmasını engellediği ortaya çıktı. Uzmanların bu durumun bakterinin vücutta hakimiyet kurmasını zorlaştırdığını değerlendirdiği ifade edildi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bazı protein ağırlıklı besinler kolera bakterisinin etkisini 100 kata kadar azaltabilir. Bulgular beslenmenin enfeksiyonla mücadelede kritik rol oynayabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Lütfen sabrınız bol olsun. Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Bakın, işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de her yıl ortalama 60-70 civarında çocuk işçi, ağırlıklı olarak tarım olmak üzere, sanayide, inşaatlarda ya da sokaklarda çalışırken maalesef hayatını kaybediyor. Bakın, 2013'ten bugüne kadar ki işçi sağlığı ve güvenliği meclisi o tarihten beri bu verileri tutuyor. 770 çocuk, o da belirlenebilen, yani işte medyaya yansıyan, bir şekilde konuşulan 770 çocuğun yine toplamda çalışırken, iş hayatının içerisindeyken, en olmamaları gereken yerde hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. TÜİK verileri ne diyor? 2024 yılında 15-17 yaş arasında iş gücüne katılma oranı %25 Türkiye'de. Yani 15-17 yaş arasındaki çocukların dörtte biri bir şekilde iş gücüne katılmak mecburiyetinde kalıyorlar ki ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 970 bin çocuk.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali Bayram Özel başlıyor.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
3: Şu anda mini mini birleri, çalışkan ikileri, afacan dörtleri, akıllı beşleri, herkesi radyo başına bekliyoruz. Çünkü dil öğrenimini konuşacağız. Muhtemelen herkesin başına gelmiştir, yetişkinler özellikle. Dil öğreniminin çok zor olduğunu düşünürler. Oysa öyle değil. Sadece dil öğreniminin belli bir metodolojiye dayanması gerekiyor. Eğer bu metodoloji kavranmadıysa ya da bu metodoloji size verilmediyse doğal olarak öğrenemiyorsunuz. Öncelikle dil öğrenmek için kendi dilinizi çok iyi öğrenmeniz lazım. Kendi dilini öğrenemeyen bir başka dili öğrenemez. Ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorun da şudur. Genellikle dil öğrenimi ya da Türkiye'de dil bilenlerin sayısını, tabii İngilizceden bahsediyoruz esas itibariyle, diğer dilleri de kapsayabilir. Anglo-Sakson ülkelerde doğal dilleri olduğu için onlar İngilizceyi işte bütün şeyleriyle kullanabiliyorlar, maharetiyle. Fransızlar, Almanlar bu konuda becerikli, İskandinav ülkeleri keza becerikli. Bir de sömürge ülkeler çok becerikli. İşte Mısır, Cezayir gibi ülkeler, işte Mısırlar çok iyi İngilizce konuşuyor, Cezayirler çok iyi Fransızca konuşuyor gibi. Bir ülke insanının dil öğrenebilmesi için sömürge olmasına gerek yok. Yani sömürge olmadan da dil öğrenebiliriz. Şimdi size bugün yaklaşık 50 dakika boyunca dil öğrenimini anlatacağız. Elbette bir uzman konuğumuz var, Seda Yekeler bizimle birlikte. Seda Yekeler bir vakfın sahibi, aynı zamanda kurucusu. SEV Vakfı'nın kurucusu ve bugüne kadar 11 bin öğrenciye ulaşmış durumdalar. Burslar veriyorlar, krediler veriyorlar, öğrencilere imkanlar yaratıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ulaştıkları öğrenci sayısını 100 bine getirmeyi, tamamlamayı planlıyorlar. Tabii bunun için elbette destek gerekiyor. Dil öğreniminin ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz koşullar bize gösteriyor. Hoş, gerçi bugünlerde yapay zeka sayesinde dil öğreniminin daha basitleştiği, daha kolaylaştığı düşünülmekle birlikte, yine de bir tematik olarak sizin bir eğitimcinin, bir hocanın elinden geçmeniz lazım. Yapay zekayla da öğrenebilirsiniz ama biliniz ki bir eğitimcinin, bir öğreticinin size verebilecekleri yapay zeka tarafından verilemez. Bunları konuşacağız ve Seda Yekeler'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl keyfiniz? Her şey yolunda mı?
4: Ben her zaman, her koşulda her şey yolunda diyenlerdenim.
3: Hep pozitif diyoruz. Evet, hep evet. Optimistik davranıyoruz. Evet. Harika. Şimdi şöyle yapalım. Vaktimiz bol. Uzun uzun konuşacağız. Dolayısıyla yani anlatacaklarınızı aman ya sürem bitti galiba, ay ben biraz çok mu uzattım falan diye düşünmeyin. Ben gerekli yerlere girerim, keserim, sizi yönlendiririm ama siz olabildiğince içinizde ne varsa dökün, olur mu? Yani çünkü burada konuşması
4: akşama
3: gereken...
4: Akşama kadar devam edebiliyor
3: eder,
4: muyuz?
3: Eder, eder.
4: Türkiye'de tabii, dil tabii. edinememe sorunu içimde en büyük dert olduğu için içimde çok şey var Ali Bey.
3: Evet. Şimdi birkaç cümleyle önce kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Seda Yekeler? Bir de vakıftan bahsetmenizi rica ediyorum. Ondan sonra serbest atış, irticalen böyle peş peşe sorularla gideceğiz.
4: Ne güzel. Ben aslında kendimi bir dil bilimciyim. İngilizce, Fransızca dilleri edindiriyorum 22 yıldır. Hani mesleğiniz nedir diye sorduklarında dil bilimci diyorum ama çok uzun yıllardır Türkiye'nin bu anlıyorum ama konuşamıyorum sorunu, bu kadar güzel işler, başarılar olan bir ülkeyken niye kendimizi ifade edemiyoruz yabancı dillerde sorunu içime dert olduğu için bunda bu konuda bir reform lazım diyerek aslında kendime bir eğitim reformisti olarak da adlandırıyorum. Bahsettiğim üzere İngilizce, Fransızca dillerinde özellikle yetişkinlere.
3: Başka dilde biliyor musunuz İngilizce, Fransızca?
4: İngilizce, dışında? Fransızca ve çok iyi seviyede iddialı değilim ama İtalyanca da
3: İtalyanca
4: öğrendim. Daha sonra tamamen kendim bu metodlarımı kendim üzerimde de deneyerek, oğlum var 19 yaşında onun üzerinde de deneyerek.
3: Maşallah.
4: O yüzden Seda Yekeler kimdir dediğinde bir kere bana göre dünyanın en güzel şeyi, ben bir öğretmenim. Dil bilim uzmanıyım ve dünyada, sadece ülkemize değil, dünyada birçok unsurunun değişmesi gereken eğitim noktasında eğitim reformistiyim.
3: Evet, güzel. Şimdi biz Türkler neden İngilizce öğrenemiyoruz? Nedir, sorunumuz nedir? Yani bizi baskılayan bir şey mi var? Ya da bizim genetiğimizden kaynaklanan bir durum mu var? Ya da biz aslında İngilizceyi öğrenebiliriz fakat İngilizceyi öğrenmek de istemiyor olabiliriz. Böyle bir şey de var. Yani işte kendi dilimizi biraz önce ifade ettim. Önce kendi dilimizi öğreneceğiz değil mi? Önce kendi dilimizi öğrenmeden bir yabancı dili öğrenme imkanı var mı sizce?
4: Tanıtımı yaparken çok önem verdiğim iki şeyi ben söylemeden söylediniz. Çok mutlu ettiniz beni yayının başında. Dediniz ki insan önce ana dilini çok iyi edinmeli.
3: Tabii.
4: Her zaman söylediğim şey, hatta ondan önce hep şunu derim, bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dil.
3: Evet.
4: Yani kendi ana dilinizde önce tatlı lütfen dil. Önce bu dili öğrenin çünkü o olmadığı sürece 10 tane dil bilmişsiniz, hangi mesleği yapmışsınız, o kalbe zarar veren bir şey tatlı dille olmamak bence. Ondan sonra hep Seyyah Vakfı'nda da çocuklara deriz, ilk bilmeniz gereken dil tatlı dil, ondan sonra kendi ana dilinizi çok iyi edinin ve o yüzden okuyun. Yani teknoloji bu kadar gelişse de kitap okumanın beyine verdiği yararı hiçbir şey veremeyecek. Dolayısıyla ana dilimizi öyle geliştiriyoruz. Ben bu soruya birkaç boyutla cevap vermek istiyorum. Biz yani Türk insanları olarak neden dil edinemiyoruz diye. Uzun yıllardır tabii ki bu teknoloji bu kadar geliştikten sonra, dijital cihazlar da çıktıktan sonra kendi ana dilimizi geliştiremiyoruz, okuyamıyoruz çünkü evet. Artık okumuyoruz yani 2-3 saniyelik bu telefon ekran kaydırmalar sebebiyle. Bence temel sebeplerinden bir tanesi beyinde, birazdan bahsederiz, dil edinme noktalarımız var. Bunlar artık gelişmemeye başlıyor. Ana dilde de gelişemediği için edinmek istediğiniz diğer dilde de geliştiremiyorsunuz.
3: Bu herkese özgü bir şey mi?
4: Kesinlikle
3: yani,
4: öyle.
3: Beyindeki bu dil edinmeme ya da dil öğrenmeme noktası.
4: Evet, yani bunun
3: nerede hani, bulunuyor? Hangi tarafımızda var?
4: Şöyle, yani şu an duyduğunuz bütün sesleri, doğduğunuz andan evet. itibaren bütün sesleri
3: algılayan
4: bir depo gibi düşünün. Broca bölgemiz var ve o duyduğunuz sesleri anlamlandırıp konuşabilin diye konuşma kasları, yani şimdi İyi bir potaya şut atmak istesek el kasımızı, ayak kasımızı
3: tabii,
4: geliştirmemiz
3: doğru.
4: gerekiyor. Biz bir kere temelde, ben bahsettiğiniz bütün sömürge ülkelerde de araştırmalar yapmış bir insanım. Bu Cezayirler ne yaptı, Çinliler Hindistan'a kadar gidip o nasıl dil reformu yapıp İngilizceyi hayatlarına tekrar soktular diye. Hepsi bu konuşma kaslarını geliştiriyor. Biz Türkiye olarak test kitaplarıyla, gramer kitapla hala öyle.
3: Maalesef.
4: El kasımızı geliştirdik dil edinirken. O yüzden Broca duyuyor. Evet. Wernicke'den çıkması için sürekli konuşma ve dinleme gerekiyor. Ve bunun için işte öyle çok pahalı kitaplar, işte adını değişik değişik telaffuz ettiğimiz sistemler falan hiç gerek yok. Yani o bahsettiğim ülkelerde dili doğal olarak edindirdikleri için başarılar. İkinci çok güzel söylediğiniz şey, ben çünkü çok fazla böyle programlarda işte Türkiye dilde sınıfta kaldı, 50 evet. yıldır niye yapamıyoruz gibi şeylere katılıyorum ya. İlk kez çok teşekkür ederim. Neden becerikli değiliz diye sordunuz. Neden yetenekli değiliz demediniz. Evet. Çünkü yetenek ve beceri ayrı kelimeler. Tabii. Yetenek doğuştan, hepimiz bir Fazıl Say gibi piyano çalamıyoruz. O özel bir yetenek. Ama dil edinilen bir beceri. Ve herkes dediğim şekilde o noktaların farkına varıp doğru çalıştırırsa istediği dili edinebilir. Zaten ben bilimsel çalışmalarımla binlerce insanın üzerinde bu deneyleri yapıp YEK metodu geliştirdim ve hani kanıtlı konuşurum her zaman, evet, bir bilim kadını olduğum için.
3: Şimdi yani Türklerde vardır ya, işte konuşuyorum ama yazamıyorum, yazıyorum ama konuşamıyorum, işte ikisini de yapamıyorum ya da ikisini de yapabilecek durum. Neden mesela konuşuyoruz ama yapamıyoruz ya da yazıyoruz ama konuşamıyoruz? O ikisini neden yapıyor? Aradaki bariyer nedir?
4: Aradaki bariyer, az önce dediniz ya, biz niye hani Türk milleti olarak bunda başarısız olduk? İşte ana dilimizi mi iyi konuşamıyoruz? İlk cevabımızı onu verdik. Şimdi bunun altında aslında dil bir bütün. Yani dört aşaması var. Duyuyorsunuz, duyduklarınız, evet, dinlemeniz lazım yani. Hani ben işte,
3: önce bir dinleyin.
4: Evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu kulaktan girmeden ve sağ kulak avantajı var. Beyin çapraz çalışır. Bunu artık herkes biliyor. O yüzden bahsettiğim bölgelerin milisaniyelerle yarışıyoruz dilde. Size bir şey sorduğu zaman hangi tensi kullanayım, vaz mı diyeyim, il mi, did mi diyeyim derken karşı taraf gidiyor zaten. Biz çünkü yazı, yani gramatik olarak öğrendiğimiz, o yüzden sağ kulak avantajı dediğimiz şey, bir an önce sol loba geçsin diye özellikle sağ kulağınızla sürekli dinleyin. Şimdi ben dil edineceğim ama bana dinleme yazma gerek yok. Ben sadece konuşayım. Böyle bir şey öyle mümkün bir şey değil. Yok, dinledikten sonra Broca bölgesi dolacak dolacak. Onları anlamlandıracak. Dinlediğinizde aksan önemli değil. Telaffuzlar. Biz de çocukken ne yaptık? Anne babamız bizi Türkçe kursa götürmedi. Evde gramer tahtası koymadı. Önce yanlış telaffuz ettik. Sonra düzelttik. Ondan sonra o dinlediklerinizi, bir shadowing tekniği vardır. Karşı tarafı duyarsınız. Sürekli tekrar edersiniz. Beyine sinyal verirsiniz aslında, yani o karşı tarafa aynalama yaparsınız. Bu ikisi olduktan sonra dinleyip konuşu tekrar ediyorsunuz. Mutlaka işte Türkçe ana dilimizde de demek istediğim şey, kitap hala dijital olarak da değil, elinize alarak okuyun. Çünkü o harfleri siz birleştirmeye
3: dijital
4: çalışırken
3: değil, elinize alarak
4: kesinlikle,
3: yani kağıda basılmış kitaptan okuyun diyorsunuz, öyle mi? Bunun kesinlikle çok önemli bir önemi var.
4: Çok önemi var, evet, çünkü tabletten okuduğunuzda mavi ekran ve mavi ışık beyindeki o bahsettiğim
3: algıyı bozuyor.
4: Algıyı tamamen kapatıyor aslında.
3: Bu çok önemli.
4: Çok önemli. Evet. Tabii ki pratik, tabii ki işte elimizde o aletler her yerde ama ne olursa olsun
3: kağıttan,
4: elimizde kesinlikle.
3: Bu bir güzel.
4: Kesinlikle.
3: Şahane bir şey söylediniz,
4: evet,
3: vallahi. Evet.
4: Yani mavi ekran, mavi ışık her konuda beynimize çok büyük zarar veren bir şey. Bu ikisi bittikten sonra o dinlediklerinizi görmeniz lazım ya da herhangi, yani önemli değil, bir çocuk kitabı da olabilir, günlük 10 dakika sürekli sesli okusanız beyin o kendi diliniz dışındaki harfleri birleştirerek yeni nöral yollar açıyor.
3: Evet.
4: Yani ben o beynimizin kıvrımlarına müthiş şeyler yarattıkları için aşık bir dil bilimciyim aslında. Dolayısıyla bu üçü olduktan sonra zaten dil edinimi doğal olarak başlamış oluyor.
3: Tabii.
4: Bu yani bir bütün olarak görmediğimiz için aslında ülkede şey gibi, hani çok lezzetli bir kek yapacağım diyorlar, evet, mesela size. Ama ya neyse, içine yumurtayla unu koymayalım, olmaz.
3: Olmaz.
4: Bize de hocam benim çok acil konuşmaya ihtiyacım var, okumaya gerek yok, yazmaya gerek yok, hiçbir şey, evet, yok.
3: Bir de, evladım şu hapı al, evet, hemen konuşursun diyemiyoruz.
4: Bir de biliyorsunuz ülke olarak bu, evet, konuda her şeyin çok pratiğini istiyoruz yani. Hani ben mesela bazı konferanslara gidiyorum. Finans alanında çok uzman biri konuşuyor. Diyor ki Türk insanı aceleciliği yüzünden çok büyük para kaybediyor.
3: Doğru.
4: Hemen WhatsApp grubunda diyorlarmış, şu kadar paranızı yatırın, yarın size 5 katı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani buna inanan da bir
3: var,
4: kesimiz,
3: evet,
4: yani. Ya da uykuda İngilizce 3 günde, hap İngilizce 2 günde. Ana dilimizi biz 0-3 yaş arası,
3: tabii,
4: 3 yılda anca dinledik. Tabii. Bir de bu psikolojik açıdan bir, yani kodlarımız var. Genetik kodlar, düşünme yapınızı, dil, konuşma tarzınızı. Ben buna birkaç açıdan araştırma yaptım ve yaptırıyoruz vakıf olarak da. Toplumda psikolojik olarak bu bir gerçek. Yani hepimiz kabul edelim. Çok ciddi şekilde kolektif bilinçle aktarıla aktarıla geliyor. Biz hata yapma korkusundan çok çekinen bir milletiz.
3: Evet.
4: Bu tabii
3: korkuyoruz.
4: Evet. Peki, çünkü eleştirilmekten
3: korkuyoruz. Bu genetik bir şey ama değil mi?
4: Şöyle genetik kodlarla aktarılmış bir şey. Çünkü belki sizi de ilkokul...
3: Bu neden kaynaklanıyor? Peki mesela ben bunu öğrenmek istiyorum. Biz neden korkuyoruz? Yani dil öğrenme konusunda. Aman yanlış yaparım, rezil olurum. El aleme karşı kendimi nasıl anlatırım gibi bir korku mu yaşıyoruz?
4: Şöyle, ben bunu 1200 kişi üzerinde bir araştırma yaptırdım. Ha. İki tane sonuç çıktı.
3: Çok güzel.
4: Bu sonuçlardan bir tanesi antropolojiye dayandı, bir tanesi sosyolojiye dayandı. İki Gazi Üniversitesi'ndeki...
3: O zaman bence antropolojik kökenden bahsedin,
4: evet,
3: lütfen.
4: Evet, göçmen olduğumuz için, yani Türk toplumu...
3: At sırtındayız.
4: Evet, evet. Göçebe olduğumuz, evet, için bazen... gittiğimiz yerlerde anlamadığımız başka dilleri konuşanlarla karşılaşıyoruz.
3: Doğru.
4: Ve kendimizi ifade edemiyoruz. Edemedikçe kaçmışız. Genetik kodlarımızdan ifade edememe korkusu kodlarımızda çıkıyor bu. Yani göçebe toplumu olmanın korkusu. Ve antropoloji bölümündeki hoca dedi ki, biz Türk insanı olarak misafirliğe gittiğimizde bile aman işte... Çekineyim tuvalete de gitmeyeyim şimdi ama o bakmadan, evet, pastayı yersem ağzımın kenarında şöyle mi olur gibi, yani böyle korkularımız var. Yani diyeceksiniz dille ne alakası var, ama her şey ifade.
3: Kesinlikle.
4: Hayatta. Evet.
3: Bizi bağlayan bunlar, yani blokajlarımız bunlar.
4: Kesinlikle.
3: Bunlardan nasıl sıyrılacağız Seda Hanım? Yani şimdi mesela şu televizyon programında oturup bunları herhalde bertaraf edemeyiz ama... Ama bir bertaraf edebilme yolu vardır diye
4: kesinlikle
3: düşünüyorum.
4: Kesinlikle. Önce bu işe bir bütün olarak bakmak çok önemli. Yani dil bir kere bir ders değil. Yani ben 22 yıldır bu işi yapıyorum ve köy köy, okul okul geziyorum. Herkese sadece şunu kafanıza soksanız. Evet, matematik formülleri ezberlersiniz, soruları çözersiniz, tarih, coğraf hepsi birer ders. Belli dönemlerde lazım. Güzel bilgilerimizi ediniyoruz, sınava giriyoruz. Ama bakın, dil, yani ana dilinizi nasıl konuşuyorsanız lütfen bakış açınızı değiştirin. Dil bir ders değil. Bir kere bir dili ders olarak görmekten vazgeçtiğimizde korkularınızla yüzleşmiş oluyorsunuz.
3: Evet.
4: Şimdi bu antropolojik çalışmalardan bahsettik. Bu bize ne yapmış? Kendimizi ifade edememe korkusu. Sosyolojik açıdan da... İlkokuldan beri, belki sizi de ilkokul yıllarınızda götürürüm. Benim var mesela, hatırlıyorum. Evet. Dur öyle değil, hayır gibi böyle bir daha eleştirel bir yapımız vardı.
3: Doğru.
4: O zamanlar.
3: Şimdi evet,
4: çok
3: evet.
4: Yeni nesil öğretmenler geldi. Yeni nesil anneler bile çok anlayışlı böyle. Aman travma olmasın çocuğumuzda.
3: İyi bir şey mi bu? Yani mesela her şeye izin vermek, her şeye yol açmak.
4: Hayatta her şey denge. Her evet. şeye... yaparsın, sen de harikasın, o da çok, hani toksiklik iyi bir şey değil.
3: Doğru.
4: Yani hani az önce hep pozitifim dedim ama mesela toksik pozitif de değilim yani. O yüzden her şeyde yaparsın, harikasın da değil. Ama benim ilkokul, ortaokul dönemlerimde o öyle olmamış, onu yapma, bir de ben asker kızıydım, hiç hani memnun olunmazdı yani, daha iyisi, daha iyisi,
3: evet.
4: daha iyisi. O da öyle değil. Genel olarak toplumda belli bir dönemde, yani son 40 yılda İlkokul, yani çok önemli, 12 yaşa kadar ön frontal korteksimiz hala gelişmeye devam ettiği
3: Doğru.
4: için o böyle eleştirel, aman bir hata yaparım korkusu da olduğu için sosyolojik boyutu. Bu ikisinin bir farkında olacağız dil ediniminde. Bu arada sadece İngilizce demiyorum, yani
3: bütün diller.
4: Bütün diller. Evet. Mühendisseniz mutlaka Almanca evet. edinin diyorum. Dünyada dünya görüşünüzü değiştiren bir şey dil edinmek. O yüzden bu ikisinin bir farkına varıp sonra da şunu bilmemiz lazım. Bunu bilirsek hemen değişiyor zaten. Bakın, beyninizde, dünyadaki 8 milyar insanın beyninde şu an dil edinme algılayıp depolayan Broca bölgesi var ve konuşmanızı destekleyecek Wernicke bölgesi var. Herkeste bu bölgeler var.
3: Evet.
4: Önemli olan aralarındaki elektrik üretimini,
3: iletişimi kurmak.
4: Evet, iletişimi kurmak. Şunu da fark edelim. Türkçe'de şu an mesela ben sizin hitabetinize, konuşma tarzınıza hayran kaldım. Çünkü bu sizin özellikle hem doğanızdan gelen, sonra da mesleğiniz

0: 1,5 saatlik bir analiz yaptım. Bir hukukçu hocamız, profesör hocamız vardı. 49 dakikada 375 farklı kelimeyle rekor kırdı. Bazen 1,5 saatte Türkçe sohbet ediyorum dil yapısına
1: Evet.
0: bakmak için. 75 farklı kelime kullanıyor. Onun düşünce yapısıyla diğerinki aynı değil. O yüzden bazen hani bir ayda advanced olayım, öyle bir şey yok. Türkçe'de ne kadar düşünüp ne kadar kendinizi ifade edebiliyorsanız İngilizce'de de ya da edineceğiniz dilde de o kadar yapabilirsiniz. Bunun da farkına varmaları lazım. Yani biz dili ana dilimizden ayrı edinilecek ya da bambaşka bir işte kurslar, gözümüzde büyüttüğümüz şeyler olarak görüyoruz. Bu arada hemen Cezayir konusuna da gireyim. İnceleme
1: Lütfen.
0: yaptım. 3 kez gittim. Evet, sömürge ülkeleri ve hani gidiyorsunuz bakkal, market, restoran, herkes su gibi Fransızca konuşuyor ya. Dili konuşmakla ifade etmek arasında da çok fark var. Ben büyükelçilerden tutun oradaki bütün üst düzeyleri de ziyaret ederek bu araştırmalarım yani sonuç alabilmek
1: Evet.
0: için. Ama dili konuşmakla ifade etmek çok ayrı. Oradaki sonradan Fransızca edinmiş bir insanla bir kültür sohbeti yapamıyorsunuz, bir felsefe sohbeti yapamıyorsunuz. Bu ülke niye sömürü ülkesi olmuş diye derinini tartışamıyorsunuz. Türkiye'de de var. Yani çok güzel İngilizce konuşan çocuklar var.
1: Evet.
0: 6 yaşında vermişler özel okula. Gelmiş 15 yaşına.
1: Şahane
0: Su
1: konuşuyor. Evet.
0: gibi. Ama sınava girecek.
1: Evet.
0: Diyorlar ki küreselleşme ile ilgili kompozisyon yazacaksın sınavda.
1: Orada
0: Bana diyor ki hocam globalization ne? Diyorum ki çocuğum işte
1: takılıyor.
0: küreselleşme.
1: Evet.
0: Hayır, onu sormuyorum. Anlamını biliyorum da diyor. Ne
1: Ne
0: yazacağım diyor.
1: diyor
0: Benim
1: ya?
0: için onun
1: Ne işe
0: İngilizce
1: yarar?
0: konuşmasının bir anlamı yok.
1: Evet.
0: Yani dilin konuşmakla ruhsal ifadesini de karıştırıyoruz aslında.
1: Çok güzel bir ayrıntı verdiniz bence. Çok samimiyetle söylüyorum. Şimdi bizi çok sayıda böyle 7-8 yaşında falan çocuklar izliyor anneleriyle babalarıyla okula giderken, ama çok büyük bir popülasyon. Bunu böyle şey olsun diye söylemiyorum. Yani herhalde bizi dinleyen popülasyonun %10'u 15'i çocuklardan
0: Evet.
1: oluşuyor ve 7 yaşında falan başlıyorlar. Şimdi onlar şunu bekliyor sizden. Seda Hanım, bize dil öğrenmenin en kolay yolunu anlatır mısınız? Yani şey, tabii bu böyle hazır hap, reçete falan bir şey vermenizi istemiyorum. Ama onlar onu bekliyor. Daha kolay nasıl öğrenebiliriz? Ya da bugüne kadar öğrendim, biraz önce dediniz ya globalization. Yani onun anlamını bilmek, yani kelime karşılığını bilmek, onu bilmek anlamına gelmiyor
0: Öyle
1: bunun.
0: sanıyoruz
1: Evet, öyle
0: toplum
1: sanırım.
0: olarak, evet.
1: Dolayısıyla son bir cümle söyleyeceğim. Yani biraz Gogol okumazsanız, biraz Pushkin okumazsanız, Dostoyevski okumazsanız, Tolstoy okumazsanız, Steinbeck okumazsanız, Stefan Zweig okumazsanız, Yaşar Kemal okumazsanız aslında dilinizi geliştiremiyorsunuz. Yani bunları önce okuyup geliştireceksiniz. İşte bir cümle içinde mesela 20 tane ayrı kelimeyi aynı anda kullanabilecek bir yapısallığa ulaşırsın. Bunu yapamazsanız, yani evet tabii öğrenirsiniz. Bir iş başvurusunda ya da bir teknik işte başarılı olabilirsiniz, ama gerçekten sizi hayatta tutabilecek bir yabancı dile sahip olamayabilirsiniz. Şimdi bize 7-8 yaşında çocuklara ne söyleyebilirsin? Nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda bir metodoloji anlatmanızı rica ediyorum.
0: Tabii benim metodolojilerim aslında
1: Biraz
0: çok
1: daha yaklaşın.
0: tabii benim metodolojilerim aslında böyle ücretsiz ve çok kolay metodolojiler. Bazen bana kızıyorlar hani dil deyince hep böyle kurslar, para falan gelir ya
1: Yok öyle bir
0: insanın
1: şey.
0: aklına. Ana dilimizden bahsettik,
1: Evet.
0: öyle mi edindik yani? Ben kendi evladım üzerinde denediğim için doğar doğmaz hemen bu çocuk daha yeni doğdu ve hemen dil edindirelim diye bunu da denediğim için çok bedava bir şey söyleyeceğim. Bu ekran olmayan yani 12 yaşa kadar tabii ki çok mümkün değil. Ama mümkün olduğunca ekran vermeden deniyorlarsa yani.
1: Kağıttan.
0: Evet, hep şöyle kağıttan da değil yani dinleme yaptıracağız şimdi ama bir tabletten telefondan değil. Bu çok eski, hala satılıyor,
1: Bu
0: radyolarımız var ya.
1: fono metodolojileri, onlardan mı
0: Yok yok,
1: bahsediyor? Değil.
0: radyo. Şöyle
1: Radyo.
0: küçük radyolar
1: Evet,
0: satın alıyoruz. Ekranı yok. Dijital radyo
1: Ha,
0: değil
1: tamam.
0: yani. Eski antenli radyolarımız var ya. Ve onu çocuğun odasında özellikle kulakların yani sağ kulağına da daha yakın gelecek şekilde yatağının yanında 7/24 açık bırakıyoruz. Ve bir yabancı kanal.
1: Konuşuyor.
0: Diyaloglu kanal. Yani kanal adlarını vermeme
1: Bir
0: gerek yok.
1: radyo tiyatrosu gibi bir
0: Radyo
1: kanaldı. Değil mi?
0: tiyatrosu yabancı o kadar
1: Yabancı,
0: çok var
1: evet
0: ki
1: var tabii.
0: artık yani.
1: Bu açık kalacak.
0: Ama 7/24. Bakın
1: 7/24.
0: sıfır doğsun çocuğunuz.
1: Evet.
0: 3 sene odada açık kalsın,
1: evet,
0: mucize yaratılıyor.
1: Şaka
0: yani. Ben Emir doğduğunda o zaman MP3'ler vardı, şöyle küçük

0: küçük aletler. Çocuğun beşiğine koyuyordum, bana deli diyorlardı da. Ama çocuğum şimdi çok fazla dil konuşuyor yani.
1: Doğar doğmaz 7/24.
0: Evet, o da ya. O da ama 7/24. Evet.
1: Duyacağı kulak aşinalığı şekil olacak. Evet.
0: Beyinde dediğim bölgelerde elektrik üretimini arttırıyor. Sizin dediğiniz o hani diyorlar ya, Gogol niye okuyayım, Yaşar Kemal niye okuyayım? O iki bölge arasındaki elektrik üretimi olmadığı sürece siz 10 yılda kursa gitseniz, Amerika'da da kalsanız
1: olmuyor.
0: Amerika'da yaşayıp benden ders alan insanlar var yani. Olmuyor. Elektrik üretimi yok.
1: Evet,
0: bu bölgeleri çalışmıyor. O yüzden radyoları koyacaklar. Hiç yılmayacaklar. 7/24 o çalacak. Bir kere 0-3 yaşta.
1: 0-3 yaş
0: çok önemli. Sadece evet, dinleme. Evet. Sadece dinleme. Ama dijital aletten değil. Açıp YouTube'dan şarkı açıyorlar ya İngilizce. Çocuk o ekrana baktığı anda.
1: Bildim, bu transistörlü radyodan bahsediyoruz. Tabii. Evet.
0: Mesela annelere ben soruyorum. Biz işte YouTube'dan İngilizce çizgi film açıyoruz diyor. O an çizgi filmdeki görsele odaklandığı
1: tabii
0: için
1: canım,
0: o Broca ile Wernicke elektrik üretimini durduruyor. Beynin başka bir bölgesi çalışıyor o anda. O yüzden doğal. Ya bazen düşünüyorum.
1: Bu çok önemli bir sıra. Samimi söylüyorum. Mesela ben bugüne kadar hiçbir dil bilimciden bunu duymadım. İlk defa duyuyorum.
0: Evet. Yani. Ya şeyi düşünüyorum ben bazen. Böyle sarayları falan da gezerim. Çok severim. Padişahlar kaç dilde? Yapay zeka mı vardı? Teknoloji mi vardı?
1: Değil mi? Fatih
0: duyarak,
1: Sultan Mehmet.
0: Evet. Yani duyarak oralarda o insanlarla konuşa konuşa.
1: Tabii.
0: Duyarak ve o zaman çünkü uyaran o kadar fazla ki. Yani beyine ne kadar yeni nöral yol açarsanız o kadar o elektrik üretimi oluyor. Tabii ki fiziksel yetişkinlere de geçeriz birazdan. Bazı etkenleri oluyor. 0-3
1: yok,
0: yaşta.
1: Çocukları kurtaralım.
0: Evet, kurtaralım.
1: Yetişkinler kendilerini kurtardı.
0: 0-3 yaşta bunu yaptık. Evet. Bol dinleme. 3 yaştan sonra beyin artık biraz frontal korteks oluşmaya başladığı için anlamla ediniyor. Bu sefer çocuğu kursa götürmeye başlıyorlar. Her türlü kursa ama biliyorsunuz yeni nesil.
1: Evet.
0: Onun yerine çocuk parkında artık ben bütün anne babalara da dil edinin dediğim için minik kelimelerle işte kaydırak kayarken onun İngilizcesi, hadi gel beraber kayalım, koşalım. Park mesela onların anlam bulduğu bir yer.
1: Otlar, çimenler, kurbağa falan gibi kelimeleri.
0: O zaman hiç yani sadece kelime edindirmek için değil. Beyine diyoruz ki başka bir dil ama sen güvenli alandasın. Parkında oynarken biz ona da gelecektim, iyi ki buraya denk geldi. Niye konuşamıyoruz diyoruz ya toplum olarak.
1: Evet.
0: Korku bizim amigdalamız, korku merkezimiz. Hemen ortaya çıkan bir toplumuz.
1: Doğru.
0: Korkuyoruz ama çocuklara onu bak, park senin güvenli alanın, sevgi dolu alanın.
1: Güzel.
0: Çaktırmadan.
1: 3 yaşından sonra da bu, öyle mi?
0: Kesinlikle. Yani böyle hani çaktırmadan sevdiği şeyler arasında.
1: Oyun parkları, işte aileyle birlikte olabilecekleri, işte piknik alanları ve benzeri
0: özellikle
1: yerlerde.
0: Güvenli alanda,
1: güvenli
0: başka bir dile merak etme, bu da güvenli diye sinyal vermek. Yani her şey insan beyninde bitiyor.
1: Bu kaç yıl sürecek Seda Hanım?
0: Vallahi bu ilkokulda bir sistem bir anda değişiyor. 6 yaşına kadar.
1: 6 yaşına kadar
0: özellikle
1: böyle.
0: Oyun anlarında. Mutlaka her yani oyun anında her şeyin yani bebek işte araba ne oyunu oynuyorlarsa İngilizcesini katmaları veliler için de güzel bir şey yani kelimeleri edinip.
1: Tabii.
0: Ama işte dijital aletlerle değil, bu çok önemli. Yani bu yapılandırmamış oyuncak diyoruz ya, mesela tahtalar üst üste koysunlar.
1: Tabii.
0: İşte üst alt alıyorum, çekiyorum, itiyorum bu kelimeleri. O zaman beyin 6 yaşa kadar yeni bir dil duyduğumda bu bir korku değil. Güvenli alanda bu bana işlendi diye sinyal veriyor. 6 yaştan sonra da artık daha yazı, çizi, minik okumayı da öğrenecekleri için. Ama mesela bana hep şunu sorarlar. Hocam bir an önce Türkçeyi de iyi öğrensin, İngilizceyi de, üstüne bir de Fransızca aldırıyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Aldırın
1: şey.
0: Tamam, beyin her dile edinebilir. Ama böyle stresli yüklemeyin çocuğa yani. O zaman ders gibi görüyor.
1: Tabii.
0: Hepimiz o yüzden
1: kendi
0: korktuk.
1: Kendi haline bırakacaksınız. Tabii. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet örneği çok yerinde bir örnekti bence. Dediğiniz gibi yani o zaman radyo mu vardı, iletişim mi vardı, bilgisayar mı vardı, sosyal medya mı, hiçbir şey yoktu. Yedi dil bilen bir padişahtan bahsediyor. İşte gelen büyükelçiler, yabancılar, tüccarlar falan, onlarla iletişim halinde. Gittiği yerde, fethettiği coğrafyalardaki insanlarla konuşarak öğreniyor. Bunun sağlanması lazım. Şimdi o konuşarak öğrenmeyi siz 0-3 yaşta radyoyla çözdünüz.
0: Çünkü konuşmak için bu rokayı doldurmak lazım, malzeme vermek lazım.
1: 3 ila 6 yaştan sonra da bu öğrendiklerini güvenli alanda tekrarlama ve ket vurma, geriye doğru yani pekiştirme yapmasını istiyorsunuz. 6 yaşından sonra peki?
0: 6 yaşından sonra okuma yazma öğrenilmeye başlandığı için Mutlaka yani Türkçesinin önce her zaman bakın ana dilini çok iyi edinmeli. Ana dilinde iyi yazmalı. Türkçeyi çok iyi edinip yazmadan çocuğa İngilizce yazmaya zorlanmamalı. Çünkü adı üstünde dil iletişim için öğrenecek onu.
1: Tabii.
0: Yani lütfen okuma yazma öğrenme aşamasındaki çocuğunuz hadi şimdi bir de bunun İngilizcesini yaz diye zorlamayın. O başka bir şey. Biz yazı ifadesi çok başka bir şeydir ya. Hani güzel yazı dersimiz
1: tabii
0: vardı bizim eskiden kompozisyon yazdırlardı. O ifade. O yüzden İngilizce ya da başka bir dilde yazıya zorlamamamız lazım. Okuma yazma öğrendikten sonra az önce söylediğim yine dijital aletten değil. Bol bol okutsunlar. Yani minik kelimeler, cümleler, o hikaye büyük yazılı hikaye kitaplarından.
1: Kitaptan ve kağıttan.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Yani bu kadar teknoloji çağında bu kadın da bize hala kağıt diyor demesinler. Çok önemli.
1: Peki 6 yaşından kaç yaşına kadar bu dediğiniz
0: evre? Ya ilkokul bitene kadar sürekli
1: böyle
0: yüksek sesle beyin kendi sesini duyup anne baba okumayacak. Çocuk kitaptan. Hani biz
1: okuyacak.
0: Masal okuyoruz ya
1: sesli
0: çocuklara. Tabii sesle tekrar edecek.
1: Tamam.
0: Çünkü beyin o depoladığı bilgileri kendi sesiyle duyup o konuşma kasını tekrar geliştiriyor aslında. Bol bol sesli herhangi bir işte hikaye kitabı olur, masal kitabı olur. Tekrar edecek. İlkokul bitene kadar sabah akşam 15'er dakika sesli İngilizce okuma inanılmaz değiştiriyor beyni.
1: Evet. Şimdi bir de bir dili öğrendiniz diyelim. İngilizceyi öğrendiniz. İngilizceyi öğrenen Fransızcayı, İtalyancayı, Almancayı da çok hızlı biçimde öğrenebilir mi? Yoksa hani bu şey vardır ya, language blind diyoruz.
0: Hı hı.
1: Yani dil körlüğü. Onunla malulse ya işte ne yaparsanız yapın işte kendi dilini bile öğrenemiyor ve dolayısıyla kendi dilini bile öğrenemiyor. Tabii bu amigdalarla ilgili.
0: Hı-hı.
1: Eğer kendi dilini bile öğrenemiyorsa ikinci üçüncü dili öğrenmesi zaten aynı şekilde ağır aksak ve çok şey olacaktır. Yani eksik olacaktır. Acaba ikinci üçüncü dili öğrenmek isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bu çocuğu yetiştirdik, öğrendi İngilizceyi, şahane şakır şakır konuşuyor. Dediğiniz niteliklere sahip bir dil öğrenimi aşamasından geçti. Bu saydığınız tabii o işte kendi kendine radyo dinleme sonrasında eğitim anlamıyla çocuk yuvalarında ya da şeyde parklarda kendi başına öğrenme. Sonra da kitaplardan sesli okuma. Sonrasında bir ikinci yabancı dili öğrenirken önünde bir bariyer var mı yok mu?
0: Şöyle eğer dili hala öğrendiğini düşünüyorsa az önce iki farklı kavramdan bahsettik ya dil öğrenmek. Öğrendiğinizde biraz ezberlemiş oluyorsunuz. Dili öğrendiyse ikinci bir dili de öğrenmeye çalışacağı için biraz zor olabilir. Ama dili edindiyse. Evet ikisi arasında çok önemli fark var. Dili edinen bu ne demek? Yani doğal olarak bir anda bir espriyi hiç düşünmeden yapabilen, bunun için kitap okuması lazım.
1: Evet.
0: Yabancı filmleri de izlemesi lazım mesela. O ruhunu katabiliyorsa dili edinmiştir. Şu an nasıl biz kendi ana dilimizde çok rahat konuşuyoruz. Kendi dilimizi edindiğimiz için. O yüzden eğer yabancı dili edinmişse bir yabancı dil edinen aynı şekilde her türlü yabancı dili edinebilir benzer kökenler olması koşuluyla. Ama İngilizceyi edindiyseniz bir anda Çince, Japonca, Rusya'da aynı şekilde edinemezsiniz. Alfabeler farklı.
1: Doğru, tabii.
0: Onlardan bahsetmiyorum. Ses yapıları farklı. O yüzden önce lütfen dil öğrenmekle dil edinmek arasındaki farkı bugün düşünsün bence dinleyicilerimiz. Bir dil edinen ikinci dili de edinir. Nasıl edinir? Language blind olması için Broca ve Wernicke arasındaki o dil algılama ve konuşma bölgeleri arasındaki
1: kopuk
0: elektriğin hiç üretilmiyor olması lazım. O zaten üretilmiyorsa kendi ana dilinde de çok güzel ifade edemez, düşünemez ya da geç düşünür, düşünceleri üretemez. O elektrik üretimini sağladıysa ki bu beyin egzersizleriyle çok rahat sağlanıyor. Üretim devam ettiği sürece elektrik üretimi o bölgeler sizde var. Bir dili edinmişsiniz. Benzer şekilde yine o ruhu katarak herkesin bir hayatta kalma amacı var ya.
1: Tabii.
0: Bu eski yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki tüccarlar da poliglot. Yani o zaman tüccar ve hiç okula falan da gitmemiş ama 6 dil 7 dil konuşan tüccar
1: evet
0: var. Onları da araştırdıklarında hayatta kalma motivasyonu, ürününü satacak.
1: Yaşayabilmek için evet tabii.
0: Ama bu motivasyon çok güzel bir şey. Ben hep soruyorum işte biz dili nasıl edin? Motivasyonunu anlat bana.
1: Tabii.
0: Çok önemli bir
1: niye
0: şey. Neden?
1: Evet.
0: Yani eğer sadece sınav geçmek, ben işte İngilizceyi çok iyi öğrendim çünkü şu sınavları geçtim. Tamam. O zaman ikinci dili edinemez. Çünkü bir motivasyonu, bir anlamı anlam yüklemiyor. Öyle bir anım var. Bir konuşmamdan sonra bir genç geldi, hocam biliyor musunuz dedi, ben böyle yaklaştı bana, bir şey söyleyeceğim dedi çekinerek, erkek bir öğrenci, üniversite öğrencisi, ben bir kızı çok seviyorum dedi.
1: Evet.
0: Ben dedim ki bir saat burada dille ilgili konuşma yaptım, çocuk geldi bana ben bir kızı çok seviyorum diyor. Hani aşk konuşması yapmadım sonuçta. O da İngilizceyi çok seviyor dedi. Gözleri doldu.
1: Motivasyon işte.
0: Ben de edinmek istiyorum. Evet. Oğlum dedim, öyle bir motivasyonla geldin ki bana, şimdi çok başarılı da bir iş insanı oldu.
1: Öyle mi?
0: Mesela ya hiç önemli değil sebebi. Yani sevdiği kız İngilizceyi çok sevdiği için motive olan.
1: Müthiş,
0: ürünlerini satmak için globale açılmak istiyor. Önce içinizdeki motivasyonu hissedin. O ruh yoksa Fatih Sultan Mehmet'te o ruh vardı. Herkesi dinlemek, anlamak, konuşmak.
1: Tabii.
0: Bu çok önemli bir şey yani.
1: Evet. Şimdi bir de bizim dilimizin kendine özgü bir yapısı var. Biz Ural Altay dil ailesinden geliyoruz. İşte Kore'den başlayıp bu tarafa doğru geldiğinizde Anadolu Yarımadası'na, Orta Asya'yı geçip Anadolu Yarımadası, Adriyatik çıkıyoruz. Yukarıya doğru Macaristan, Finlandiya falan. Bu Ural Altay dil ailesinin Kore'de bize dahil. O dil ailesinden olanlar cümle yapısı itibariyle Anglo-Sakson dillerini öğrenme konusunda acaba yeterli olamıyorlar mı? Yani o dil yapısındaki farklılık acaba dil öğrenmemizin önünde bir bariyer midir?
0: Şöyle sondan eklemeli bir dil yapısına sahibiz. Doğru. Türkçe'de. Bize zamanında öğretiyorlardı, hemen sınavlarda soruyorlar Türkçe hangi dil ailesine sahip? Ural Altay nasıl sondan eklemeli? İngilizce'de tam tersi. Bizde yüklem hep cümlenin
1: Tabii.
0: sonunda. İngilizce'de hemen öznenin yanında mesela.
1: Tabii.
0: Ama bunu eğer fark ettirerek öğretiyorsanız, şu anda 100 yıldır Türkiye'nin yaptığı şey bu. Bakın işte özne, subject artı object formül veriyorlar.
1: Evet.
0: O zaman beyin dili edinemiyor, formülizasyon olarak kalıyor ve dediğiniz gibi çoğu hoca da niye Türkler sınıfta kalıyor İngilizce'de? Çünkü dil yapılarımız farklı diye açıklamalar yapıyorlar. Haklılar, çünkü topluma bu farkındalık veriliyor. Bizim dilimiz sondan eklemeli,
1: evet.
0: İngilizce'de şu diller böyle değil, o yüzden farklı. Ama bunu doğal edinim şeklinde sadece dinleyerek, farkına varmadan, ben mesela ilkokulda ya da ortaokulda Ural Altay ailesine ait olduğumuzu ve sondan eklemeli olduğumuzu biri bana öğretmeseydi,
1: evet.
0: ben bunun farkında olmayacaktım. Nereden neyi ekliyoruz, evet. ne yapıyoruz. O yüzden bu benim yani tavsiye ettiğim şey, yapıların sondan ekliyoruz, işte öznenin yanında, fark etmeden dili doğal olarak dinleyerek edinmek. 6 ay hiç yani yüksek bir motivasyonla daha önce duymadığınız bir dili dinleyin, beyniniz çözüyor. Beyin çok sihirli bir organ.
1: Kesinlikle. Peki bize bir iki tane anekdot anlatmanızı rica ediyorum. Deminki anekdot çok güzeldi, o yüzden yani çok etkileyici bir şeydi. Mesela dil motivasyonu için işte aşk, sevgi gibi birine duyulan yakınlık onun dil öğrenmesine vesile oluyor. Ya da ticaret yapıyorsanız, mal satmak istiyorsanız, pazarlama yapmak istiyorsanız öğrenmek zorundasınız. Böyle birkaç örnek, sadece bu bazda değil ama başka örnekler istiyorum. Yani çocuklardan özellikle. Bir gün bir çocuk bana geldi, böyle dedi. Biri geldi şöyle dedi. Sonra bir baktım ki böyle oldu. O çocuk şimdi bilmem nerelerde. Demin dediniz ya, onun gibi bir iki örnek rica ediyorum.
0: Seyyah Vakfı'nı ben 13 sene önce kurdum. Bir anda bir gün yani hep kafaya takıyordum ve bunun kafaya takma işi de tesadüfen olmadı. Ben beynin bu bölgelerini, beynimde yaşadığım bir rahatsızlık sonucu keşfettim. Yani ben bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşamış bir insanım ve
1: şaka yapıyorsunuz.
0: Evet, ondan sonra zaten işte o tedaviler esnasında bu roka bölgesi, Wernicke konuşma afası, biraz 3 günde konuşamadım. O diskler etkilendi.
1: Evet.
0: O zamanlardan bu bölgeleri öğrenip bildiğim için, evet ya, hani bir aydınlanma geliyor insana. Demek ki bu işin kursla şeyle alakasına az, ya da beyinde böyle noktalar var ve benim konuşmamı geri getirdilerse ve 6 aya yakın hani hafızam yavaş yavaş geri geldiyse, bu bölgeler demek ki işlene işlene bir sürü mucize yaratılabilir diye bu işe kafayı yordum ve vakfı kurdum. İlk kurduğum sene, yani herkes dil edinsin diye, İlk okul ziyaretimizde seminer verip çocuklara onların anlayacağı düzeyde beynin bu bölgelerini anlatıyoruz, yabancı dil ve beyin.
1: Evet.
0: Öyle bir resmim var, 7 yaşında ilkokul 2'ye yeni geçiyorlardı işte. Bir tane erkek çocuğun elini tutmuşum orada, ben hatırlıyorum o şey. Sen İngilizceyi seviyor musun dedim, hiç sevmiyorum dedi. niye sevmiyorsun dedim. Ben bir de şey yaparım sınıflarda, İngilizceyi sevenlere el kaldırsın demem, sevmeyenlere el kaldırsın. Çünkü bir an önce onlara sevdirmemiz lazım yani diye. Ondan evet, sonra nasıl seveyim dedi. O ne yazılıyor? Van okunuyor dedi. Ha, evet. Kendi çapında haklı çocuk haklı, yani. Neden? Evet. Çünkü yine bakın teknik gösteriliyor. Evet. Halbuki sadece dinlese, farkında olmadan edinse, hani o ne mi yazılıyor, Van mı yazıyor, bir anda yazı veriyoruz. Yani Fransızca edindim ben. Fransızca da bu ne, kes köse minicik bir şey ama bir yazıyorsunuz şu
1: kocaman
0: kadar
1: bir şey, evet.
0: Uzun bir cümle yani. Sevmiyorum dedi. Çok tepkiliydi. İnanılmaz derecede. İşte öğretmenlere bazı projeler yapıyoruz. Şöyle sevdireceksiniz çocuklara, bu oyunları yapacaksınız falan diye. Seyyev Vakfı 13 sene önce kuruldu. O çocukla da resmim var ofiste asılı. Geçenlerde bana mail atmış. İngilizce öğretmenliği, ikinci sınıfta okuyorum. O gün sizi hiç unutmadım. Sizin o şeyi yaptıktan sonra sadece İngilizceyi sevdim. Ben de öyleydim çünkü. Bana bir öğretmen küçücükken İngilizceyi sevdi. Başka hiçbir şey istemedim hayatımda yani. Evet. Şimdi İngilizce öğretmenliği okuyor ve sizin dediklerinizi yaptırıyorum, staja gidiyorum diyor mesela. Bu beni çok etkileyen bir hikaye. Burada ben bizzat dile dindirmedim. Bir proje sayesinde Seyyev Vakfı ile hocaları, eğiticinin eğitmeni yapıyoruz. Bakın böyle sevdirin. Yine bir köy okuluydu. Ama kalbine bir şey nakşetmek çok önemli.
1: Doğru.
0: Yani ruh, motivasyon, o anda bir bakış, sen de yapabilirsin diye tutunma, seni görüyorum ve bunu yapabilirsin demek çok önemli. Küçüklerde böyle çok anımız var köy okullarında gezdiğimiz için. Büyüklerde de daha yeni, geçen hafta olan bir şey, çok ciddi birkaç tane sektörde iş yapan bir iş insanımız var, böyle bayağı meşhur. Dilde konuşuyor ama çok ciddi sözleşmeler imzalanıyor ya da işte önemli pazarlıklar yapıldığı zaman yine de ne olur ne olmaz diye yanında hep tercüman götürüyor. Ama kendi ifade ediyor yani dilde. Bir gün çok önemli bir, yine bir işte yurt dışında bir anlaşma yapacağı zaman yabancı ortaklar, yani ortaklık olacak kişiler demiş ki niye tercüman var demiş. Sen konuşuyorsun, niye tercüman var?
1: Evet.
0: O da demiş ki tabii yani konuşuyor insanlarla, kendini anlatıyor. Ya ne olur ne olmaz demiş. Ama demiş ben seninle baş başa olmak istiyorum, sohbet etmek. Tercümanın yanında söyleyemeyeceğim ya, şeyler tabii var. O zaman istedim ki diyor işte
1: tercümansız konuşabilirim.
0: Çünkü ruh vermek. Ne doğru. Zaman ki tercümansız konuşmaya başladım, daha büyük işler aldım. Çünkü o aynı seviyedeki iki iş adamının baş başa yemesi, içmesi, kesinlikle sohbet yani etmesi, sosyal ortama gitmesi.
1: Bu hayatta başarının da aynı zamanda
0: kılavuzu. Kesinlikle öyle. Bu çok önemli örnek. Soruyorlar hocam artık ya işte kulaklık çıktı, dil edinmeye gerek kalmadı. Ya tabii ki teknolojiyi kullanın, kulaklıklar da çıktı, yapay zeka da gelişti. Ama iki iş insanının milyon dolarlık anlaşma yaparken birinin kulakla pardon ne dedin, oradaki tamam, espriyi demesi, orada bir
1: kavrayamaması,
0: evet, şey yapması. Mesela ben sordum ne derdiniz hani tercüman olmasaydı, ne dedirtiyorsunuz tercümana? Siz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir holdingsiniz. Ben de Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ndeyim. İki şampiyon birleşip dünya şampiyonu olalım.
1: Evet.
0: Bunu kendisinin söylemesi var. Çünkü kendi söyleyince kalbine bravo hitap ediyor.
1: Tabii.
0: Tercüman söyleyince statik.
1: Bravo.
0: Biz Türkiye'de statik iş yapıyoruz. Beyin
1: biraz
0: dinamik.
1: Biraz bundan dolayı mı başarısızız?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Türk insanı, Türk müteşebbisleri, Türk girişimcileri, Türk yatırımcıları böyle hani yanında giderken işte 7-8 tane şey de gidiyor. Bir böyle cuma selamlığına gider gibi gidiyorlar. Biraz bundan dolayı başarısızız.
0: Kesinlikle.
1: Değil?
0: Kesinlikle.
1: Yani neden mesela hak ettiğimiz yerde değiliz? Bu herhalde bu.
0: En önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir de biz yani son belki 10 yılda teknoloji alanında çok gelişip inanılmaz unicorn da çıkardı Türkiye, biliyorsunuz. Bu alanda çok güzel işler yapan bir ülkeyiz. Ben her zaman söylüyorum, bir makale yazdım yeni, Amerika'da da yayınlandı. Sadece Türkiye için değil. Monolingual, yani tek dilli ülkeler ekonomide %60 diğer ülkelere göre geride. Bazen diyorlar ki hocam ya yabancı dille ekonominin ne alakası var?
1: Çok alakası
0: çok
1: var.
0: Çok alakası var.
1: Tabii. Peki başka bir şey soracağım. Bizim tabii uluslararası ilişkilerde de bu dediğiniz handikaplar ortaya çıkıyor da oraya girmeyeceğim. O belki başka bir radyo programının konusu olabilir bu. Onu ayrıca konuşalım yani, ben üzerinde konuşulması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela bizim Cumhurbaşkanı işte 25 senedir görev yapıyor ama bir dil öğrenmedi mesela. Bu çok tuhaf bir şey bence. Öğrenmesi lazım. Yani bir şekilde birebir iletişim kurması lazım. Onun işin o kısmına geleceğim yani. Tedirgin olmayın, ben sizi siyasete sokmam. Ama bunları konuşacağımız bir program yapacağız. Şunu soracağım. Biz Türk insanı olarak dil öğrenme konusunda becerimizi nasıl geliştirebiliriz? Milli eğitimin müfredatı bize bu konuda yardımcı oluyor mu? Yani müfredat iyi mi kötü mü?
0: Şöyle, ben SEV Vakfı olarak burası bir eğitim vakfı ve Türkiye'nin tek yabancı dil vakfı. Sürekli görüş bildirip, yani tek hedefim şu anda Türkiye'de 23,5 milyon çocuk devlet okulunda ve yabancı dil konusunda büyük bir ihtiyaç içerisinde. 3,5 milyonu özel okulda, keza belli özel okullar hariç yine veliler bize geliyor. Tam istediğimiz gibi konuşamıyorlar diye. Yani size yaklaşık 27-28 milyonluk bir çocuk nüfusundan bahsediyorum. Dünya bu kadar yapay zeka ilerlerken hala dil konuşma konusunda endişeli olduğumuz. Bu sebeple sürekli görüş bildirip, bakın işte sınavlarımız var maalesef, evet, ama yapacak bir şey yok. Şu an sınavları yok edemediğimiz için. En azından çocuklara yabancı dilin sınavla testle, yani LGS'de 12 soru var. Çocuk ezber yapıyor. Yani yine beyninde İngilizce bir sınav.
1: Evet.
0: Ve işaretlemesi gereken bir sonuç gibi. Bu konuda görüş bildiriyoruz. Yani yabancı dil bu tarz optik okuyuculu sınavlara dahil edilmemeli. Türkiye'de YDS yok dil gibi sınavlar var. 90 alan akademisyen var, bir kelime İngilizce konuşamıyor, ezberliyor çünkü o sınavı yapıyor. Dolayısıyla görüş bildiriyoruz. İyi mi kötü mü gibi bir, benim hani hayat felsefemde bir şeye %100 iyi demek ya da bir şeye %100 kötü demek yok aslında. İnceleyip çözümü üretmek var. Bakıyorum, ben de devlet okullarından geldim. Kendi çabalarımla bir şeyleri yapıp sevdiğim için, büyük bir dediğim gibi motivasyonum olduğu için yaptım. Yine aynı, değişmeyen, hatta bazen daha da şaşırdığımız şekilde farklı yönlere giden şeyler oluyor eğitimde. O yüzden görüş bildiriyoruz. Test yapmayın. Çocukları konuşturun. Sadece bu yazıyla çiziyle gramerde olmaz diye müfredatı yabancı dil konusunda %100 onaylayamamakla beraber gelişmeleri için projeler yapıyorum. Destek oluyoruz. Köy okullarını geziyoruz. 11 binden fazla çocuğa ulaştık. Dil laboratuvarları kuruyoruz. Tabii ki gönül ister ki her devlet okulunda dil laboratuvarımız olsun. Çocuklar yaşasın dili, tabii, dinlesin. O yüzden inşallah buradan da bu enerjiyi verelim. Bütün okullarımızda dil laboratuvarlarının olduğu. Çünkü yani evet, inanılmaz teknolojik alanda ilerleyici şeyler yapıyoruz ama bakın Türkiye'de yapay zeka konferansı yapılıyor. Konferansı düzenleyen ya da oranın başkanı dil bilmiyor.
1: Ya,
0: evet. Uluslararası havalimanı yöneticileri var, dil bilmiyor bu ülkede. Ama diyorlar ki ne gerek var, tercüman var, alet. Ya. O zaman bu sınırlı bir zihin.
1: Tabii tabii. İşte başarısızlığımızın altındaki temel, evet, sebeplerden biri bu. Bitirdik. Ben son cümleyi söyleyeyim. Bakın 50 dakikadır konuşuyoruz.
0: İnanılmaz geçmiş.
1: Su gibi. Ama bir şey yapacağız. Siyasal dil öğrenimiyle ilgili bir konsept programı yapacağız sizinle. Çünkü belli ki çok şey konuşabilecek durumdayız. Son bir cümle ben ilave edeceğim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü geldi bir gün yayına, buraya. Ben de yayında dedim ki hocam dil bilmeyen rektörler var dedim. Dil bilmeyen rektörler olunca tabii olmaz dedim akademik eğitim.
0: Var.
1: Ben tabii yayında isim veremedim ama içeri geçtik. Dedi ki sen bana şunları bir söylesene dedi. Saydım 7 tane arka arkaya. Dil bilmiyorlar. Şimdi İngilizce bilmiyorsunuz, rektör oluyor. Olmuyor yani, olmuyor değil mi Sedam? Yani olamaz.
0: Vallahi
1: yani.
0: İki sene önce bir üniversitenin arama konferansında görüşlerimi almak için beni çağırdılar. Önde rektör bey vardı. Dedim ki lütfen her şeyi bırakın, iddia edin. Özel bir üniversiteydi. Biz buradan çıkardığımızda su gibi iki dili konuşturuyoruz da iddia edin, gerisini çocuklar zaten
1: gerisini
0: yapacak.
1: Çözerler.
0: Hocam dil mil önemli değil diye bakış açıları var. Bunlar olmasın diye de sevgili uğraşıyoruz.
1: Peki, çok teşekkürler. Seda Yekeler'le konuştuk. Dil bilimci, aynı zamanda SEV Vakfı'nın kurucusu. Bir program daha yapacağız. Kendisiyle konuştuk. Antat kaldık ve programın sonuna geldik. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali Bayram Özel sona erdi.
3: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Aramızdan ayrılanlar. Bugün Türk Edebiyatı'na önemli katkıları olmuş ve değerli bir yazar olan, yazdığı eserler döneminde ciddi ses getirmiş ve en çok okunanlar arasında yerini alan Edip Cansever'in ölüm yıl dönümü. Edip Cansever, 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cansever'in eğitim alanı İstanbul'da geçti. Orta öğrenim sürecinde edebiyata ilgi duymaya başlayan Cansever, okumayı ve yazmayı çok severdi. Kumkapı Ortaokulu'nda ortaokulu tamamlayan yazar, ilk şiirini de burada eğitim alarken yazdı. Yazarın ilk şiiri 1944 yılında İstanbul isimli bir dergide yayınlandı. Kendisi lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Buradan sonra Yüksek Ticaret Okulu'na kaydolan Cansever, bu okulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atıldı. Edip Cansever'in babasının Kapalı Çarşı'da bir dükkanı vardı. Edip Cansever de 1976 yılına kadar bu dükkanda babasıyla birlikte antikacılık işiyle uğraştı.
4: Benmişim. Neymiş? Su sesiymiş. Oymuş. Cam kırıkları gibi gövdemi yakan. Yanağında sardunya kokusuyla yazdan. Kimmiş o gelen? Ya giden kimmiş? Bir yabancı mı? Yoksa bir ermiş? Değilmiş. Bir çağrı bile yokmuş uzaktan. Güneş mi batarmış? Bir özel isim bitirir gibi. Yanmış bir ağacın yaprakları mıymış kımıldayan? Ne kalmış bir önceden ya da bir sonradan?
2: Her kitabında kendini yenileyerek toplumda en iyi tanıdığı çevreyi ve bu çevrenin insanlarını anlatmak, bir bakıma onların içlerini dışa çevirmek istedi. Değişik bir söyleyişin, imge düzeninin egemen olduğu şiirinde çağdaş insanın yabancılaşmasını düşünsel yanı ağır basan bir anlayışla işledi, yaşanan gerçekliği belli bir dünya görüşüyle irdelemeyi amaçladı. Mehmet Fuat'ın değerlendirmesiyle, Edip Cansever de Turgut Uyar gibi çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu. Özgünlüğü kendisinden esinlenenleri damgalayıp taklitçi durumuna düşürecek boyutlardaydı. Bu yüzden tek kaldı. İkinci yeni içindeki yeri anlama verdiği önemle Turgut Uyar'a yakındı. Anlatılamayan, anlatılamadan kalan şeyleri bulup çıkarmaya, anlatmaya çabaladı. Ortamalı edilmemiş, anlamlanan sadece insanın iç dünyasında değil, yaşamın çeşitli dış görünümlerinde de yakalamayı başardı. Soluklu uzun şiirlere eğilim duydu. Geleneksel şiirin değişmez kuralı olarak görülen yoğunlaştırmaya, şiiri yakalamak için sözü sıkıştırmaya yakınlık duymadı. Kimi zaman dize yapısına hiç önem vermedi.
5: Diyorum, bir kuşluk vaktinin sarı solgun söylemiyle, düşlerde görülen bir başkasının düşünden. Neden olmasın? Siz de geçiniz. Geçiniz. Geçiniz, geçiniz. Üstelik tam zamanında geldiniz. Az önce, biraz sonra ve şimdi. Yani vakitlerden bir dokunma vakti. Ne güzel, hep birden çıka geldiniz. İyi yaptınız, doğrusu çok iyi yaptınız. Siz sayın bayanlar, siz sayın baylar. Değil mi bundan böyle bir otelde sizin adınız?
2: Şiirlerinde otel metaforunu sıkça kullandığı için edebiyatımızda oteller şairi olarak anıldı. En meşhur şiirlerinden biri olan Sera Oteli için Salah Birsel, bu şiir Cansever'in portresidir demişti. Edip Cansever'i ikinci yeni topluluğunun diğer isimlerinden ayıran en önemli farklardan biri dizi alışkanlığını tamamen kırmış olmasıdır. İkinci yeni şiiri genel özelliklere de değinildiği üzere şiirde öyküleme tekniğine, yani uzun uzun anlatmaya karşıdır. Fakat Edip Cansever'de bu durum biraz farklıdır. Çünkü Edip Cansever öyküye, tasvire ve diyalog tarzı ifadelere şiirlerinde sıkça yer verdi. Bu yüzden de Edip Cansever'in metin hacmi oldukça fazladır. Nerede Antigon, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup adlı eserleri teatral anlatımın görünmesi açısından önemlidir. En meşhur eseri ise Yerçekimli Karanfil'dir.
6: musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilim misin? Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun, daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce.
2: Hayatının son döneminde kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını da Akdeniz sahillerinde geçirdi. Akdeniz'in doğasının hem ruhuna hem de sanatına yansıttığı olumlu etkiler sebebiyle 1986 yılında Bodrum'a yerleşti. Ancak Bodrum'a geldikten sadece 20 gün sonra bir beyin kanaması geçirdi ve İstanbul'a getirildi. Acilen alındığı ameliyattan sağ çıkamayarak 28 Mayıs 1986'da İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.
7: Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
8: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Güzel enerjisiyle kendisi çok zarif, çok güzel, incecik. Sevgili Ceren Gündoğdu.
3: Benim ruhum zaten hep sanki eskide yaşıyor. Yani öyle bir şeyim var. Sadece 90'lara karşı değil, nostaljik bir yapım var.
2: Uzun süre nefesini tutmuşsun da bir anda bırakıvermişsin gibi, bahar gibi. Bu şarkı beklediğimiz baharları kendi ellerimizle yeşertmemizin simgesi olsun. Ferahnaz Gündoğdu, sözlü müzik.
3: Annem.
2: Anneniz mi?
3: Evet. Bu şarkıdaki bütün şarkıların sözü müziği bana ait. Anneler hep hayatta böyle eksik noktayı kapamak, eksiklerimizi gidermek için bir misyonları vardır ya hani. Yüzümüz gülmüyorsa gülümsetirler, işte bomboş bir yeri çiçeklendirirler. Benim de böyle birazcık melankolik şarkılar yazmaya karşı bir yetim olduğu için albümde hakikaten insanın duyduğu anda yüzünü güldüren bir şarkı olsun istiyordum. Çünkü ona o kadar ihtiyacımız var ki.
2: Sevgili Ceren Gündoğdu, iyi ki varsın.
3: İyi ki çağırdınız, iyi ki sohbet ettik.
2: Çok teşekkür ediyorum, hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı Bayram Özel başlıyor.
4: İyi günler, iyi bayramlar. Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Bayram günleri aynı zamanda nefes aldığımız, birkaç gün dinlenebildiğimiz günler değil mi? Tabii tatil yapabilenler için. Bu günlerde en güzel şey, yapılabilecek en basit eylem hangisi? Yaşadığımız şehri gezmek. Çoğu zaman buna fırsat da bulamıyoruz. Böyle zamanlar aslında bunun için de iyi bir fırsat. Gezebilenler gezsin, buna itirazımız yok. Ben bu programı bugüne özel gezemeyenler için hazırladım. Yeri ve Zamanının bu bölümünde bugün her gün üzerinden geçtiğimiz, trafiğinde beklediğimiz, aceleyle bir yerlere yetişmeye çalıştığımız o Sultanahmet Meydanı'nın tam altına ineceğiz. Bugün üzerimizde güneş yükselirken biz sizinle tam tersi bir yöne, toprağın altına, tarihin en serin, en gizemli dehlizlerine giriyoruz. Neresi? Sultanahmet'in o meşhur kalabalığının hemen altında binlerce yıldır nefes alan bir dev var. Yere batan sarnıcı. Bugün önümüzdeki süre boyunca suyun taşla, tarihin efsaneyle buluştuğu o yeraltı sarayını konuşacağız. Aslında son dönemde yere batan sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki hani burayı kim işletecek tartışmalarıyla gündeme geldi değil mi, hatırlıyorsunuz. Şimdi bu tartışmaların neden yapıldığını biliyoruz. Bilsek de bugün bu bayram gününde bu rekabete, bu çekişmeye değil de hani bunları bir kenara bırakıp başka şeylere bakmak istiyorum. Belki yaşanan çekişmeler nedeniyle unutulan o kadim kültürün bize bıraktığı dev mirasa bakalım istiyorum. Belki de böylece iyi bir şeye hizmet ederiz. Böylece yetkililer biraz kavgayı bırakır da tarihin bu büyük mirasına saygıyı hatırlarlar. Ne dersiniz? Göreceğiz. Şimdi biz başlayalım yolculuğumuza. Dışarıda güneş tepedeyken içeri girdiğimiz an havada birden serinler. Yere batan sarnıcından bahsediyoruz. Burnunuza o kadim nemin kokusu gelir. Basamakları indikçe şehrin gürültüsü bıçak gibi kesilir ve yerini neye bırakır? Tavandan damlayan suların yankısına bırakır. Bizanslıların bazilika, Osmanlılarınsa saraylara benzettikleri için yere batan sarayı dediği bu mühendislik harikasının, gelin bakalım bugün tüm gizemlerini konuşalım. Zamanımız yettiğince elbette. Tabii içeri girdiğinizde sizi karşılayan o loş ışık ve nemli hava aslında tamı tamına 1500 yıl öncesinin havasıdır. Toplamda 336 sütun, her biri birer nöbetçi gibi dikiliyor. Bu sütunların her biri yaklaşık 9 metre yüksekliğinde. O dönemde bu devasa taş blokları Marmara Denizi'ndeki adalardan ya da Anadolu'nun içlerinden buraya taşımak, Düşünün, vinçlerin olmadığı bir dünyada gerçekten başlı başına bir destandı. Peki bu devasa yapı neden yapıldı? Sadece su depolamak için bu kadar estetik bir kaygıya gerek var mıydı acaba? Yoksa burası bir imparatorun gövde gösterisi alanı mıydı? Bakın, yıl 532, milattan sonra 532. İmparator Justinianus Nika ayaklanmasından sonra, ki o ayaklanma gerçekten imparatorluğun varlığı için büyük bir tehditti. Bu ayaklanmadan sonra şehri yeniden inşa ederken en büyük sorununu çözmek istiyordu. O ne? Hiç yabancı değiliz. Susuzluk. İstanbul etrafı denizlerle çevrili olsa da içilebilir su açısından fakir bir şehirdi. Yabancı gelmedi değil mi? Belgrad ormanlarından gelen suyu depolamak için 9800 metrekarelik bu dev hazine inşa edildi ki, karşılaştırmanız için söylüyorum, 2 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Sarnıcın içindeki 306 sütundan bahsetmiştim. Hikayesi aslında, bu sütunların hikayesi aslında bir imparatorluk toplama albümü gibi değerlendirilebilir. Sütunların çoğu tek parça, bazıları ise iki parçadan oluşuyor. Dikkatli bir gözle bakarsanız bu sütunların başlıklarında farklı medeniyetlerin izini de görmeniz mümkün. Kimi bir Roma tapınağından sökülüp getirilmiş, kimi bir Helenistik anıttan. Bu aslında Justinianus'un bir de mesajıydı. Ne o? Tüm dünya benim emrimde ve eski dünyayı yeni inancımın altında birleştiriyorum deme şeklinin bir başka tezahürüydü bu da aslına bakılırsa. Peki bu kadar sudan bahsediyoruz değil mi? 9800 metrekarelik bir hazneden bahsediyoruz. Nereden geliyordu bu su? Bu 80.000 tonluk su nereden geliyordu? Sarnıç şehre 19 kilometre uzaklıktaki Belgrad ormanlarındaki Eğri Kapı su dağıtım merkezinden besleniyordu. Cebeciköy kemeri, Mağlova kemeri, bugün hatırlıyorsunuz bunları da. Bunların üzerinden gelen su yer çekimi yardımıyla, ki gerçekten bir mühendislik harikasıdır, yer çekimi yardımıyla bu sarnıca kadar ulaşıyordu. Aslında yani şehir kuşatma altındayken bile Bizans halkı bu muazzam sistem sayesinde susuz kalmıyordu. Hem stratejik önemi vardı, hem de dediğim gibi bir mühendislik harikasıydı. Sarnıcın en ilginç yanı, sütunlarından bahsettim. Dikkatli baktığınızda dediğim gibi hiçbir sütunun bir diğerinin ikizi olmadığıdır bu gerçeklik. Neden? Çünkü Justinianus bu sarnıcı yaparken dediğim gibi antik şehirlerden, tapınaklardan bu sütunları getirmiş. Aslında bazı tarihçiler şöyle de tanımlar. Adeta bu tapınaklar, o şehirler yağmalanmıştır. Efes'ten, Bergama'dan gelen bütün sütunlar, sütun başları burada birleştirilmiş. Aslında yere batan sarnıç için ilginç bir ilginç bir tanımlama yapılır. Dünyanın en büyük ve en eski, tırnak içinde kullanıyorum, geri dönüşüm projelerinden bir tanesi olarak tanımlanır. Enteresan değil mi? Peki efsaneler ve gerçekler. Bir de bunun üzerinden konuşmak gerekiyor ki bugün çokça efsaneden bahsedeceğiz. Şimdi sarnıcın içinde yürürken diğerlerinden farklı bir sütun karşınıza çıkar. O ne? Üzerinde gözyaşına benzeyen şekiller, tavus kuşu tüyleri ya da oyulmuş sarkıtlar vardır. Halk arasında buna ne isim veriliyor? Hatırlayacaksınız. Ağlayan sütun adı veriliyor. Aslında sütun her zaman nemli, her zaman ıslak. Efsane diyor ki, efsaneye göre bu sütun sarnıcın inşası sırasında hayatını kaybeden yüzlerce kölenin de yasını tutar. İşte taşın içinden sızan bu su o insanların da dinmeyen gözyaşlarıdır efsaneye göre. Şimdi mitolojik bağlantılar yok mu? Yere batan sarnıcıyla ilgili olarak olmaz olur mu? Bu söz konusu İstanbul olunca, söz konusu 1500 yıllık bir eser olunca mitolojik bağlantılardan bahsetmemek mümkün mü? Tabii ki değil. Bazı sanat tarihçileri de az önce bahsettiğim bu ağlayan sütunun üzerindeki motiflerin aslında antik Yunan dönemindeki bir tapınaktan geldiğini, Zeus'un kıskançlıklarına dair bir hikayeyi temsil ettiğini söylüyor. Ama tabii inanmak, hangisine inanacağınız size bağlı. İnanırsınız ya da inanmazsınız ama o sütunun önünde durduğunuzda hissettiğiniz bir şey var. O hüzünlü gerçek. Onu unutmayalım. Tabii yere batan sarnıcı deyince Medusa'nın lanetinden bahsetmeden olur mu? Olmaz. Şimdi sarnıcın en karanlık ve en uç köşesine bir bakalım. Ne var orada? Orada iki dev kafa bizi bekliyor. Medusa. Biri yan yatmış, diğeri de tamamen ters duruyor. Neden? Neden bir imparator bu bir su sarnıcının en dibine bu canavar görüntülü sütun başlarını yerleştirsin ki? Şimdi bakın, dediğim gibi kuzeybatı ucundaki yere batan sarnıcının kuzeybatı ucundaki Medusa başları, bundan bahsediyoruz. Dediğim gibi neden birisi yan, diğeri ters duruyor? Bilimsel açıklama bize diyor ki bunlar sütun kaidesi olarak yükseklik ayarı gerektiği için bu şekilde biri ters, biri yan şekilde konmuş. Tabii halkın kalbi efsanelerden yana. Nedir o efsaneler? Medusa'nın o meşhur bakışları suya ve yapıya zarar vermesini engellemek için ters çevrildiği yönündedir. O bakışları biliyorsunuz. Medusa'nın gözlerine bakanlar taş kesiliyor. Şimdi buna dair farklı hikayeler var. Mesela bunlardan bir tanesi bir tür güç gösterisi miydi acaba? Neden bahsediyorum? Hristiyanlık yeni yayılırken inançları üzerinde basıldığını simgelemek için bu taşlar en alta, ayaklar altına konmuştur. Eski inancımızı ayaklar altına alıyoruz deniyor. Sadece bu mu? Hayır. Bir güç gösterisi evet, ama bir yandan da mitolojik bir kalkan. Neden bahsediyorum? Medusa'ya bakan, biliyorsunuz, taşa dönüşüyor. Medusa'nın gözlerine bakan. Bizanslılarda sarnıca zarar verecek kötü niyetli kişilerin bu kafaları görüp donup kalacağına inanıyorlardı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Peki neden tersler? Çünkü inanışa göre Medusa'nın gözlerine doğrudan bakmak ölümcül, değil mi? Eğer başı ters çevirirseniz onun o uğursuz bakışlarının da gücünü yok edersiniz. Yani ustalar 1500 yıl önce bir nevi, nasıl tanımlayalım, bir büyü önlemi almışlardır o başları yerleştirirken. Bu arada küçük bir detay paylaşmak istiyorum sizlerle. O sarnıcın dibinde yer alan ve bugün en çok turist çeken o iki Medusa başı. O fotoğrafı hatırlarsınız. Osmanlı döneminde su seviyesinin yüksek olması ve bölgenin, o alanın çamurla kaplı olması nedeniyle asırlarca suyun altında gizli olarak kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sütun kaideleri ancak Cumhuriyet döneminde, o da 1987'deki o büyük bir temizlik yapılıyor. 1987'deki o büyük temizlikte tamamen gün yüzüne çıkarılmıştı. Şimdi tabii efsanelerden bahsediyoruz. Yere batan sarnıcından bahsediyoruz. Tabii ki mesela ilginç bir ayrıntı vermek gerekiyor burada. O da ne? Yerel halk arasında yüzyıllarca bu başların aslında yılanların şahı. Neden bahsediyoruz? Şahmeran'a ait olduğu, sarnıcın dibinde devasa yılanların yaşadığı efsanesi dolaştı. Hatta şöyle söyleyeyim, Evliya Çelebi o meşhur seyahatnamesinde de bu yeraltı karanlığına dair ilginç tasvirlerde bulunuyor. Şimdi Evliya Çelebi, Şahmeran ve yeraltı sarnıcı, yere batan sarnıcı, yer altındaki yere batan sarnıcı. Bu üç kelime yan yana geldiğinde İstanbul'un yeraltı dehlizlerinden o süzülüp gelen, tarihle de efsanenin iç içe geçtiği muazzam bir, nasıl tanımlayalım, bir doğu anlatısı ortaya çıkıyor. Evliya Çelebi, Şahmeran ve yere batan sarnıcı İstanbul'un gizemli tarihini ve halk inanışlarını besleyen en güçlü üç damar olarak tanımlanabilir bu bahsettiğimiz isimler ve yerler. Resmi tarih kayıtlarının çok daha ötesinde elbette, yüzyıllar boyunca da kulaktan kulağa yayılan o büyüleyici bağları da bir özetleyelim isterseniz. Şimdi Evliya Çelebi nasıl görmüştü yere batan sarnıcını? Tabii yüzyılların en büyük seyyahlarından bir tanesi. Bu muazzam bir eser, seyahatnameden de bahsediyoruz. İstanbul'un yeraltı sistemlerinden ve sarnıçlarından uzun uzun bahseder orada. Yere batan sarnıcını tam da şanına yakışır şekilde gizemli ve devasa bir yeraltı denizi gibi anlatır seyahatnamede Evliya Çelebi. Sarnıcın içine sandallarla girildiğini, ucu bucağı görünmeyen bu karanlık su sarayının şehri besleyen cam damarlarından birisi olduğunu da anlatır seyahatnamesinde. Şimdi onun anlatımında, Evliya Çelebi'nin anlatımında sarnıçlar sadece tabii lojistik yapılar değil, içinde, Evliya Çelebi bilen bilir, İçinde tuhaf mahlukatların, balıkların yaşadığı, ucu Ayasofya'ya, hatta Marmara Denizi'ne, daha da ileri adalara kadar uzandığını iddia eden dehlizlerin başlangıç noktası olarak tanımlar Evliya Çelebi. Şimdi aslında Şahmeran efsanesinden de bahsetmiştik. Aslında Anadolu ve Mezopotamya kültürüne, özellikle o bilen yani Tarsus, Mardin, o bölgelere ait olan yılanların şahı Şahmeran efsanesi, İstanbul'un fethinden sonra bu kadim şehrin, bu büyük kentin, başkentin yeraltı dehlizleriyle ilişkilendirildi. Hatta yan yana anıldı. Halk inanışına göre İstanbul'un altı, İstanbul'un o görünmeyen yeri, baştan sonra dehlizler, tüneller, sadece bunlar mı, su kanallarıyla kaplıdır. Hatta bu karanlık ve ıslak yeraltı dünyasının Şahmeran'ın veya onun soyundan gelen devasa yılanların, ki Maran olarak da adlandırılırlar, onların gizlenme yeri olduğuna dair de bir inanç var. Yerebatan Sarnıcı'da bu tasvire en çok uyan mekan şüphesiz. Sarnıcın karanlığı, suyun içinden yükselen sütunları, içerideki nemli hava, insanları burada, buranın sıradan bir su deposu değil de mesela Şahmaran gibi mistik bir varlıkların yuvası olabileceği yönünde bir fikir oluşturuyordu kafasında. Medusa'nın başları ve Şahmaran benzetmesi nereden geliyor peki? Bakın, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çeviren, saçları yılanlardan oluşan Medusa ile Doğu mitolojisinde yarı insan yarı yılan olan Şahmeran, halkın muhayyelesinde, halkın hafızasında, halkın aklında zamanla birleşmiş. Sarnıcı gezen ya da buraya dair hikayeler duyan Osmanlı dönemi insanları da ters ve yan duran bu devasa yılan saçlı kadın figürlerini Şahmeran efsanesinin bir kanıtı ya da onun yer altındaki tasviri olarak da yorumlamışlar. Evliya Çelebi de, özetle şunu söyleyelim, Evliya Çelebi'den bahsediyorduk. İstanbul'un yer altındaki bu muazzam su sarayını seyahatnamesine kaydediyor ve tarihe not düşüyor. Halkın hayal gücü ise Yerebatan Sarayı'nın bu karanlık ve Medusalı atmosferini doğunun en büyük yeraltı efsanesi olan Şahmeran'la taşlandırıyor. Ki burası rasyonel tarihin bittiği tabii ki ve gizemli anlatıların başladığı tam sınır çizgisi olarak da değerlendirilebilir. Bu mu sadece? Hayır. Başka gizemler de var. Medusa'nın olduğu o karanlık köşeden Ayasofya'ya, hatta oradan dediğim gibi Marmara Denizi'ne kadar uzanan gizli tüneller olduğu söylenebilir. Ki İstanbul ve gizli tüneller meselesini bir ayrı başlık açmak gerekiyor. İstanbul denince özellikle de tarihi yarımada söz konusuysa, bu tünellerden bahsetmeden ya da buna dair efsanelerden ve gerçi bilimsel çalışmalardan tabii ki bahsetmeden de geçmeyeceğim. İstanbul'un altında bir başka İstanbul olduğu iddiası yüzyıllardır konuşulur. Yerebatan'dan sandalla açılıp karanlık dehlizlerde kaybolan kaşiflerin hikayelerini istersiniz, şehrin kolektif hafızasında diğer isimler mi istersiniz? Bunlar tamamı şehrin kolektif hafızasında yer alıyor ve hala, inanın, hala canlı. Bazı araştırmacılar sarnıç sisteminin sadece su değil, aynı zamanda tabii kuşatma zamanlarında gizli bir ulaşım ağı olduğunu da savunuyorlar. O da ayrı bir tartışma konusu. Sarnıcın içinde, Yerebatan Sarnıcı'nın içinde, bugünkü yürüyüş yollarının dışında duvarların arkasında kapalı dehlizler olduğu biliniyor. Kapatılmış ya da kapalı dehlizler olduğu biliniyor ki bu dehlizlerin bir kısmının Topkapı Sarayı'nın altındaki diğer sarnıçlara, hangileri onlar? Binbir Direk ya da Şerefiye, bunlarla bağlantılı olduğuna dair teoriler de var. Bunları da aklımızın bir kenarında tutalım. İstanbul'un yeraltı adeta dev bir karınca yuvası gibi birbirine bağlı su kanallarıyla örülü. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Neden iki kere söyledim? Çünkü aslında buna dair bilimsel çalışmalar da var. Mesela tavsiye ederim, National Geographic mesela bununla ilgili bir belgesel hazırladı. Eğer bulabilirseniz mutlaka izleyin. Orada anlatılan Sultanahmet'in altındaki o tünellerde ve ilginç görüntülerde vardı. İstanbul'un binlerce yıllık tarihi sadece

kullanıldı. Bunu da aklımızda tutalım. İşte efsaneler yok mu? Tabii ki var. Mesela Kınalı Adaya kadar uzandığı söylenen, gerçekte ise askeri ve lojistik dehlizlerden oluşan İstanbul yeraltı tünellerinin gerçekleri ya da gizemleri. Enteresan. Bakın, İstanbul'un kalbi olan Sultanahmet ve Fatih bölgesinin altı tam anlamıyla bir tünel ağıdır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Topkapı Sarayı, sarayın altında tehlike anında padişahların ve saray erkanının, tabii ki yalnız değil, denize ya da şehrin güvenli noktalarına kaçmasını sağlayacak gizli geçitler ya da tüneller olduğu biliniyor. Ki bu tünellerin bir kısmının da doğrudan Marmara Denizi surlarına, deniz kıyısındaki surlara doğru gittiği de ya da açıldığı da yine bilinen bir gerçek. Ve tabii Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, bunlardan bahsediyoruz. Ayasofya'dan bahsetmek olmaz. Neden bahsediyoruz? Niye anlatıyoruz? İstanbul'un o tarihi yarımadanın altındaki dehlizlerden bahsediyoruz. Yerebatan Sarnıcı'nı konuşup bunları konuşmak, konuşmamak olmaz. Ayasofya'nın altında da devasa bir su sarnıcı ve tünel sistemi yer alıyor. Şimdi yakın dönemde yapılan belgesel çalışmaları ya da mağaracılık çalışmaları Ayasofya'nın altındaki tünellerin Topkapı Sarayı'na ya da Sultanahmet Meydanı'na, eskiden tabii orası hipodrom bölgesiydi, buraya kadar uzandığını ya da Bizans döneminde imparatorların halka görünmeden kiliseye geçmek için bu tünelleri kullandığı bilimsel olarak da belgelenmiş. Bu da aklımızın bir kenarında dursun. Sadece bu mu? Hayır. Edirne Kapı'ya gidelim. Edirne Kapı başka bir, daha uzak bir nokta Sultanahmet'e. Edirne Kapı surlarındaki Tekfur Sarayı ya da Anemas zindanları yeraltı hücreleri ve tünelleriyle biliniyor. Kuşatma zamanlarında yine aynı şekilde askerleri bir noktadan bir noktaya kaydırmak ya da gizli çıkış harekatları yapmak için de bu surların altındaki bu tünellerin kullanıldığı da bilinen bir gerçek. Tabii sadece bu mu? Değil. Bu tüneller aynı zamanda büyük bir su taşıma sisteminin de birer parçasıydı. İstanbul'un yeraltı tünellerinin en büyük kısmı aslında tam olarak da bu. Şehre su getirmek için inşa edilmiş devasa mühendislik harikaları. Bütün bu efsanelerden ya da işte anlatılanlardan çok daha öte bir gerçeklikten bahsediyoruz. Belgrad ormanlarından ve şehrin dışındaki su kaynaklarından toplanan sular yer altındaki o yüzlerce kilometrelik tünellerle, işte biz bugün ne diyoruz? İsale hattı diyoruz, değil mi? Bu hatlarla şehre taşınmıştı. Şimdi bu tünelleri Yerebatan, Binbir Direk, Şerefiye gibi devasa sarnıçlara ve oradan da sarayların, hamamların, onların altındaki kılcal tünel ağlarıyla birbirine bağlanırdı ve buraya su taşınırdı. Yani aslında yer altındaki tünellerin bir kısmı, efsaneleri bir kenara bırakalım, şehrin, antik, bu kadim şehrin antik su şebekesinin birer parçasıydı. Böyle görmek, böyle anlatmak gerekiyor. Ama efsanesiz olur mu? Olmaz tabii ki. İstanbul'daki yeraltı tünelleri kulaktan kulağa yayılan efsanelerin de merkezi. Yani bazen de çok abartarak. Mesela Üsküdar'dan Sarayburnu'na, Boğaz'ı geçerek Sarayburnu'na bir tüp geçit vardı efsanesi. Bizans döneminde Boğaz'ın altından tünelle geçildiği yönünde iddialar. Tabii o dönemin teknolojisiyle suyun altından böyle bir tünel yapmanın imkanı var mı? Elbette yok. Bir mesela Kınalı Ada efsanesi vardır. Yine Ayasofya'nın altındaki dehlizlerin denizin altından geçerek Kınalı Ada'ya kadar uzandığı söylenir. Ama tabii bu da jeolojik olarak mümkün değil, böyle bir şeyin olması. Yine bir popüler bir halk efsanesi olarak aklımızda kalsın. Hani burada da bundan bahsetmeden de geçmeyelim. Ama efsaneler bir yana, bir yandan da Kapalı Çarşı'nın altındaki gizli mahzenler ve tüneller. Özellikle 1453, özellikle İstanbul'un fethinden sonra esnafın değerli mallarını saklaması ve koruması için yapılmış gerçek birer labirent olarak aklımızda kalıyor. Bunun gerçekliği de biliniyor.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı Bayram Özel devam ediyor.
1: Devam ediyoruz programa. Neden bahsediyoruz? Yerebatan sarnıcından bahsediyoruz. Yerebatan sarnıcından bahsederken de elbette İstanbul'un altındaki o tünel sistemi, buna dair efsaneler ve gerçekleri de böyle kısaca anlatıyoruz. Tabi bugün İstanbul'un altındaki bu tünellerin büyük bir kısmı göçükler. Malumunuz şehirleşme, balçık birikmesi ya da özel mülklerin, oteller, konaklar vesaire, bunların altında kalması nedeniyle ziyarete kapalı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Son yıllarda yeraltı İstanbul'u adı verilen araştırmalar ya da haritalandırma çalışmaları bu gizemli dünyanın da üzerindeki o perdeyi de yavaş yavaş kaldırıyor, onu söyleyelim. Özellikle sarnıçların restorasyonları ya da Ayasofya altındaki bilimsel çalışmalar, araştırmalar İstanbul'un altındaki tarihin en az üstündeki kadar görkemli ve büyük olduğunu bize anlatıyor. Onu hatırlatalım. Bu dakikaya kadar Yerebatan Sarnıcı ile ilgili nasıl inşa edildiğini, işte efsaneleri konuştuk. Biraz da Osmanlı döneminde durum neydi, buna bakalım. Çok garip bir tablo var. İstanbul'un fethinden sonra bu devasa yapı resmen unutuluyor. Yani kültürel gerekçeleri var tabii bunun. Mesela Osmanlılar kültürde var. Durgun suyu sevmezler, akarsuyu tercih ederler. Sarnıcın üzerindeki mahallelerde yaşayanlar o bölgede evlerinin zeminini delip aşağıdan kova kova su çekiyorlarmış. Yalnız böyle anlatılar var. Hatta karanlıkta balık tutuyorlarmış. 1500'lü yıllarda bir Fransız gezgin, ki bakacağız onun detayına da, insanların evlerinin altından gelen bu garip seslerin peşine düşmeseydi belki de burayı keşfetmemiz yüzyıllar alacaktı. Böyle bir gerçekliğimiz de var. İstanbul'un 1453'teki fethinden sonra sarnıç bir süre daha Topkapı Sarayı'nın bahçelerine, çevredeki konaklara su sağlamak için kullanıldı. Bunu biliyoruz. Ama işte dediğim gibi o kültürel bakış açısı, yani durgun sudan Osmanlı'nın uzak duruşu, çeşmelerin, şadırvanların, hamam kültürünün kente hakim oluşu bir şekilde Bizans'ın bu devasa depolama sisteminin önemini de kaybetmesine neden oldu. İşte sarnıç mahalle aralarında, evlerin tabanlarında kalan ve sadece çevre sakinlerinin kuyularından su çekmek ya da bu ilginç balık tutmak için kullandığı gizli bir yeraltı dünyasına dönüştü. Peki nasıl keşfedildi? Az önce söyledim, 1500'lü yıllara kadar keşfedilmemişti. Bakın, Osmanlı topraklarının unutulmaya yüz tutan bu sarnıcı Batı dünyasında aslında bir bakıma Osmanlı entelektüellerine yeniden tanıtan bir kişi var. Fransız doğa bilimci, aynı zamanda topograf Petrus Gilius. 1544-1550'li yıllarda bu bölgede İstanbul'da çalışmalar yapmış. Bizans kalıntılarını araştırmak için İstanbul'da bu Fransız bilim insanı, bölgedeki insanların işte evlerindeki o zeminlerindeki deliklerden su çektiklerini, balık tuttuklarını fark ediyor. Sonra zor şartlar altında meşaleler eşliğinde bir sandalla sarnıcın içine giriyor. Sarnıcın ölçümlerini yapıyor ve bu muazzam yapıyı seyahatnamesine kaydediyor. Bu sayede dünya öğreniyor Yerebatan sarnıcını. Daha doğrusu öğreniyor demeyelim, hatırlıyor. Bu daha doğru bir ifade oldu. Peki bu keşif Osmanlı idaresinin de aynı zamanda yapıya bir ilgi duymasına da neden oldu. Onlar da daha dikkatli bakmaya çalıştılar. Osmanlı İmparatorluğu yapıyı kaderine terk etmek yerine makul olanı yaptı. Mimari bir miras olarak da korumak ve tabii ki güvenliğini sağlamak adına da büyük bütçeli, gerçekten büyük bütçeli restorasyonlar gerçekleştirdi ki onların ilki ve en büyüklerinden bir tanesi Lale Devri'nde 3. Ahmet döneminde 1723 sarnıçtaki ilk büyük Osmanlı onarımı mimar Kayserili Ebu Bekir Ağa tarafından gerçekleştirildi. Sonrasında 19. yüzyıl 2. Abdülhamit dönemi sarnıcın yine en kapsamlı Osmanlı onarımı da bu dönemde gerçekleşti. Hatta sarnıcın önündeki evler kamulaştırıldı. İçindeki tonlarca çamur ve atık temizlendi. Yine Medusa başlarının olduğu bölgeye yakın o 8 sütun 19. yüzyıldaki bir inşaat sırasında bir kırılma tehlikesi yaşasa da yine de beton duvarlarla desteklendi ve bu yıkım bir şekilde engellendi, onu da hatırlatalım. Osmanlı döneminde de hani az çok böyle bir tablo var. Gelelim popüler kültüre gelelim. Geride bıraktığımız, bizim de geride bıraktığımız 20. yüzyıl itibariyle de neler olmuş bir bakalım. Şimdi tarihin bu, gerçekten öyle tanımlanabilir herhalde, derinliklerinden süzülüp gelen o mistik atmosfer, yere batan sarnıcının sadece tarihi bir mekan olmaktan çıkarttı tabii ki. Modern popüler kültüründe, sinemanın da, edebiyatın da, hatta ve hatta bilgisayar oyunlarının da yine gizem ve gerilim merkezlerinden biri haline geldi. Suyun içinden yükselen sütunlar, loş ışıklar, ters duran Medusa başları, hem yerli hem de küresel sanat dünyası için hani gerçek anlamda eşsiz bir fon oluşturuyordu. Bunu da söylemek gerekiyor. Mesela birkaç örnek verelim, hatırlayalım. Hollywood, İstanbul'u bir casusluk ve gizem şehri olarak kodladığı filmlerde mesela yer alır. Yere batan sarnıcı Hollywood açısından. James Bond desem, Rusya'dan sevgilerle desem size. Yıl 1963. Başrolde kim var? Efsane isim Sean Connery var. Bu klasik Bond filminde sarnıç Sovyet konsolosluğunun altına uzanan gizli bir labirent olarak kullanılıyor ki Bond da, James Bond da sarnıcın içinde sandalla gezinerek periskopla yukarıyı, Sovyetler Birliği konsolosluğunu izliyor ki bu sahne sarnıcın uluslararası arenada da ilk büyük modern vitrini olarak tanımlanabilir. Yine Clive Owen ya da Naomi Watts'ın oynadığı 2009 yapımı uluslararası filminde, bir film, uluslararası adlı filmde, politik gerilim filmidir bu. Orada yine sarnıcın o klostrofobik ya da büyüleyici mirası çok böyle dramatik bir takip ve buluşma sahnesine ev sahipliği yapar. Edebiyat Cehennem romanı, kimden bahsediyorum? Dan Brown, 2013'te çıkan romandan bahsediyorum. Romanda insanlık nüfusunu yarıya indirmeyi hedefleyen küresel bir virüsün saklandığı karanlık ve su dolu bir mekan, tüm ipuçlarının sonunda nereye? Yere batan sarnıcı olarak karşımıza çıkıyor. Nerede karşımıza çıkıyor? Yere batan sarnıcında. Ki kitabın yakaladığı, Dan Brown'un o kitabının yakaladığı o büyük başarı sonrası 2016'da da beyaz perdeye taşınıyor. Başrolde Tom Hanks var. Bir uyarlama tabii bu. Sarnıcı dünya çapında bir gizem turizmi ikonuna dönüştürdü o filmde diyebiliriz. Başrolde Tom Hanks var. Sarnıç artık sadece bir Bizans kalıntısı değil, popüler kültürde dünyanın kurtarıldığı ya da tehdit edildiği epik bir sığınak haline de gelebilir. Dedim, bazı bilgisayar oyunlarına da mesela, ya da orada da canlandırılmış, onun cazibesine o bilgisayar oyunlarını üretenler de kapılmışlar. Assassin's Creed adlı bilgisayar oyununda da yine oyuncular, örneğin 2011'de çıkan versiyonunda sarnıcın sütunları arasında tırmanarak gizli anahtarlar ararlar ki bu sarnıcın genç ve dijital bir kuşak tarafından da keşfedilmesini sağlamış. Onu da hatırlatalım, bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Tabii diğer sanat, çağdaş sanatlarda da akustik açısından da çok değerli bir nokta. Modern kültürde yine bir sergi alanı değil, sanatın kendisini dönüştüren, yaşayan bir organizma haline de ilerleyen dönemlerde sanatın burayı, yere batan sarnıcını keşfetmesiyle ortaya çıkıyor. Sarnıcın o kendine has yankılı mistik aküstiği, tasavvuf müziği, caz ya da klasik müzik konserleri içinde bu noktayı böyle çok popüler bir hale getirmiş durumda. Onu da hatırlatmakta fayda var. Ve yavaş yavaş programın da sonuna gelirken, tabii bugünkü halini almış olması, ben sarnıcın eski halini de, bugünkünden daha farklı olduğu, daha zor izlenebildiği, öyle söyleyelim, o dönemlerde de sarnıca gitmiştim, bakmıştım. Sonraki bu modern restorasyon sürecinden sonra da gidip görme şansım oldu. Bu önemli. Son yıllarda yapılan kapsamlı restorasyonla bu sarnıç, yere batan sarnıcı, tabiri caizse hani üzerindeki o tozdan bir arındı. O eski metal yürüyüş yolları vardı, onlar kaldırıldı. Cam ve daha hafif platformlar, eserlere de, yani sarnıca zarar vermeyecek o platformlar da eklendi. Artık sarnıcın zeminine, yani o 1500 yıllık balça ve temellerine daha yakın duruyorsunuz. oraları görme şansınız, daha net görme şansınız var artık. Su seviyesi düşürüldü. Sütunların altındaki devasa kaideler, ki anlattık programın başında o kaideler ne anlama geliyordu. Artık onlar daha görünür hale geldi. Işıklandırma ya bir bakarsak, burayı da bir su altı tapınağından ziyade bir sanat galerisine dönüştürmüş durumda. Tablo bu. Gidip görmenizi de tavsiye ederim. Bugün Yerebatan Sarnıcı'nın sularında kısa bir yolculuk yapmak istedik bu bayram gününde. Biraz şöyle gündemden de uzaklaşalım istedim. Yani bir dahaki sefere yolunuz Sultanahmet'e düşerse, ayaklarınızın altındaki o 336 nöbetçiyi ve Medusa'nın sessiz bekleyişini bir hatırlayın isterim. Şehrin üstü ne kadar değişirse değişsin, altı her zaman aynı hikayeyi anlatmaya devam edecek. Bunu da unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Programın da sonuna geliyoruz. Biz aslında biliyorsunuz Yeri ve Zamanında siyaset, politika ve diplomasi öyküsünü konuşuruz. Bunların öyküsünü anlatırız. Bu kez İstanbul'un, bu kadim şehrin unutulmaması gereken bir mirasının öyküsünü paylaştık. Yerebatan Sarnıcı'nı konuştuk. Herkese iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu, tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken, bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve ve çayın beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada uzun yıllar boyunca takip edilen katılımcılar arasında düzenli kafeinli kahve ve çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Bilim insanları özellikle günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmada 130 binden fazla kişi uzun yıllar boyunca takip edildi. Elde edilen sonuçlara göre düzenli kahve tüketen bireylerde demans riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu aktarıldı. Ayrıca bu kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha yavaş gerileme yaşadığı ve bazı testlerde daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Araştırmada benzer olumlu etkilerin çay tüketenlerde de görüldüğü ancak kafeinsiz kahvede aynı sonucun ortaya çıkmadığı ifade edildi. Bu durumun kafeinin beyin üzerindeki koruyucu etkileriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Araştırmanın yazarlarından Daniel Wang, "Sonuçlarımız umut verici. Ancak kahve tek başına çözüm değil. Beyin sağlığını korumak için birçok faktör bir arada değerlendirilmeli." dedi. Günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azaltabileceği ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Mesela Uzat da Öcalan'ın cümlesine atıf yapıyor, Öcalan'daki tavır yok.
3: Örgütün şu an kamuoyunda konuşan isimleri sürece tam bağlı, değil. Konuşmayan isimleri sürece bağlı.
2: Ben sadece açık söyleyeyim, ilginçtir Duran Kalkan'da onu görüyorum. Yani Duran Kalkan da aslında bizim hoşumuza gitmeyen cümleler kurmuş ama Duran Kalkan şunu söylüyor. Kardeşim, mücadele illa silahlı olması şart değil. Önderlik bize silahı bırak dediyse silahı bırakacağız. Artık söylemle mücadeleyi geliştireceğiz.
3: Tabanda bence bu iş bitti. Yani toplumsal kabul oturdu. Siyasi alanda %90 mutabakat var. Toplumun içerisinde de bunun karşılığı vardır. Bir ölçüm yapılsa mutlaka çıkacaktır. Güneydoğu'da da oturdu bu. Metropollerde de farklı eğilimlere gittiğinizde bunun karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye bu sorunu bitirmek üzere ama bitmesini istemeyecek. Türkiye'nin bunlarla uğraşmasını isteyecek. Şu an en bariz güç diğer Amerika. Yani Trump harici Amerika diyebiliriz. Bir diğer güç de İsrail. Dolayısıyla ben şu an PKK'nın içerisinde İsrail'in çok büyük bir baskı kurduğunu ve belli pazarlıkların yapıldığını tahmin ediyorum.
2: Olabilir. Ve sonrasının cümlesi şu. Ben gelip siyaset yapmak istiyorum. Demokratik siyaset yapmak istiyorum. O zaman Türkiye demokratik siyaset hakkını tanıyacak bu insanlara. Bize yasal, anayasal düzenlemeler yapacak. Hukuki düzenlemeler yapacak. Siyaset alanı açılacak ki Türkiye'ye karşı silah kullanan bu insanlar gidip Türkiye'de siyaset yapabilsin. Toplumsal çalışma yapabilsin. Bunu öne çıkartıyorlar. Duran Kalkan'da da bu var.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
4: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Fethi Yılmaz.
4: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
5: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Evet. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken değil mi, bu tarihi araştırırken
4: çok şaşırdım.
5: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
4: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
5: Tabii ki.
4: Yabancı
5: tabii ki.
4: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
5: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
4: çok.
5: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
4: gideceğiz
5: buna
4: inşallah.
5: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
4: başlayalım.
5: Vaktimiz de dar.
4: O
5: FIFA'nın
4: zaman,
5: tarihiyle istersen.
4: Başlayalım.
5: Biraz
4: o
5: başlayalım.
4: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. mikroskop yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
5: Şimdi... Hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 20 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece: Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
4: Burada
5: var.
4: Bir şey soracağım ben. Tabii şimdi ki. Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
5: Kesinlikle.
4: Ve bu 7 ülke arasında yok.
5: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir, ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok, ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
4: Evet.
5: Fransız bir gazeteci.
4: Robert Guérin.
5: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait. Ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya. Bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
4: Yok.
5: Evet, futbol yine, ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
4: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
5: tabii
4: aslında.
5: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
4: Olur.
5: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor, değil mi?
4: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
5: Evet.
4: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
5: Evet.
4: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
5: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
4: Dinamikler o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
5: Evet.
4: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
5: Tabii
4: FIFA.
5: Ki.
4: Yani.
5: Ben mesela Selin, bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu, ama baya belirleyici.
4: Olarak akla gelmiş,
5: tabii ki,
4: değil mi?
5: Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
4: Başına gelenler.
5: Çok baş...
4: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
5: Tabii ki. Ya, ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
4: zenginlikler gerçekten.
5: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Hı hı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
4: Evet.
5: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen? Olur. Konuş. Şimdi mesela bu FIFA müzesinin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
6: tabii
5: mi? Ne yarışlar veriyorlar? Bizim bizde de mesela tabii öyle işte ki stadyumlarımız var.
6: Tabii.
5: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
6: Burada
5: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
6: o
5: lütfen.
6: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
5: Başlayalım.
6: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor, ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde olsun diyor.
5: Evet.
6: Çok acayip bir şey.
5: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar
6: tabii
5: yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü,
6: yok,
5: reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
6: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire
5: tabii
6: olduğu için. Nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor.
5: Evet. Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
6: Yok.
5: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
6: Çok uzak.
5: Çok
6: nasıl
5: uzak
6: gideceğiz?
5: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
6: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
5: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
6: Tabii ki
5: gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
6: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
5: Aynı diyecek anda iki maç yapılmış
6: aynen,
5: çünkü.
6: Evet.
5: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda.
6: Gerçekten
5: bu.
6: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
5: Niye gelemiyor? Sen söyle.
6: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
5: Gemiyi kaçırıyor
6: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
5: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye
6: aynen
5: olan ülke.
6: Öyle.
5: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
4: Evet.
5: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
4: Ay, o çok acayip bir şey.
5: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
5: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
4: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
5: Tabii tabii tabii.
4: Böyle bir
5: işte
4: durum
5: Uruguay
4: var.
5: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
4: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
5: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
4: Ya da takım eksik.
5: Ya da takım eksik olacak.
4: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
5: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
4: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
5: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
4: tabii.
5: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya. Bir nevi bir savaş da var orada.
4: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
5: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
4: Yok.
5: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
4: şahane.
5: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
4: Tamam.
5: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
4: Tamam.
5: İstersen
4: zaman
5: ilk bilgiyi ben vereyim.
4: Olur.
5: Sonra sen gel.
4: Siz başlayın o zaman.
5: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
4: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
5: Ama kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
4: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
5: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
4: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor Beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
5: Maç böyle o anlamda da var. Tehlikeli yani. Böyle o anlamda da tehlikeli var. Gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor. Ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk.

0: koşabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
1: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
0: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
1: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
0: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
1: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
0: için tabii doğru.
1: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
0: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
1: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık, böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında, çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
0: doğru.
1: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
0: İlk Dünya Kupası'na
1: ilk Dünya
0: bu kadar
1: Kupası'na.
0: Da önemli bir şeye katılamamak.
1: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
0: Evet, bu irade de çok başarılı.
1: Ama ona rağmen olmuyor.
0: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
1: evet.
0: Cezayı da sen çekiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Aslında burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
1: Tabii zaten
0: olursan.
1: Bu bilerek yapılıyor
0: yani bilerek
1: zaten
0: yani,
1: bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
0: Vazgeçtim ben, gelmesin bunu.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Acaba
1: yani,
0: mı demiştim
1: hani
0: ama
1: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
0: Götürür. Hem de ne götürür.
1: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
0: Yani onun ıslak gibi ıslak. Bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
1: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
0: Yani. Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
1: evet.
0: Kupası halen de.
1: Hala.
0: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
1: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani, evet, turnuvaya katılmayan.

0: olmak için eleme oynayandı tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması, hı-hı, daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
0: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
1: Orada anlatacağım ama dur.
0: Ya Uruguay, hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım, değil mi, başvuruya, evet, katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor. Yani hani,
1: evet,
0: yani
1: bize gelmediniz değil,
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii bayağı şey, hani bize niye geldi? Bize gelmiyorsunuz oraya. Halbuki tam bir mahallet. Oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada, evet, değil mi? Evet. Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki...
1: Küsmesi de bence tarihe geçiyor.
0: Küsüp
1: yani
0: gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
0: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor, yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir, evet, sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri, evet, denebilir.
1: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
0: Ve rejimin de, kendi rejiminin de gösterisi, hani doğru, güç gösterisi haline tam de gösterisi getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum, hı-hı, ama hani çünkü her Dünya Kupası'da şimdi mesela bir tane 2026 işte, hı-hı, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, hı-hı, yani ne bileyim taça dair, hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye, değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki, yani futbol o kadar fazla değişmiş ki, çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
0: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
1: öyle
0: çalıştık.
1: Az önce aktardınız, Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
0: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet, turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde, hı-hı, Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
0: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır, yani oynanmadın sayıyor seni.
0: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika oynuyorsun. Yazık, çok yorulmuşlardır.
0: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
1: evet,
0: oluyor.
1: Çok doğru.
0: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
0: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle, İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte, hı-hı, mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde
1: falan
0: baskısı, hı-hı, işte İspanya ile yaptığı maçta mesela, hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
1: tabii,
0: diye
1: tabii
0: geçiyor. Ve çünkü şöyle, yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya, İtalya lehine çok fazla düdük çalındı. Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
0: Hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
0: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
0: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki, yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç, senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
1: Geçelim
0: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok, hayır, bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda, hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi, ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu? Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçı tabii. Final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mi? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Kalecinin kaleci kombi. Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu, Uruguay'ı, şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat şeyi.
0: Biraz da Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız şeyine
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani. Hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasi evet Avrupalıların, Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten yadsınamaz yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak, okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monte'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti. Yok. Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
1: Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ölümle ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii ya,
0: yani hem orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani tabii ki. Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca ölür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz beraberlik önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Maalesef öyle.
1: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda, çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup evet. Falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, o otel masraflarını tabii, falan tabii. İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza, turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
1: ya,
0: falan da var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik işte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği hı-hı. futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
0: tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına hani
1: biz de
0: hakemlerle
1: şimdi söyledik
0: değil.
1: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii. Resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar, yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun Hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela. İşte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. o zaman Hint adaları evet. diye geçiyor ismi, Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
0: 38'de bu kural artık evet. belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa, çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum, böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda, hani şimdi az önce de mesela bahsettik, 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok, çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun, veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu sen anlat. Anlatayım. Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda, hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla şortu
0: neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanya'sı tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle. Ve favori gösterilen bu karma, Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı evet. lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın, bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş, İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır, ben...
0: Brezilya'da, aynen, Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek
1: bu?
0: Bir
1: yani,
0: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin mi? Evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın, hı-hı, durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım, hı-hı, sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet, bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim. Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki.
1: Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya, şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı. Ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar. Ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama... Bu
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: diyelim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Bunu biliyor muydunuz? Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bazı insanların utanma duygusu yok gibidir. Ne yapsalar yüzleri kızarmaz. İşte tam o an eski bir halk deyimiyle anlatılır. Yüz surat davul derisi. Bu deyim insanların arsızlığını davulun derisiyle kıyaslar. Davul derisi tokmakla dövülür ama kızarmaz. Aynı şekilde bazı insanların da yüzü hiç kızarmaz. Aymazlıklarıyla tanınırlar. Adamda yüz yok, davul derisi gibi. Yani ne söylesen boş, ne yapsa utanmaz. Bugün utanmaz, sıkılmadan davranan biri tanımlanmak istediğinde hala bu deyim devreye girer. Anadolu insanının gözlem gücü deyimlerle kalıcı hale gelir. Bugün yüz surat davul derisi deyimini masaya yatırdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Glorieland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Leaves parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

Da FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı oldu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TÜİK'in 7 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı İş ve Aile Yaşamının Uyumu 2025 araştırmasına göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki nüfusun %43,1'i çocuk, torun veya hasta yaşlı bakımı sorumluluğu taşıyor. Veriler çocuk bakım sorumluluğu bulunan çalışanların %50,8'inin süreci kendisi veya eşiyle birlikte yürüttüğünü ortaya koydu. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin %43,1'i çocuk, torun ya da hasta ve yaşlı bakımı sorumluluğu üstleniyor. Bu oran erkeklerde %40,6, kadınlarda ise %45,6 olarak kaydedildi. Araştırmaya göre 2025 yılında 18-74 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı %58,2 oldu. Bakım sorumluluğu bulunanlarda iş gücüne katılım oranı %60,5 olarak ölçülürken, bakım sorumluluğu olmayanlarda bu oran %56,4 seviyesinde kaldı. Kadınlarda bakım sorumluluğu bulunanların iş gücüne katılım oranı %37,8 olurken, bakım sorumluluğu olmayan kadınlarda oran %41,7 olarak gerçekleşti. Erkeklerde ise bakım sorumluluğu olanların iş gücüne katılım oranı %86'ya yükselirken, bakım sorumluluğu olmayan erkeklerde oran %70 oldu. TÜİK verilerine göre istihdamda olan kişilerin %39'u yalnızca çocuk bakım sorumluluğu taşıyor. Çocuk bakım hizmeti kullanmayan çalışanların %50,8'i çocuk bakımını kendisi veya eşiyle birlikte yürütüyor. Katılımcıların %19,7'si çocukların kendi kendine bakabildiğini ifade ederken, %17,6'sı profesyonel bakım hizmetlerinin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. %5,5'luk kesimse bakım desteğini büyük anne, büyük baba veya diğer yakınlardan aldığını belirtti. 15 yaş altı çocuk bakım sorumluluğu bulunan ve çalışan kişilerin %83'ü herhangi bir profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını bildirdi. Kurumsal bakım merkezi kullananların oranı %14 olurken, evde ücretli bakım hizmeti alanların oranı %1,6'da kaldı. Hem kurumsal bakım merkezi hem evde ücretli bakım kullananların oranı ise %1,4 olarak açıklandı. Yetişkin bakımında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İstihdamda olup yetişkin bakım sorumluluğu bulunanların %79,3'ü profesyonel bakım hizmeti kullanmadığını belirtti. Araştırmaya göre iş ve bakım sorumluluğunu birlikte yürütürken zorluk yaşayan 4 milyon 303 bin kişinin %38,4'ü en büyük sorun olarak uzun çalışma saatlerini gösterdi. Katılımcıların %26,9'u işin yorucu olmasını, %8,9'u ise işe gidiş geliş süresinin uzunluğunu önemli sorunlar arasında sıraladı. Uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirten erkeklerin oranı %39,3 olurken, kadınlarda bu oran %36,4 olarak ölçüldü. TÜİK verileri çalışan nüfusun önemli bölümünün birden fazla bakım sorumluluğunu aynı anda üstlendiğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre istihdamdaki kişilerin %2,1'i çocuk, torun ve yetişkin bakım sorumluluğunu birlikte yürütüyor. Bu durum çalışan nüfusun aynı anda farklı yaş gruplarına yönelik bakım yükümlülüğü taşıdığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik iş ve aile yaşamının uyumu başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, iş hayatıyla bakım sorumluluklarının birlikte yürütülmesine dair verileri ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çinli bilim insanları araştırmacıların kentsel aydınlatma, turizm ve sürdürülebilir tasarımı dönüştürebileceğini söyledikleri bir buluşa imza attı. Karanlıkta parlayabilen genetiği değiştirilmiş bitkiler. Gen düzenleme teknolojisi kullanılarak geliştirilen biyoluminesan bitkiler, araştırmacıların ateş böcekleri ve ışık saçan mantarlardan aldıkları ışık üreten genleri bitki hücrelerine başarıyla aktarmasının ardından tasarlandı. Bu bitkiler yumuşak ve doğal bir ışıltı yayıyor. Şimdiye kadar aralarında orkideler, ayçiçekleri ve krizantemlerin de bulunduğu 20'den fazla tür geceleri parlayacak şekilde tasarlandı. Biyoteknoloji şirketi Magic Spin Bio'nun kurucusu ve Çin Tarım Üniversitesi'nden doktora mezunu ve Çin Tarım Üniversitesi'nden doktor Li Renhan, kırsal kesimde doğdum. O zamanlar ailemin hiç parası yoktu. Bu yüzden geceleri serinlemek için büyük babamın bambu korusundaki hamakta yatmaktan başka bir şey yapamazdım. Ateş böcekleri sık sık kollarıma konardı, diyor. Yıllar sonra genetik düzenleme üzerine çalışırken Li, aynı biyolojik mekanizmaların bitkilere aktarılıp aktarılamayacağını araştırmaya başladı. Ateş böceklerindekine benzer genleri bitkilere aktarmak istedik. Böylece onlar da geceleri parlayabilecekti. Kendimizi bu teknolojiyi kültür turizmine ve gece ekonomisine kazandırmaya adadık. Karanlıkta parlayan bitkilerle dolu bir vadi hayal edin. Bu avatar dünyasını gerçek dünyaya getirmek gibi bir şey olur, diye konuştu. Bitkiler kısa bir süre önce Zhongguancun Forumu'nda halka açık olarak sergilendi. Araştırmacılar burada deneysel örnekleri inceledi ve harici güç kaynakları olmadan görünür ışık yayan bitkileri gösterdi. Li'ye göre teknolojinin potansiyeli estetiğin çok ötesine geçiyor. Biyoluminesan bitkiler parklar ve kamusal alanlar için elektrik olmadan aydınlatma sağlayabilir ve üstelik işlevlerini yerine getirmek için yalnızca su ve besin maddelerine ihtiyaç duyar. Li, turizmin ötesinde bunları elektriğe ihtiyaç duymadan kentsel parklarda da kullanabiliriz diyerek sistemi yüksek verimli ve düşük karbonlu olarak tanımladı. Bu bitkilerin elektriğe ihtiyacı yok, sadece su ve gübreye ihtiyaç duyuyorlar. Enerji tasarrufu sağlıyorlar, emisyonları azaltıyorlar ve geceleri şehirleri aydınlatabiliyorlar, dedi. Araştırmacılar benzer tekniklerin şimdiden bilim insanlarının hastalıkların hücresel düzeyde nasıl geliştiğini gözlemlemelerine yardımcı olduğunu, ilaç keşfini hızlandırdığını ve daha önce zor olan koşullar için tedavileri iyileştirdiğini söylüyor. Çinli araştırmacılar Avatar filminden esinlenerek ateş böcekleri ve mantarlardan alınan genleri veya fosfor parçacıklarını kullanarak gece karanlığında yeşilimsi ışık yayan bitkiler geliştirdi. Bu biyoluminesans teknik, sokak lambalarına ihtiyaç duymayan sürdürülebilir, düşük maliyetli doğal fenerler yaratmayı ve parklarla ev aydınlatmasında devrim yapmayı amaçlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada belirli protein türlerinin kolera bakterisinin bağırsakta yerleşmesini büyük ölçüde engelleyebileceği aktarıldı. Çalışmaya göre özellikle süt ve buğday kaynaklı proteinler bakterinin vücutta yayılmasını neredeyse tamamen durdurdu. Araştırmada farklı diyetlerle beslenen deneklerde önemli farklar gözlemlendiği aktarıldı. Protein ağırlıklı beslenenlerde kolera bakterisinin bağırsakta durması ciddi oranda azaldı. Çalışmanın başyazarlarından Ansel Hayan'un diyetin bu kadar büyük bir fark yaratması bizi şaşırttı dediği aktarıldı. Ayrıca özellikle kazein ve gluten içeren besinlerin en güçlü etkiyi gösterdiği ifade edildi. Araştırmada bu proteinlerin kolera bakterisinin zarar verme mekanizmasını bozduğu, bu sayede bakterinin bağırsakta diğer mikroorganizmaları yok ederek yayılmasını engellediği ortaya çıktı. Uzmanların bu durumun bakterinin vücutta hakimiyet kurmasını zorlaştırdığını değerlendirdiği ifade edildi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bazı protein ağırlıklı besinler kolera bakterisinin etkisini 100 kata kadar azaltabilir. Bulgular beslenmenin enfeksiyonla mücadelede kritik rol oynayabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 11 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bayramın ikinci gününde partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanıyor. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na teklif. Güzelbahçe Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kurban Bayramı namazını Büyükçamlıca Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki duruma dikkat çekerek Netanyahu'nun gereken ders alacağını ifade etti.
2: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. Bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk gününde evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özgür Özel'in çağrı yaptığı kurultayın ne zaman yapılacağını ilk kez duyurdu.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Bir tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Bu davanın tarafı değil. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta. Parti meclisini toplayacağız. MYK oluşturacağız, yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi hukuk içinde yapacağız.
1: Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğundan kalkan Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtlayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle seçim yapalım çağrısını yineledi. Yeni parti kurulacağı iddialarına da yanıt verdi. Özgür Özel, CHP'lilere de kimse istifa etmesin çağrısını yaptı.
4: Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. Hangi delegeyse ben varım, tüm üyeyle varım. Kimse partisinden istifa etmesin. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
1: Siyasete bayram molası verildi. Bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. CHP'de mutlak butlan kararı bayramlaşma programlarına da yansımış durumda. AK Parti ve CHP 3 yıl aradan sonra yeniden bayramlaştı. Görüşmede heyetler birlik mesajı verirken ziyaret CHP'de mutlak butlan kararını tutan oluşan yeni siyasi tablo içerisinde gerçekleşti diyebiliriz. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde MHP ve DEM Parti heyetleri genel merkezler düzeyinde de karşılıklı bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanuna muhalefet suçlamalarıyla tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kurban kesme esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu duyurdu. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu ilerleyen yıllarda Avrupa'ya bağlanması planlanan otoyol sayesinde Antalya ile Alanya arasında 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini kaydetti. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
5: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
6: Bugün bir mucize oldu. Zam haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır. Gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasılsa ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Öyleyse devam ediyoruz.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. Hey! 2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Assoumani Diagne'nin penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Saha içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ardı ardı 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile topu Jabulani ile vicdanı Gana Uruguay ile siniri Fransa isyanıyla ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: But you're just a boy.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Kurban Bayramı'nda yanlış saklanan ve uygun koşullarda tüketilmeyen etler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar etin dinlendirilmeden tüketilmemesi, çözünen etin yeniden dondurulmaması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar kurban etinin saklama ve tüketim koşullarına dikkat edilmemesi halinde gıda zehirlenmeleri ve çeşitli enfeksiyon risklerinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda etin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre kurban eti büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik porsiyonlar şeklinde saklanmalı. Etlerin buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Derin dondurucuda saklanan etlerin çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği vurgulanıyor. Etlerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi de önemli riskler arasında gösteriliyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda açıkta bırakılan etlerde mikroorganizma üremesinin hızlandığını belirtiyor. Etin hızlı çözündürülmesi amacıyla kalorifer üstü, sıcak su veya oda sıcaklığı gibi yöntemlerin kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar kurban etinin yalnızca saklama koşullarının değil, tüketim şeklinin de sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre yeni kesilen kurban eti hemen tüketilmemeli. Uzmanlar etin sert yapısının hem sindirimi zorlaştırdığını hem de pişirme sırasında sorun oluşturduğunu belirterek etin buzdolabında birkaç saat ile bir gün arasında dinlendirilmesini öneriyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda zoonoz hastalık risklerinin de arttığı belirtiliyor. Kesim sırasında eldiven kullanılması, etin temiz ortamda parçalanması ve sakat hatların açıkta bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Kurban etinin tüketiminde ise haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Çok yüksek ateşte pişirilen ve kömürleşen etlerin sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtilirken kızartma yönteminden kaçınılması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca etin yanında sebze, salata ve bol su tüketilmesini öneriyor. Özellikle kalp damar hastaları, tansiyon ve kolesterol problemi yaşayan kişilerin yağlı et ve sakat at tüketiminde dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar bayram boyunca aşırı kırmızı et tüketiminin sindirim problemlerine yol açabileceği konusunda da uyarıyor. Uzmanlar Kurban Bayramı'nda yanlış saklanan ve bilinçsiz tüketilen etlerin gıda zehirlenmelerinden sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Etin uygun koşullarda sağlanması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kontrollü tüketilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Otosigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6,4 oldu. Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %14,5, erkeklerde %13,6, 31-35 yaşta kadınlarda %13,6, erkeklerde %12,5, 36-40 yaşta kadınlarda %14,2, erkeklerde %12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda %14,5, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %5,1, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya San Diego Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada bir haftalık yoğun meditasyon programının beyin ve vücut üzerinde dikkat çekici etkiler oluşturduğu aktarıldı. Çalışmada meditasyon ve benzeri tekniklerin yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmadığı, aynı zamanda beyin bağlantılarını ve biyolojik güçleri değiştirebildiği ifade edildi. Araştırmaya katılan kişilerin 7 gün boyunca yoğun meditasyon ve grup çalışmaları yaptığı aktarıldı. Bu sürecin ardından yapılan ölçümlerde beyin aktivitesinde değişim, bağışıklık sistemi tepkilerinde artış ve metabolizma üzerinde etkiler tespit edildi. Ayrıca vücudun doğal ağrı kesicileri olan bazı kimyasallarında artış gösterdiği ifade edildi. Araştırmada meditasyon sonrası beynin daha verimli çalıştığını gösteren bulgular da elde edildiği aktarıldı. Uzmanların bu durumun zihinsel gürültünün azalması ve beyin bağlantılarının güçlenmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Hemal Patel'in bu sadece rahatlama değil, beynin gerçeklikle etkileşimi değiştiren bir süreç dediği aktarıldı. Araştırmada elde edilen bulguların meditasyonun stres yönetimi, duygusal denge ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdiği ifade edildi. Uzmanların bu tür uygulamaların gelecekte kronik ağrı ve bazı sağlık sorunlarının yönetiminde kullanılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. ABD'de yapılan araştırmaya göre sadece 7 günlük meditasyon programı beyinde ve vücutta ölçülebilir değişimlere yol açtı. Bulgular meditasyonun fiziksel sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Spor yaparken öğrendiğimiz hareketlerin aradan uzun süre geçse bile vücudumuz tarafından hatırlanıyor olması size hiç tanıdık geldi mi? İlk başlarda zorlandığımız bir egzersizi aylar sonra yeniden denediğimizde daha kolay yapabilmemizin ardında aslında oldukça etkileyici bir biyolojik mekanizma yatıyor: kas hafızası. Kas hafızası, bilimsel adıyla işlemsel hafıza, kaslarda oluşan bir hafıza gibi düşünülse de aslında sürecin merkezinde sinir sistemi bulunuyor. Bir hareketi tekrar tekrar yaptığınızda beyniniz bu hareketin komutlarını kaslarınıza daha hızlı ve verimli bir şekilde iletmeyi öğrenir. Bu, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve kasların hareketi daha otomatik hale getirmesiyle gerçekleşir. Örneğin ilk defa bisiklete bindiğinizde dengenizi sağlamak ve pedalı çevirmek size zor gelebilir. Ancak tekrar ettikçe beyinle kaslar arasında kurulan iletişim ağları gelişir ve hareket refleks haline alır. Bu durum, uzun bir süre ara verseniz bile geri döndüğünüzde hareketi hızla hatırlamanızı sağlar. Kas hafızasının oluşum sürecinde beynin motor korteksi, beyincik ve omurilik gibi bölgeler kritik rol oynar. Motor korteks hareketin planlanmasını yaparken beyincik denge ve koordinasyonu sağlar. Omurilik ise bu komutları kaslara ileterek hareketin gerçekleşmesine mümkün kılar. Tekrar eden antrenmanlar bu sinir yollarının kalıcı hale gelmesini sağlar. İşlemsel bellek kelimelerden çok hareketlere dayalı çalışan bir hafıza türüdür. Bu nedenle öğrenilen becerileri anlatmak zor, uygulamaksa daha kolaydır. Yeni bir beceri öğrenirken beyin her adımı bilinçli şekilde kontrol eder. Bu aşamada dikkat ve çaba yüksektir. Tekrar arttıkça hareketler otomatikleşir ve düşünmeden yapılabilir hale gelir. Bu sistem spor yapanları, yeni beceri öğrenenleri ve yaşa bağlı bilişsel değişim yaşayanları doğrudan etkiler. Doğru uygulandığında öğrenme hızlanır, performans kalıcı hale gelir. İşlemsel hafıza, bilişsel gerilemeden en az etkilenen sistemlerden biridir. Bu nedenle demans veya Alzheimer hastaları bazı becerileri koruyabilir. Kişi isimleri hatırlamakta zorlanabilir, ancak yıllarca yaptığı bir hareketi sürdürebilir. Özellikle müzik, bu hafızayı aktive etmede güçlü bir araç olarak gösterilmektedir. İşlemsel hafızayı hızlı şekilde güçlendiren bir yöntem yoktur. Süreç, zaman ve düzenli çalışma gerektirir. Yeni bir becerinin ilk aşaması dikkat ve yoğun çaba ister. Bu noktada en etkili unsur pratiktir. Bisiklet sürmekten enstrüman çalmaya kadar birçok becerinin zamanla otomatik hale gelmesi kas hafızası olarak biliniyor. Ancak bu süreç yalnızca kaslarla değil, doğrudan beyinle bağlantılı çalışıyor. Araştırmalar tekrar ve doğru öğrenme yöntemlerinin bu sistemi güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Siyasette bayramlaşma ziyaretleri sürüyor. CHP Parti Meclisi 1 Haziran'da toplanamıyor. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne rest. Ayrıntılar bültenimizde. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasete bayram molası verildi. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşmıyordu biliyorsunuz. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası heyetler bayramlaşma ziyaretinde sabah saatlerinde bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları verilirken AK Partili Resul Kurt, hepimizin tek gayesi ülkemize hizmet etmek dedi. DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi ise Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesine tepki olaraksa CHP'yi ziyaret etmeyecek. Mahkemenin mutlak butlak kararı sonrası CHP genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramını ilk gününde evinin önünde dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. CHP'de yapılacak kurultay için Yargıtay'dan gelecek kararın bekleneceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin ihraç edileceği yönündeki iddiaları ise dedikodu olarak nitelendirdi. Genel merkezdeki arbedeye de değindi.
2: Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsın. İhracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya.
1: CHP'de sular durulmuyor. Bayram için memleketi Manisa'da bulunan Özgür Özel, mutlak butlak kararı sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamalarına yanıt verdi. Özel, olağanüstü kurultayın önünde hukuki engel olmadığını belirterek yeter ki niyet olsun dedi. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptaline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 sayfalık dilekçeyle başvuruda bulunulmuştu biliyorsunuz. Özel'e Kılıçdaroğlu'nun bu yeni hamlesi de soruldu.
3: Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye hükme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. Biz meclis başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis başkanlığında durumu inceler ve kararını verir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantısının tüm üyelere tebligat yapılmadığı için ertelendiği öğrenildi. Bu arada Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkez önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek. Dünyanın gündemine bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev arasındaki resmi görüşme sabah saatlerinde Kazakistan'da başladı. Putin'in Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na gelişi, Kazakistan Hava Kuvvetleri uçaklarının Rus bayrağının renkleriyle gökyüzünde yaptığı geçiş gösterisiyle karşılandı. Liderlerin çalışma programında Avrasya Ekonomik Topluluğu Zirvesi'ne katılım ve baş başa gerçekleştirilecek ikili müzakereler bulunuyor. Bu arada 16 yeni anlaşma da yolda. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Şafak Vakti Bender Abbas Havalimanı'nın çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu duyurdu. Bölgede Amerika'nın hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt ise füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Haberleri aktardık. Saat başında yeni gelişmelerle burada olacağız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
4: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
5: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
6: Ya kardeşim, Mücahit Birinci bir önceki dönem AKP MKYK ama bu adam gidiyor diyor ki sen şu 1,5 sayfalık dilekçeyi imzalayacaksın, şuraya bir de 2 milyon dolarcık atacaksın diyor. Bu bir nüfus ticaretidir, bu bir tahliye taahhüdüdür. Mücahit bunu tek başına yapamaz. Mücahit bunu ancak birine dayanarak yapar.
7: Yani vatandaş tepkili, öfkeli, 334 bin 3 oyun hesabını soruyor vatandaş. Kendisine oy verenlerin oyunu gasp etti.
5: Siz biliyor muydunuz ayrılacağını?
7: Belediye başkanlığı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yaparken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim.
8: Seçimi kazandıktan sonra bir takım dedikodular başlamıştı. Çok ciddi şaibeler kulağımıza geliyordu. Çok...
5: Bu asfalt ihalesindeki usulsüzlük ve bunun üzerine hakkında bir dosya açıldığını ne zaman öğrendiniz?
8: Şubat ayında filan benim kulağıma geldi. Bana tarif belgeler getirdi partinin belediyedeki meclis üyeleri.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Okan Aslan, Bayram Özel başlıyor.
9: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, iyi bayramlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na göre biraz daha şeydir. Telaştır, yoğundur. Öyle değil mi? Çünkü sabahın erken saatinde zaten her ikisinde de kalkılır da. Kurban telaşından dolayı yaşanan bir hareketlilik vardır ya, o açıdan dedim. Sonrasında ziyaretler, şunlar bunlar falan, bol bol yemek yemeler etmeler. Bayram öncesinde kendinizi hazırlamışsınızdır herhalde. Ya bayram geliyor, birazcık kilo alacağız edeceğiz, birkaç kilo fazlamız olacak falan demişsinizdir diye düşünüyorum. Ona hazırlıklı girmişsinizdir. Çünkü hani et tüketimi olacaktır. Her zamanki gibi karbonhidrat, börekler, şunlar bunlar. Hoş, et tüketimi olacak mı, o konuda biraz şüpheliyim. Çünkü malum gündem ortada, ekonomik durum ortada, onu bir değerlendirmek lazım. Şimdi bugün Kurban Bayramı'nda ben biraz hani Kurban Bayramı, kurban piyasası, kurban ekonomisi, kurban enflasyonu, bu tarz şeylere biraz böyle bir bakmak istiyorum müsaadeniz olursa. Geride bıraktığımız yıllara da gideceğiz, en azından bize yakın 3 yıllık zaman zarfına, geride bıraktığımız 3 yıllık zaman zarfına da şöyle bir bakarız. 2026 yılı itibarıyla beklentisine bakarız. Sonra benim merak ettiğim bir şey var. Belki siz de bunu merak ediyor olabilirsiniz. Bilmiyorum, takip ettiniz mi etmediniz mi? Şimdi Kurban Bayramı gelmeden evvel bir marketlerin web sitelerinde ya da marketlere gittiğinizde de karşılaşırsınız. Broşürde, şurada burada, ama genelde web sitesinde vardır. O web sitelerinde işte kurban fotoğrafları, büyük baş, küçük baş, neyse, onların fiyatlandırmaları vardır. Ve aklınıza ilk gelen şey, arkadaş yani Kurban Bayramı gelmeden evvel bu fiyatları bu kadar yüksek değil. Ben normalde gitsem kasaba, etin en güzel yerini alsam kilosu şu kadara gelirken, Kurban Bayramı'nda içine başka başka şeyler giren et niye bu kadar pahalılanıyor? Neden bu kadar pahalıya satılıyor diye düşünebilirsiniz. Buna da minik kıyısından köşesinden bir baktık, bakacağız. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Kurban Bayramı sadece dini bir ibadet değil. Aynı zamanda hayvancılık sektörünün de yıl içindeki en büyük nakit hareketlerinden bir tanesi. Besici için bu dönem aylarca yaptığı yem, bakım, veteriner, nakliye ve pazar masrafının paraya döndüğü bir dönem. Az önce hani neden böyle dedik ya, aslında bir nevi işte cevap burada. İnsanlar için, bizler içinse, vatandaş içinse artık ciddi bir bütçe meselesi haline gelmiş vaziyette Kurban Bayramı. Son 3 yıla baktığımızda karşımıza çıkan bir tablo var. O da kesilen hayvan sayısı dalgalanıyor. Ama kurban piyasasında dönen para sürekli artıyor. Bunun temel nedeni neyi diye merak ederseniz, hayvan sayısından çok maliyetlerin ve et fiyatlarının aslına bakarsanız yükselmesi diyebiliriz. Bakın son 3 yıl 2023, 2024, 2025. Ben bu 3 yılı aldım. Küçük çaplı bir araştırmayla 2023 yılında büyük baş, değerli dinleyiciler, yaklaşık 785 bin, küçük baş yaklaşık 2.6 milyon, toplamdaysa 3.385 milyon. Piyasa büyüklüğüne baktığımızda 2023 yılında 69.3 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Gelelim 2024'e. 2024'te büyükbaş sayısı artmış. 785 binden 911.627'ye çıkmış. Küçükbaş sayısı da artmış. Orada da ciddi bir artış var. 2.6 milyondan 3 milyon 84.999'lara kadar çıkmış. Toplama baktığımızda toplamda da bir artış var. O da 3 milyon, yaklaşık 4 milyon diyelim. Peki piyasa büyüklüğü ne kadar? 2024'te kurban piyasasının büyüklüğü ne kadar? 107.3 milyara kadar yükselmiş. Şimdi enteresan olan 2025 neden? Çünkü 2025 yılında hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban sayısı düşmüş. Büyükbaş 911 binden yaklaşık 912 binden 830 bine, küçükbaşta yaklaşık 3 milyon 100 binden 2,5 milyona kadar gerilemiş. 3.33 milyonluk bir toplam sayı var. Peki piyasa büyüklüğü ne kadar derseniz, kurban sayısı azalmasına rağmen piyasa büyüklüğü artmış, 147 milyar TL'lere kadar çıkmış. Hanımlar beyler, şimdi 2023 için Türkiye Ziraat Odaları Birliği, dediğimiz gibi hayvan sayılarını verdi. Bunlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin kurbanlık piyasasının işte karşımıza çıkarmış olduğu rakamlar sevgili dinleyiciler. Yani geriye dönüp baktığımızda 3 yıllık zaman zarfı içerisinde 2023'te 69,5 milyar yaklaşık, 2024'te biraz artmış, 107,5 milyarlara kadar falan çıkmış. Ama 2025'te büyükbaş ve küçükbaş kurban sayısı düşmesine rağmen fiyat artmış. Peki sayı azalsa da para neden artıyor diye soracaksınız. İşte önemli noktalardan bir tanesi bu. 2025'te toplam kesim 2024'e göre düşmüş. 2024'te yaklaşık 4 milyon hayvan kesilmiş. 2025'te 3.33 milyon hayvan kesiliyor. Buna rağmen piyasada konuşulan ekonomik hacim 107 milyar TL'den 147 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Yani aslına bakarsanız vatandaş daha az kurban eti ama toplamda daha fazla para ödüyor. Bunun nedeni ne diye sorduğunuzda, yem, nakliye, işçilik, veterinerlik, kira, pazar yeri, kesim ve genel enflasyon baskısı diyebiliriz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2023'te canlı kilo fiyatı ortalama büyük başta 147 TL, küçük başta da 130 TL seviyesindeydi diyor. 2024'te canlı kilo fiyatı büyük başta 200-300 arası, küçük başta da 180-300 arası bandına çıkıyor. Peki bir diğer başlık ne? Besici kar etti mi yoksa besici zarar mı etti? Bunu tek cümleyle kar etti ya da zarar etti diye anlatmak aslına bakarsanız çok da kolay değil. Doğru da olmaz zaten. Çünkü besicinin önemli 3 başlığı var. Nedir onlar? Birincisi hayvanı ne zaman aldığı. Hayvanı ucuz dönemde alan, yemi erken bağlayan, kendi merası veya kendi yem üretimi olan üretici aslına bakarsanız burada tabii ki daha avantajlı. İkincisi ne? İkincisi hayvanı bayram öncesi mi sattı, bayram sonunda mı sattı? Kurbanlık satışı zamanla yarışıyor biliyorsunuz. Bayramdan sonra hayvan artık kurbanlık primi taşımıyor. Ne oluyor? Etlik hayvan fiyatına dönüyor. Üçüncü durumsa elde kalan hayvan riski. 2025'te bakanlık işte elde kalan ve karantina nedeniyle pazara sevk edilmeyen sağlıklı işte kurbanların et ve süt kurumu tarafından alınacağını açıklamıştı. Bu üretici için taban güvence anlamına geldi. Fakat şunu söylemek mümkün. Kurban fiyatları yükseldi diye besicinin otomatik olarak çok para kazandığını düşünmek aslına bakarsanız yanıltıcı. Çünkü maliyetler de aynı hızda yükseliyor. Yem, saman, nakliye, veteriner, işçilik ve pazar yeri giderleri üreticinin cebinden çıkıyor. Özellikle küçük üretici için nakit akışı hala zor. Şimdi gel gelelim 2026 yılına benim canlarım. Radyo Sputnik'tesiniz. bayram, Kurban Bayramı bir kez daha tebrik edelim. Şimdi 2026 yılında Kurban Bayramı, değerli dinleyiciler, öncesinde resmi tarafta ana mesaj şuydu: arzda büyük bir sıkıntı beklenmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 Kurban Hizmetleri tebliği yayınlandı. Ayrıca sektör değerlendirmelerinde Türkiye genelinde yeterli kurbanlık hayvan varlığı bulunduğu belirtildi. Hayvan varlığı açısından 2025 Haziran verilerine baktığımızda büyükbaş hayvanlar 17 milyon 200 bin yaklaşık, küçükbaşta 58 milyonun üzerinde. Bu 2026'ya girerken arz tarafında güçlü bir stok olduğunu gösteriyor. Fakat talep tarafında orada işte soru işaretleri var. Üretici temsilcileri 2026'da arz sorunu beklemediğini, fakat yüksek fiyatlar nedeniyle talepte düşüş yaşanabileceğini söylüyor. 2026 için piyasa fiyatlarında geniş bir bant var. Baktığımızda haberlerde veya il bazlı açıklamalarda büyükbaş kurbanlıklarının 130 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'lere kadar çıkabildiği, küçük başlarında 18 binden başlayıp 50 bin lira kadar yükselebildiği bilgileri var. Bu arada Diyanet'in 2026 vekaletle kurban bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında da 7 bin TL olarak açıklandı. Hanımlar beyler, şimdi gelelim şu marketlerde kurban neden pahalı sorusunun cevabına. Diyor ya, ben kasaptan normal zamanda daha uygun fiyata et alabiliyorken marketlerde kurban paketi neden bu kadar pahalı diye insan düşünmeden edemiyor. Marketin sattığı şey sadece et değil, kurban organizasyonu. Bunu bir düşünelim. Bak, bir tane market, adını söylemeyeceğim. Sadece bir marketin girip sayfasına ben baktığım zaman şunu gördüm: 2026 kurban sayfasında büyükbaş 1/7 hisse sakatat dahil 20-24 kilogram paketi için 34.950 TL. Dördüncü gün teslim büyükbaş hisse için 31.750 TL. Kıvırcık küçükbaş 16-20 kilogram paket için 27.950. Bir de karaman küçükbaş var, o da 12-16 kilo paket, 19.950. Şimdi bu fiyatın içine neler giriyor? Genellikle hayvanın temini, veteriner kontrolü, sonra kesim organizasyonu, dini usule uygun kesim taahhüdü, parçalama, paketleme, soğuk zincir, mağazadan teslim veya adrese teslim, operasyon personeli, fire riski, ödeme, taksit altyapısı ve marka güvencesi. Yani kasaptan aldığımız etle marketten aldığımız kurban paketi birebir aynı ürün gibi karşılaştırmak yanlış olur aslına bakarsanız. Kasapta bugün tüketecek eti ne yaparsınız? Gider alırsınız. Market kurbanında bayram günü sizin adınıza hayvan kesilecek, parçalanacak, paketlenecek, teslim edilecek şekilde ne yapıyorsunuz? Hizmeti alıyorsunuz. Fakat bir eleştiri var ki, haklı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Paket kilo düşükse kilogram başına maliyet çok yükseliyor. Mesela 34.950 TL'lik 20-24 kilogram büyükbaş hisse kilogram başına 1456-1748 TL aralığına denk geliyor. Bu rakam normal kasap etinden daha pahalı görünüyor. Çünkü içinde sadece et değil, dediğimiz gibi bütün bir organizasyon ve hizmet maliyeti var. Özetle baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler, bu yıl kurban piyasasında 3 tane gerçek var. Birincisi, Türkiye'de kurbanlık hayvan arz açısından büyük bir yokluk beklentisi yok. İkincisi, fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşın talebi zorlanıyor. Bazı aileler küçükbaşa yöneliyor, bazıları hisseye giriyor, bazıları vekaletle kurbanı tercih ediyor. Üçüncüsü de üretici, tüketici de memnun değil. Tüketici çok pahalı diyor, üretici de maliyet yüksek. Bu fiyat beni rahatlatmıyor, alamıyorum diyor. Özetle hayvan var ama ucuz değil, para dönüyor ama herkes kazanmıyor, market kolaylık sağlıyor ama bunun da bir bedeli de fiyata var, onu da fiyata ekliyor. Minik bir ara, sonra tekrar beraberiz.

nakliye maliyeti var, işçilik maliyeti var. Değerli dinleyiciler, 2026 fiyat aralıklarına da az önce bir değinmiştik. Küçük dana hisse 25-40 bin, orta segment büyük baş 130-250 bin, premium büyük baş 300'de 400 bin arası. Sevgili dinleyiciler, 7 kişi girebiliyor. Bölün artık 400 bin liralık bir premium büyük baş aldığınızda. Küçük başlarda koyun 18-25 bin, koç 25-40 bin. Özel besi küçük baş var bir de. Onlar da 45-50 bin arasında. Peki, kurban yalnızca bir dini ibadet değil dedik. Aynı zamanda ekonomik güç göstergesine mi dönüşmeye başladı? Değerli dinleyiciler, bugün baktığımızda asgari ücretle çalışan bir aile, emekli maaşıyla geçinen bir vatandaş, tek gelirli bir hane için tek başına bir kurban kesmek, hele hele de büyük baş almak imkansız gibi bir şey. Hatta küçük baş bile yani neredeyse imkansız. Mesela 22-25 bin TL'lik bir küçük baş almak istediğinizde birçok emeklinin aslına bakarsanız bir aylık maaşına denk geliyor. Hatta maaşı geçiyor bile. O yüzden insanlar hisseye giriyorlar, ortak kesim yapıyorlar, vekalet yöntemini tercih ediyorlar. Bazıları da hiç kurban kesemiyor. Önemli bir şey tabii bu. Bunu gerçekten çok ciddi alan insanlar var. Hatta ben biliyorum. Kendi sağlığını nereden biliyorsun Okan Aslan dersen, birebir eşimin yaşadığı bir durum var. Nedir o? Benim eşim diş hekimi, dediğim gibi. Bir keresinde bana anlatmıştı bunu. Bir kurban bayramı yaklaşırken, yine böyle atıyorum bir ay kadar bir zaman var herhalde. Neyse, ağzıyla ilgili, dişleriyle ilgili olarak problemi olan bir hasta eşime geliyor. Tedavisi yapılması lazım. Eşim ona durumu anlatıyor. Aciliyet durumunu da söylüyor. Yani şu kadar zamanda eğer bununla ilgili hamlede bulunmazsan bir sonraki aşaması şu olur ve şöyle devam eder. Şu anda yapılırsa şu şu işlemler yapılır ve fiyatı bu olur. Ama gecikir ve daha ilerleyen tarihlerde yaparsan o zaman işlem de değişir. Ödeyeceğiniz ücret, süre, çekeceğiniz durum, bunların hepsi değişir. Şu cevap geldi. Hocam, kurban bayramı geliyor, kurbanımızı bir keselim. Hayırlısıyla ondan sonra Allah nasip ederse inşallah dişlerimize de bakarız diye bir cevap geliyor. Tabii ki saygıyla karşılamak lazım. Beyefendi ya da hanımefendi tercihini ondan yana kullanmış. Kurban kesilmesi onun için önemli. Belki ayırmıştır kıyıya köşeye, biraz böyle bir biriktirmiştir falan. Orada kullanacak olması, bu kadar çok hassasiyetle buna önem verenler var demek istiyorum. Şimdi ama insanlar kesebiliyor mu derseniz, şimdi asgari ücretle çalışan bir insan, emekli maaşı olan bir insan, dışarıya çıktığınız zaman, dışarıda emekli olan insanlara sorduğunuz zaman kurban o ne der herhalde. Yani anca bekler, hani birilerinin kurban kesilmesinin, şimdilerde pek kalmadı galiba o. Hani kurban kesmenin manası neydi? Kurbanı kesersiniz ve genellikle onu ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtırsınız. Yani kurban bayramında kesilen kurban, öyle bir mecburiyet var mı? O apayrı bir konu ama böyle yapılırdı geçmişte. Güzel güzel dağıtılırdı değil mi? Şimdilerde emekli olan insanların en azından böyle bir beklentisi var. Fakat ne kadar gerçekleşiyor, bu o tartışılır. Eskiden bireysel küçük baş daha yaygındı. Şimdi büyük baş hisse sistemi ciddi şekilde büyüyor. Çünkü insanlar tek başına hayvan alamıyor, maliyeti paylaşmak istiyorlar. Mesela büyük baş bir hayvan 210 bin TL ise 7 kişi ortak olduğunda yaklaşık 30 bin TL civarında bir rakam ödemesi gerekiyor. Yani ortak, artık ortak bütçeyle gerçekleştirilebilen bir ibadet haline geldiğini görüyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, kurban ibadeti sosyal yönünü kaybediyor mu diye bir soru akıllarda var. Eskiden kurban bayramı neydi? Bir mahalle kültürüydü, komşuluktu, kapı çalmaktı. Az önce dediğim gibi et dağıtmaktı, dayanışmaydı. Bir evde kesilen kurban komşuya giderdi, akrabaya giderdi, ihtiyaç sahibine giderdi. Mahallede kurban eti geldi mi sorusu herkeste vardı. Şimdi ne değişti derseniz, şimdi şehir yaşamı değişti. Neden dağıtım kültürü azaldı, ona bir bakmak lazım. Öncelikle de neden artık insanlar kendi et ihtiyacını bile zor karşılıyor hale geldi.

gelmiş vaziyette. Eskiden kurban eti dağıtılırdı çünkü evlerde et tüketimi daha erişilebilir durumdaydı. Bugün birçok aile yılda sadece birkaç kez et tüketebiliyor. Dolayısıyla insanlar önce kendi evime ayırayım düşüncesine yöneliyorlar. İkinci nedense apartman ve şehir hayatı dediğimiz o mahalle kültürü zayıfladı. Devasa binalar var. O devasa binaların sitelerin içerisine köyler, kasabalar yığıldı resmen. Binlerce insan yaşıyor oralarda. Herkes birbirini eskiden tanırdı. Kimin ihtiyacı olduğu bilinirdi. Şimdi büyük şehirlerde insanlar aynı apartmanda bile birbirlerini tanımıyorlar. Bu da kurbanın sosyal dolaşımını azaltıyor. Peki üçüncü neden ne dersek, vekalet sistemi büyüdü. Birçok kişi Diyanet, Vakıf, Dernek, Yardım Kuruluşu üzerinden vekalet veriyor. Bu sistemde Afrika'ya, Asya'ya, deprem bölgelerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Değerli dinleyiciler, fakat burada şöyle bir şey var. İnsanlar buna ne kadar inanıyor? Bir güven sarsılması var mı yok mu? Bir de bu noktada buna bakmak lazım, vekalet dediğiniz olay. Çünkü bu ülkede hani çok kötü bir olay yaşadık. Binlerce insanımızı kaybettik. Bir deprem yaşadı ülkemiz, biliyorsunuz. Bütün ülke seferber oldu. Herkes yardım edebilmek için çırpındı. Hepimiz yardım edebilmek için çırpındık. Öyle bir dönemde, öyle bir kaosun içerisinde, insanların çırpındığı bir dönemde, nasıl yardımcı olabilirim sorularının döndüğü bir dönemde Türkiye'nin, Kızılay'ın deprem çadırı sattığına şahit olduk. Çok üzücüydü bu. Çok sinirlendiriciydi bu. Sonra dönüp bakıyorsunuz, kurban bayramlarında da işte o verilen paraların bana vekalet, ben vekalet veriyorum, benim adıma kurban kesilsin diyor. Daha sonrasında o bazı derneklerin, kuruluşların, şunların bunların falan haberleri çıkıyor. İnsanlar güvenemiyorlar. Ya güvenecek hiç mi bir yer kalmadı kardeşim? Tabii ki para senin parandır. Özür dilerim. Parayı bağışlıyorsunuz, size bir tane video gönderiliyor. Buyurun, kurbanınız kesimi böyle böyle gerçekleştirdiği geçmişte biliyorsunuz aynı videonun bir sürü insana gönderildiğine şahit olduk. Yani yardımı, bunu siz yardım niyetinde yapıyorsunuz. Yani kurban, evet, ben et gelmese de olur diyorsunuz. Öyle iyi niyetle yaklaşıyorsunuz. Et olmasa da olur, yeter ki ihtiyaç sahiplerine bu ulaşsın diyorsunuz. Hoş, kurumlar bir miktar et gönderiyorlardı galiba. Şimdilerde nasıl bilmiyorum ama güven konusu çok önemli. Değerli dinleyiciler, eskiden pazara gitmek, hayvan seçmek, pazarlık yapmak, kesime katılmak, eti dağıtmak toplumsal bir süreçti bunlar ama şimdilerde internetten sipariş veriyorsunuz. Kredi kartıyla market teslimatı var, hızlı paket var, online vekalet veriyorsunuz falan. Yani artık sadece dini değil, aynı zamanda da modern şehir yaşamının içinde bir organizasyon hizmetine dönüşmüş vaziyette. Özetle Türkiye'de artık kurbanlık hayvan bulmak zor değil ama mesele vatandaşın o kurbana ulaşabilmesi. Eskiden kurban mahalleye yayılan bir dayanışma duygusuydu. Bugün ekonomik şartlar nedeniyle insanlar önce kendi evinin hesabını yapmak zorunda kalıyor. Bir taraftan maliyet altında ezilen bir üretici var. Diğer taraftan da kurban kesmek isteyen ama bütçesi yetmeyen vatandaş. Belki de bugün kurban bayramının en büyük sorusu bu. Kurban hala paylaşmanın bayramı mı, yoksa giderek sadece ekonomik gücü olanların yerine getirebildiği bir ibadete mi dönüşüyor sorusu var mı yok mu, ona bir bakmak lazım. Minik bir ara diyelim, sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Okan Aslan, Bayram Özel devam ediyor.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik edelim. Aman diyorum çok fazla yemeyin, olur mu? Yani ama ne olacak, bayram deyip bol bol karbonhidratları alıp o bir kilo iki kilo önemlidir, bak söyleyeyim. Yani hani daha önce kilosu olup kilo vermiş olan insanlar benim gibi bunu iyi bilirler. Kilo almaktan korkuyorsunuz artık, o yüzden lütfen dikkat edin, çok da fazla abartmayın. En azından ekmek yemeyin, yani bir karbonhidrat tüketmeyin. Peki kurban alırken, keserken, eti saklarken nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz bunlara bir bakalım mı? Hayvan aldık, kestik, eti eve getirdik. Bu kadar basit değil bu iş. İşin içinde dini sorumluluk var, hayvan sağlığı var, insan sağlığı var, gıda güvenliği var, hijyen var, soğuk zincir var, varolu var. Yanlış yapılan bir işlem, yani hem ibadetin huzurunu bozabiliyor hem de etin bozulmasını, hatta gıda zehirlenmesine yol açabiliyor kıymetli dinleyiciler. Şöyle bir baktığımızda 2026 kurban tebliği hizmetleri tebliğinde satış ve kesim yerlerinin planlanması, kesim yapacak kişilerin eğitimi, hayvanların sevki, çevre sağlığı ve denetim gibi başlıklar düzenleniyor. Yani kurban süreci resmi olarak da satın alma, taşıma, kesim, temizlik ve sağlık bütünlüğü içinde ele alınıyor. Alırken nelere dikkat edeceksiniz? Hatalı hayvan alırsanız sonradan hem dini hem de ekonomik anlamda sorun yaşanabilir. Önce hayvanın türüne ve yaşına bakılıyor. Diyanete göre kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebiliyor. Sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Sadece koyunda bir istisna var. 6 ayını tamamlamış 1 yaşındaki koyun gibi gelişmiş ve gösterişli bir koyunda kurban edilebiliyormuş. Hayvanın küpesinin olması gerekiyor. Küpesiz hayvanı almamanız gerekiyor. Çünkü hayvanın kayıt sisteminde izlenebilir olduğunu gösteriyor küpe. Nereden geldiği, sağlık kontrolleri, sevki ve kaydı açısından çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı da kurban alırken sığır, manda, koyun ve keçinin küpesinin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Sağlıklı hayvanın görüntüsü canlı, kılları parlak, bakışları donuk değil, çevreye tepki veren, rahat nefes alan, aşırı zayıf, topallayan, salya akıtan, affedersiniz burnundan akıntı gelen, öksüren, sürekli yatan, gözleri matlaşmış, tüyleri kabarmış hayvanlardan uzak durulmalıdır deniyor. Değerli dinleyiciler, yine bir hayvanın gebe olması, yeni doğum yapmış olması, yüksek ateş belirtisi göstermesi, ishal olması veya vücudunda yara bulunması da ciddi bir işaret aslına bakarsanız. Onu da söyleyelim. Tabii dini açıdan da bazı kusur meseleleri var. Gözlerinden biri veya ikisi kör olan, yürüyemeyecek kadar topal olan, kulağının veya kuyruğunun büyük bir kısmı kopmuş olan, boynuzunun kökünden kırılmış olan, işte memesi zarar görmüş olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, aşırı hasta veya aşırı zayıf olan hayvanın kurbanlık olarak tercih edilmemesi gerekiyormuş. Dini ritüeller açısından baktığımızda, dini kurallar açısından baktığımızda. Sorulması gerekenler ne? Bu hayvanın küpesi var mı? Veteriner sağlık raporu. Hayvan hangi ilden geldi? Sek belgesi var mı? Hayvan pazara yasal yolla mı getirildi? Satıcı kayıtlı mı? Kesim nerede yapılacak? Büyük şehirlerde, özellikle şehirler arası gelen hayvanlarda sevk belgesi önemliymiş. Belgesiz hayvan hem sağlık riski taşıyor hem de denetim sorunu çıkarılması durumu var. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Şimdi hayvan alındıktan sonra hemen kesilmeyecekse uygun bir yerde bekletilmesi gerekiyor. O da gölgede tutulmalı, aşırı sıcakta bekletilmemeli, temiz suya ulaşabilmesi. Bu tarz şeyler çok önemli ya. Uzun süre aç bırakılmaması gerekiyor. Yine kesime yakın dönemde sindirim sisteminin çok dolu olmaması, dikkatli davranmak gerekiyormuş. Strese sokulmaması gerekiyor. Dövmek, bağırmak, koşturmak, sıkıştırmak, bu eziyetlerden kaçınmak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Peki kurbanlık taşırken yapılan hatalar. İşte hayvanları kamyonete sıkıştırmak, ayaklarından çekmek, üst üste bindirmek, uzun süre susuz bırakmak, bunların hiçbiri doğru değil. Değerli dinleyiciler, kaygan zemin olmaması lazım, hayvanların sıkışmaması lazım, hava alabilecekleri bir ortam olması lazım. Kapalı araçlar içerisinde taşıyorlar, ne kadar fena. Yükleme ve indirme rampayla yapılması gerekiyor. Hayvanın ayağı, boynuzu, kuyruğu çekilmemesi gerekiyor. Taşıma sırasında ona düşmeyecek şekilde güvenle bağlanması, aşırı sıcak saatlerden uzak nakillerden kaçınmak gerekiyor deniyor değerli dinleyiciler. Yani onu ilk aldığınız andan kurban edilecek ana kadar sağlıklı, sakin ve zarar görmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz son yıllar eskiden neydi? Eskiden Kurban Bayramı geldiği zaman sokaklarda kan gövdeyi götürürdü. Şehirlerde, köylerde, her yerde böyle kan revan içerisinde çok fena bir manzaraydı o ya. Vallahi billahi ya. Herkes kapısının önünde ya da boş bir alana, İstanbul adına söyleyelim, o zaman İstanbul'da boş alanlar da vardı. Çıkılırdı yukarılara, böyle tepelere, bir yerlere, çukurlar kazılırdı, edilirdi falan. Değil mi? Oralarda bu gerçekleşirdi. Şimdi sokak arası, apartman bahçesi, boş arsa, dere kenarı, yol kenarı gibi yerler hem sağlık hem de çevre hem de yasal açıdan sakıncalı. Buralarda yasak zaten. Biliyorsunuz kurban kesimi belediyelerin ve kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği kesim alanlarında veya ruhsatlı kesimhanelerde yapılıyor. Kesim yerinde neler olması? Temiz su olması lazım. Atıkların uzaklaştırılacağı bir sistem olması gerekiyor. Kan ve atıklar çevreye yayılmaması gerekiyor. Zemin kolay temizlenebilir olmalı. Kesim ekipmanı temiz olmalı. Kesimi yapacak olan kişilerin deneyimli olması lazım. Her sene biliyorsunuz oralar kesildi, buralar kesildi diye bir dünya olaylarla karşılaşıyoruz. Özür dilerim. Ölüme kadar giden olaylar oldu ülkemizde be. Veteriner kontrolü mümkün olmalı. Etin yere temas etmemesi, bunlar değerli dinleyiciler gayet önemli. Kesim öncesi dini ve insani hassasiyetler var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kesim sırasında yine ehil kişi tarafından yapılması gerekiyor. Bıçağın keskin olması, kör bıçakla hem hayvana acı verdiği hem de kesimi zorlaştırdığı bilgisini veriyorlar. Değerli dinleyiciler. Yine sonrasında işte bütün bu işi, yani bu kurban kesilmesi işi, daha sonrasında onun ayrılması işini, bütün bunları gerçekleştiren kişilerin ehil kişiler olması gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi kurban eti kesildiği anda sıcak, buna kesim sıcaklığı diyorlar. Sıcak eti hemen poşete doldurup ağzını bağlarsanız et kendi sıcaklığıyla içinde terliyor, buhar oluşuyor. Poşetin içinde nem artıyor. Bu da bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyormuş. Biz geçen yıl sevgili Nurten Sırma ile, gıda mühendisi Nurten Sırma ile de konuşmuştuk bu konuları. Bu yılda ben böyle üzerinden bir kısaca geçeyim istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları kurban etinin kesilir kesilmez buzdolabına veya dondurucuya konmaması, önce serin yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Küçükbaş karkas için yaklaşık 4 saat, sığır için de 8-10 saat dinlendirmenin önemli olduğunu söylüyor. Etler sıcak halde kapalı kaplara veya poşetlere konmamalı, üst üste yığılmamalı. Bu bölüm çok önemli. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle çok önemli. Kurban kesimi için o alanlara gidildiği zaman, mesela gittiniz etinizi teslim alacaksınız. İşlemleri gerçekleştirmez hemen poşetleri atıyorlar. Siz o poşetleri alıyorsunuz. Genelde sıcak havalara denk geliyor. Aracınızın bagajına koyuyorsunuz. Bagajda o seyahat ediyor. Artık 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat, neyse ne, trafiğin durumuna göre. Sonra ya bunlar gerçekten çok önemli. Et kesildikten sonra hemen tüketildiğinde sert oluyor, sindirimi daha zor oluyor. Ayrıca etin iç sıcaklığının düşmesi lazım. Dinlendirme sırasında et hava alması lazım. Temiz bir yüzeyde olmalı. Güneş altında kalmamalı, toprakla temas etmemeli. Üst üste yığılmamalı, kedi, köpek, sinek, böcek onların temasından uzaklaştırılmalı, serin ve gölge bir yerde bekletmek gerekiyor. Taşırken kesimden sonra eve taşınması da yine gıda güvenliği açısından önemli. Et sıcaksa kapalı poşette uzun süre bekletmemek lazım, özellikle sıcak yaz aylarında. Arabada, bagajda, güneş altında bekletmemek lazım, hızla bozulabiliyor. Taşıma sırasında en temiz kaplara koymak lazım. Mümkünse gıdaya uygun kaplarla giderseniz daha iyi. Sızdırma yapmamalı. Çiğ et başka gıdalarla temas etmemeli. Uzun mesafede soğutucu çanta kullanılmalı. Et bagajda saatlerce bekletilmemeli. Eve varınca hemen de serin bir yere alınıp dinlendirmeye geçirilmesi gerekiyor değerli dinleyiciler. Peki eve getirdiniz. geniş tepsilere, temiz kaplara, gıda temasına uygun yüzeylere koymak gerekiyor. Amaç etin sıcaklığını düşürmek. Büyük poşetler içinde ise üst üste sıkışık, havasız kalmaması gerekiyor. Çünkü bu durum dış kısmı soğuksa bile iç kısım sıcak kalıyor. Bozulma başlayabiliyormuş. Eğer etler mümkünse kemikli, işte kuşbaşılık, kıymalık, haşlamalık, kavurmalık gibi kullanım amacına göre ayrılması önemli. Kurban etinin buzdolabında 0-4 derece aralığında saklanması önemli. Et ve süt kurumu açıklamalarında kurban kesildikten sonra ilk 24 saat 0-4 derece aralığında muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat dikkat! Buzdolabına bir anda çok büyük miktarda sıcak et koyarsanız buzdolabının iç sıcaklığı yükselebilir. Bu da hem kurban etini hem de dolaptaki diğer gıdaları riske sokar. Bu yüzden etler küçük parçalara ayrılarak geniş kaplarda soğutulmalı, dolapta hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli, sıcak sıcak derin dondurucuya atılmamalı ve diğer gıdalardan uzak tutmalı. Et tamamen dinlendikten ve ilk soğutma işlemi bittikten sonra da derin dondurucuya konulabilir. Günlük miktarına göre, kullanım miktarına göre de paketlemek gerekebilir. Paketleme, kıymalık, kuşbaşılık vesaire nasıl istiyorsanız değerli dinleyiciler. Daha sonrasında da bu taze parça et buzdolabında birkaç gün içinde tüketilmeli. Kıyma daha çabuk bozuluyormuş. Mümkünse bir gün içinde tüketmek veya dondurulması önemli değerli dinleyiciler. Bazı üniversite ve gıda güvenliği kaynakları parça etin buzdolabı koşullarında 5-6 gün dayanabileceğini belirtiyor. Fakat ev koşullarında sıcaklık dalgalanması, yoğun dolap kullanımını hesaba kattığımızda ve hijyen farkı daha temkinli davranmak gerekiyor. Eti çözdürürken dondurulmuş eti mutfak tezgahında saatlerce bekletmek doğru değilmiş. Doğru çözüm yöntemleri neler? Buzdolabında yavaş çözdürme. Mikrodalga çözdürme yapılacaksa hemen pişirmemek lazım. Soğuk su içinde sızdırmaz ambalajda ve suyu sık değiştirerek çözdürme. Yanlış yöntemler: kalorifer üzerine koymak, güneşte çözdürmek, sıcak suya atmak, gece boyunca tezgahta bırakmak, çözdürdükten sonra tekrar dondurmak. Bunlar doğru şeyler değil değerli dinleyiciler. Peki kurban etini hemen tüketmek doğru mu derseniz, doğru değil diyorlar. Sindirimi zor olabilir, sert olduğu için. Özellikle mide, bağırsak, kalp, damar, tansiyon, kolesterol problemi olan kişilerin çok taze veya yağlı aşırı tüketmemesi nedir? Gerekiyor. Etin 12-24 saat dinlenmesi lezzet ve sindirim açısından daha uygun deniliyor değerli dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Aslına bakarsanız daha etin bozulduğu mesela nasıl anlaşılır? Kötü, ekşi, ağır koku, yapışkan veya böyle değişik bir yüzey varsa, yeşilimsi, gri, anormal bir renk, gaz yapmış ambalaj varsa, normal dışı yumuşama varsa, pişirirken gelen kötü koku varsa aman diyorum, uzak durun değerli dinleyiciler. Evet, yani yaralanmalar vardı. Acemi kasap yaralanmaları bu geçmiş yıllarda baya baya sayılar var. Ben onları da aslına bakarsanız ayırmıştım. Mesela 2023'te Türkiye genelinde 29.983 kişi yaralanmış değerli dinleyiciler. O kadar yüksek yani. Bunlara da bakacaktım ama zaman yetmedi. Artık zaman bu kadar değerli dinleyiciler. Kurban ekonomisi diye bir şey var. Bu kurban ekonomisi kimleri etkiliyor? Besiciler, yem üreticileri, nakliyeciler, veterinerler, kasaplar, kesimhaneler, bıçak ustaları, soğuk hava depoları, marketler, ambalaj sektörü, deri sektörü, baharat ve kasap malzemesi satanlar, kömür, mangal sektörü, kargo ve lojistik. Yani kurban deyip geçmeyin, gerçekten çok önemli. Kurban enflasyonu diye bir kavram oluştu. O ne? Bu da güçlü bir kavram. Çünkü insanlar artık kurban fiyatını, et fiyatını, yem fiyatını, canlı kilo fiyatını enflasyon göstergesi gibi ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Geçen yıl bir hisse kaç paraydı, bu yıl kaç para gibi durumlar var. Kurban enflasyonu dediğimiz olay bu. Genç kuşak kurban kültüründen uzaklaşıyor mu derseniz, eskiden çocuklar pazara giderdi, hayvan seçerdi, kesimi izlerdi, paylaşırdı. Şimdilerde online vekalet var, market paketi var, uygulama üzerinden bağış var. Dolayısıyla gençler aslına bakarsanız uzaklaşıyor. Acemi kasap bu hiçbir zaman bitmiyor. Her sene bunu yaşamaya devam ediyoruz. İşin ehli değilsen bu işi profesyonellere bırakmak lazım. Onlar da bir miktar para alıyorlar. İlla ki onlar da para kazanacaklar. Bak ekonominin içerisine onları da sokmuş vaziyetteyiz. Kasaplarsa bu işi en iyi yapanlar değil mi? Onlar yapacak. E karşılığında da biraz para alacaklar tabii. Eskiden bahçede, avluda, köy meydanında ailece yapılan bir süreçti kurban. Şimdi plaza çalışanı, apartman hayatı, site yaşamı, online sipariş derken köy işi olmaktan çıktı. Bir de psikolojik tarafı var. İnsanlar neden kesmekte zorlanıyorlar? Eskiden çocuklar hayvanla iç içeydi. Şimdi büyük şehirlerde büyüyen insanlar hayvan kesimini ilk kez görüyor. Psikolojik olarak tabii zorlanıyor. Kesim görüntülerinden etkileniyor. Çocuk psikolojisi, şehir yaşamı, hayvanla bağ kurulması, bunlar tabii önemli bir durum. Değerli dinleyiciler, ona da bir bakmak gerekiyor aslına bakarsanız. Evet, yani dediğim gibi aktaracağım daha fazla başlık vardı fakat benden bu kadar. Umarım bu anlattığım bilgiler kurbanla ilgili dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsettik. Rakamlar verdik, sayılar verdik. Ama özünde değerli dinleyiciler, dediğimiz gibi emekli, asgari ücretle çalışanlar, vatandaş çok da fazla kesebiliyor mu derseniz, kurban olayına çok da fazla ne yapıyor, giremiyor. Kurban bayramınızı bir kez daha tebrik edelim. Hepinize güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Radyonuz Radyo Sputnik'ten ayrılmayın efendim.
0: Okan Aslan, Bayram Özel sona erdi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
4: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Baoba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore, ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finaline yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı. Alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip, hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonluğu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 13 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP Parti Meclisi 1 Haziran'da toplanamayacak. Siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri sürüyor. Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Mutlak Bülten tartışmasının devamı CHP'de kritik gün pazartesi olarak belirlenmişti. Bugün ardından parti meclisi toplantısında CHP'nin yol haritası da o gün netleşecekti biliyorsunuz. Ancak tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle 1 Haziran pazartesi günü toplanamayacağı açıklandı. Bu arada ertelenen CHP parti meclisi toplantısının yeni tarihinin tüm üyelerin görevlendirme yazılarının ilgili kamu kurumundan tebliğ edilememesi nedeniyle belirlenmişti. Denemediği bildirildi. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştiriliyor. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası siyasi partiler arasında bugün yapılması planlanan bayramlaşma programlarına da yansımış durumda gelişmeler. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaştı bugün. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken AK Partili Resul Kurt, "Hepimizin tek gayesi ülkemize hizmet etmek" dedi. CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturmuştu biliyorsunuz. CHP meclis grubuyla ilk bayramlaşan parti Deva Partisi oldu. Görüşmelerde Özgür Özel'e destek mesajları verildiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Tarihler 4 Nisan 2015 gecesini gösterdiğinde Trabzon'da pompalı tüfekle yaşanan saldırıda hain kurşunlar Rize maçından dönen Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsü hedef almış ve bütün kafile ölümden dönmüştü biliyorsunuz. Şoförün ön cama gelen kurşunlara rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi Türkiye'yi büyük bir kaosun eşiğinden de kurtarmıştı. Türk futbolunun en karanlık olaylarından biri olan Fenerbahçe kafilesinin kurşunlanması dosyası Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla tekrar açılıyor. Hem tetiği çekenler hem de azmettiricilerin ele geçirilmesi için ilk somut adım atılmış durumda. Fenerbahçe'de başkan adayları da 4 Nisan saldırısı dosyasının yeniden incelenmeye alınmasını değerlendirdi. Aziz Yıldırım, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır dedi. Hakan Safi ise camiamızda büyük bir yara bırakan 4 Nisan 2015'teki menfur saldırının aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkarılarak cezalandırılması için yeniden başlatılan hukuki süreç neticesinde alınan kanun yararına bozma kararını önemli buluyor ve yakından takip ediyoruz dedi. Türkiye'yi sarsan Gülistan Doku dosyasında üst üste gelen tutuklamalar ve uluslararası operasyonların ardından şimdi de en somut deliller için düğmeye basıldı. Tutuklanan eski valinin korunmasına ait gizemli cip bulundu ve laboratuvara gönderildi. Cipin olaydan sonra belediyeye bağışlandığı belirlendi. Sivas'ta kene kabusu yine can aldı. Hafiki ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Rıza Demir, kene tutunması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören Demir'in ölümüne bölgede kene tehlikesi yeniden gündeme geldi. İzmir Buca'da 33 kedinin ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim, evcil hayvanı kasten öldürme ve çevreyi kasten kirletme suçlarından tutuklandı. Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi finans sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlardan başka bir şey düşünmesinler dedi. Haberleri aktardık. Saat başında yeni gelişmelerle burada olacağız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
2: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Tasavvufta ilk ders kırmamaktır, son ders ise kırılmamaktır. Muhteşem, tek kelimeyle söylüyoruz, muhteşem. Önce kimseyi kırmayacaksınız, kırmaya. Günün birinde geldiğinizde artık siz de kırılmamaya başlayacaksınız. Yani kırılganlığı ortadan kaldırmak için önce kırmamayı öğreneceksiniz. Aklınızın bir köşesinde durmasını isteriz.
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
6: Bunu biliyor muydunuz? Asteroid kuşağındaki asteroidlerin toplam kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık %3'ü kadar. Güneş sistemindeki asteroidlerin büyük kısmının yer aldığı asteroid kuşağında çapı 1 kilometreden büyük 1,1 milyonla 1,9 milyon arasında asteroid olduğu tahmin ediliyor. Asteroid kuşağındaki en büyük asteroid ise çapı 530 kilometre olan Vesta. Bunu biliyor muydunuz?
5: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Yelkenleri suya indirmek. İnsanoğlunun en zorlandığı şeylerden biri kendi hatasını kabul etmek. Ama bazen öyle anlar gelir ki kişi geri adım atar. Biraz alçalır, kabullenir, sakinleşir. İşte böyle zamanlarda bir deyim girer devreye. Yelkenleri suya indirmek. Peki bu söz denizle ilgilidir de gerçek hikayesi nedir? Eskiden gemiler rüzgarla yol alırdı. Yani motor yok, güç yelkende. Ve denizcilikte bir gelenek vardı. Bir gemi başka bir ülkenin sınırlarına girerken saygı göstergesi olarak yelkenlerini indirirdi. Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nda gezerken o sırada bir Ceneviz gemisi Hisar'a yaklaşır. Ama olması gerekenin aksine yelkenlerini indirmez. Kaptana yelkenlerini indirmesi hatırlatılmasına rağmen geminin yelkenleri indirilmeyince Fatih'in emriyle gemi topa tutularak batırılır ve böylece bu deyim dilimize geçer. İşte o gün geri adım atmayan bu gemi yüzünden yelkenleri suya indirmek deyimi doğar. Kibirden vazgeçip sessizleşene bu söz söylenir. Bugün hala bir kişi geri adım attığında yelkenleri suya indirdi deriz. Bir zamanlar rüzgarla şişen o yelken şimdi suda ağır ağır süzülmektedir. Yelkenleri suya indirmek deyiminin hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Mesaisi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Philipp Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyon Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skora eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Psikopatik eğilimler ve meslek tercihleri arasında ilişkiyi inceleyen yeni bir akademik çalışma, belirli kişilik özelliklerinin bazı iş alanlarında yoğunlaştığını ortaya koydu. 2026 tarihli araştırmaya göre antisosyal eğilimler olarak tanımlanan özelliklere sahip bireyler, sosyal etkileşimin düşük olduğu, daha çok teknik beceriye dayalı mesleklere yönelme eğilimi gösteriyor. Gazete Oksijen'in haberine göre araştırma 17 ila 32 yaşları arasındaki 600'den fazla üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların kişilik özellikleri psikolojide karanlık üçlü olarak bilinen 3 temel yapı üzerinden değerlendirildi. Psikopati, makyavelizm ve narsizm. Çalışmanın bulgularına göre psikopati 3 alt bileşeniyle birlikte gerçekçi ve uygulamalı işlere ilgiyle güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kategori mekanikerlik, teknik bakım işleri ve mühendislik gibi alanları kapsıyor. Araştırmacılar bu eğilimi düşük sosyal etkileşim gerektiren ve daha izole çalışma imkanı sunan mesleklerin tercih edilmesi şeklinde yorumladı. Aynı çalışmada makyavelist eğilimlerinde benzer şekilde insan odaklı mesleklere karşı belirgin bir mesafe koyduğu tespit edildi. Araştırma, narsizmle meslek tercihleri arasında farklı bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Narsistik özellikler taşıyan bireyler daha görünür ve sosyal etkileşimi daha yüksek alanlara yöneliyor. Bu grupta sanat, siyaset, hukuk ve iş dünyası gibi alanlar öne çıkıyor. Araştırmacılara göre narsistik bireyler takdir görme ve etki alanı yaratma fırsatı sunan meslekleri tercih ediyor.

0: Uzmanın en çarpıcı uyarısı ise başarılı psikopatlar ve başarılı narsistler olarak tanımlanan gruba yönelik. Bu kişiler yüzeyde sosyal becerileri güçlü ve karizmatik görünerek kurum içinde hızla yükselebiliyor. Araştırmacılar bu tür bireylerin üst düzey yönetim pozisyonlara getirilmesinin risk taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu noktaya ulaştıklarında kontrol edilmelerinin zorlaştığı ve kararlarının kurum içinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Araştırma, kişilik özellikleriyle meslek seçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyarken tek başına belirleyici bir faktör olmadığını da vurguluyor. Bulgular özellikle işe alım ve terfi süreçlerinde kurumların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Sonuç olarak çalışma, meslek tercihlerini yalnızca beceri ve eğitimle değil, aynı zamanda kişilik yapılarıyla birlikte değerlendiren daha kapsamlı bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor. Illinois Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre psikopatik özellikler taşıyan bireyler insan temasının sınırlı olduğu teknik ve yalnız çalışılan mesleklere yöneliyor. Gazete Oksijen'in haberine göre listenin başında mekanikerlik yer alırken mühendislik gibi alanlarda öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar, daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma, okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogram da alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonları desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Arınma salıncaklarından kına ritüellerine. Dünya Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyor? İslam coğrafyasında Kurban Bayramı'nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Dünya genelinde ise birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri, geleneksel salıncaklardan davul zurnalı geçit törenlerine kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere sahne olan ülkelerin başında Türkmenistan geliyor. Türkmenistan'da bayram namazıyla başlayan bayram sabahı kurban kesimiyle devam ederken ülkenin dört bir yanına büyük salıncaklar kuruluyor. Geleneksel kıyafetlerini giyen Türkmen halkı bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor. Ülkede Kurban Bayramı iki gün kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram Türkiye'ye benzer şekilde kutlanıyor. Cami avlularında profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen toplu kurban kesimlerinin ardından etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Endonezya halkı bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri titizlikle belirliyor. Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da at biniciliği anlamına gelen 600'ü aşkın yıldır devam eden Havndoshi geleneği ise ön plana çıkıyor. Atların süslendiği kutlamalarda geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublör performansı sergileniyor. Havndoshi'yle başlayan kutlamalar 7 gün boyunca sürebiliyor. Kuzey Afrika'nın zengin kültürlerinden biri olan ve Kurban Bayramı'na en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Fas'ta hazırlıklar bayramdan 3 gün önce başlıyor. Bayram arifesinde kurbanlıklar özel olarak süslenirken Faslılar daha hayırlı olacağına inandıkları için kurbanlık hayvanın iki boynuzu arasına kına yakıyorlar. Aile büyüklerinin dualar eşliğinde gerçekleştirdiği kesim işleminin ardından çocuklar için hazırlanan neşeli oyunlar ve gösteriler başlıyor. Bazı şehirlerde ise el sanatları fuarları düzenleniyor. Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı Malezya'da ise bu çok kültürlü yapının etkileri bayram kutlamalarına da yansıyor. Sokakların çiçeklerle süslendiği ülkede küçükbaş hayvancılık fazla yaygın olmadığı için kurban ibadeti genellikle büyükbaş hayvanlarla yerine getiriliyor. Kurban bayramının sadece bir gün sürdüğü Filipinler'de de kurban edilen hayvanlar çoğunlukla keçi ve danalardan oluşuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde resmi tatil ilan edilmesine rağmen Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı büyük şehirlerde resmi tatil uygulaması yapılamıyor. Filipinler'de alışagelmiş uygulamalardan farklı olarak kurban eti ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtılmıyor. Bunun yerine bayram günü yemek vaktinde isteyen herkesin kullanımına açık olan hatta dileyenlerin evlerine yemek götürebildiği büyük bir sofra kuruluyor. Ayrıca ev sahipleri sandalyeye oturan misafirlerin alması için sandalye örtülerinin altına bayram parası yerleştiriyor. Kurban Bayramı Türkmenistan'daki arınma salıncaklarından Nijerya'nın asırlık atlı geçit törenlerine, Fas'taki kına ritüellerinden Filipinler'deki ortak sofralara kadar uzanan ve ülkelerin kendi kültürel dokularıyla harmanlanan birbirinden renkli geleneklerle kutlanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. CHP'den kritik karar. Hürmüz'de gerilim yeniden tırmandı. Rusya-Kazakistan hattında stratejik zirve, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istinaf kararı sonrası 1 Haziran pazartesi günü gerçekleştireceği parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantısı tüm üyelere tebligat yapılamadığı için ertelendi. Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun A takımının büyük ölçüde netleştiği belirtildiği iddialara göre 9 kişiden oluşacak partinin yeni yönetiminde Mehmet Akif Hamza Çebi'nin yolsuzlukla mücadele komisyonunun başına getirileceği, parti sözcülüğünü ise Berhan Şimşek'in yapacağı öne sürüldü. Putin ve Tokayev Kazakistan'da nükleer güç santrali inşasına yönelik resmi anlaşmayı imzaladı. 3 günlük devlet ziyareti kapsamında Kazakistan'a giden Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke ilişkilerinin altın çağını yaşadığını belirtti. Tokayev ise Putin'in Astana ziyareti Rusya ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığı ve müttefik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adımdır dedi. Zirvede iki ülke hatlarının dostluğunu pekiştiren 7 temel ilke bildirisi de imzalandı. Rus lider Putin, Rusya'nın sadece bir santral kurmakta kalmayıp Kazakistan'da eğitim ve uzman yetiştirmeyi de kapsayan komple bir barışçıl atom sanayisi oluşturacağını da duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını belirtirken bölge ülkelerine de Abraham Anlaşmalarına derhal katılma çağrısında bulundu. İran'la yürütülen müzakerelerde kusursuz bir anlaşma istediklerini kaydeden Donald Trump, şartların karşılanmaması durumunda saldırıların yeniden başlayabileceğinin sinyali verdi. Beyaz Saray ise İran medyasında yer alan anlaşma taslağını yalanladı. İran meclisi Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi ise ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkiyle yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerden geri adım atmayacaklarını bildirdi. İran devrim muhafızları ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait insansız hava aracı operasyonunu hedef almasının ardından bir ABD hava üssünü vurduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırılar Nisan ayında yürürlüğe giren kırılgan ateşkese yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatları ise yeniden yükselişe geçti. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
2: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen söyleyeceksin.
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete
0: geliyor.
1: Kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Daha,
1: ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3, yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bak.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem, turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan.
0: Belki
1: Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanmıştı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek istiyorum. Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Öyle bir
1: var. Tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu da? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih bizi.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni mi?
0: Yok, gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii. Da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim, Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 atta sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet.
1: Olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli.
0: Evet.
1: Sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii. Yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani.
0: Var.
1: Az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan, geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: zaten
1: yani.
0: 7'deki nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda
0: evet.
1: Olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ta, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Böl maç muharebesi.
1: İçinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki koridorda tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu, zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet, bakıldığında
0: yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. O da doğru söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse, Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından, çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince aslında bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Ya bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu, hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle, milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş senin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58
0: çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken, benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde ben de gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama kupada diğerde da. O parlıyor iyicene.
1: Burada sonra da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: ikisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem
1: şöyle,
0: isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ne ya. Yok. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, şey Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönem.

0: Zagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim. 6 bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela, değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı, evet, dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana, o baksana.
1: Kıran kırana yani, hani yani düşünsene yani.
0: Ama şöyle
1: şimdi
0: de oluyor.
1: Çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var, hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da yani.
1: Ölen de oldu
0: bu,
1: öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani
0: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya yani bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi, hı hı, anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında, evet, en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, hmm, ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğüm zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsettik.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane Batı Almanya'ya atmış.
0: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada de kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri, hmm, durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. Nice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik

0: Teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garincha'da hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı kaldı. Kralları doğru. Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamasın? Daha,
1: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı. Ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da evet. Duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire. Birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor, para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz, rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'den ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda.
1: Ben sana bir şey söylemişim. Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani, Dünya Kupası'na gidiyor. Ayağında kramponu
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, ödünç işte. Alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın. Bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim
0: paramı almazsam idmana çıkmam.
1: İdma aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa de. Elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben tam de olsam aynen. Ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yashin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yashin.
1: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
0: Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı. Hı-hı. Ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek, hı-hı, ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9 büyük, 9.5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden, hı-hı, çok çok farklı. Hı-hı. Biz çok daha yani 7'leri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 19 Mayıs 1960'ta, hı hı, bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor, hı hı, o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız, hı hı, 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat, evet, bulmasını da sağlıyor, hı hı, bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya, hı hı, için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını, evet, da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
1: Şili-İtalya maçı şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da, hı-hı, değişikliğe, hı-hı, sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar. Ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik, yaşınlı Sovyetler Birliği'ni yenmek de, onu geçmek de çok kolay değil kalede, tabii, yaşın varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez ikinci kez şampiyon. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor,
0: bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine
1: var.
0: Sizin mazlumların. Mazlumların öncüsü.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak. Belki de hani çünkü şundan dolayı, şimdi fiziksel görünüşüden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakılıyor. Hı-hı. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicia inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de, galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinç'e hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane, harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Hı hı. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de,
1: elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya.
0: Hı hı.
1: Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
0: evet,
1: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben İzlemek seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Hani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor: bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum, o ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da...
1: bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere
1: geçelim.
0: Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim. Bugün,
0: şey
1: bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasına şişiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garinç'e bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
0: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel
1: bir şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Hani evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara. Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock Dem Mundial.
0: Evet. Az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika, Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
1: Evet.
0: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala şahane. Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela Şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet canım.
1: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ediyor. Yani. Aynen öyle. İtalya'ya. Çünkü İtalya iki kez dünya kupasını kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü değil mi diye, geçti mi geçmedi mi diye tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarımda hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk. Kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
0: Nihayet. Sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak yani yüksek yerlerde haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
0: Evet, onun sözü
1: öğlen
0: geçmiyor.
1: Sıcağın. Ben, evet. Ben. Şimdi ama...
0: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
0: özellikle
1: bilgi yoksa...
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen, aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz... işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş yani. Sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
0: Seni uyarıyorum diyor.
1: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
0: evet.
1: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti, gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Siyasi partiler arası bayramlaşma devam ediyor. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı. CHP'nin 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısı ertelendi. Ayrıntılar bültenimizde. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. CHP'liler ise bu bayram ziyaretleri çifledi. CHP'de mutlak butlan kararı bayramlaşma programlarına da yansımış durumda. Özgür Özel ve beraberindeki heyet, CHP Meclis Heyeti adıyla siyasi parti genel merkezlerine bayram ziyaretlerinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'dan gelen heyetle bayramlaştı. Soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşmayan AK Parti ve CHP heyetleri ise bugün bayramlaştı. Ziyarete birlik ve beraberlik mesajları verilirken AK Partili Resul Kurt, hepimizin tek gayesi ülkemize hizmet etmektir dedi. MHP heyeti de bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkez Heyetini ziyaret etti. Ziyarette ayrıştırıcı bir yaklaşımdan uzak durulması gerektiğinin oldukça önemli olduğu vurgulandı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süren gerilim devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da gerçekleştirmesi beklenen ilk parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantısı ertelendi. Kararın tebligat sürecindeki gecikme nedeniyle alındığı bildirildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek halk buluşması programında vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun burada hem mahkeme süreci hem de parti içindeki tartışmalara ilişkin önemli mesajlar vereceği konuşuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok gelmesini sağlayacak tahkim mekanizmalarının güçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nda tahkim daire başkanlığı kuruldu. Başkanlık, tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek, ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Spor. Kupa 3 sahibini buldu. UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Crystal Palace 120 yıllık tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşarken Konferans Ligi'ni son 4 yılda 3. kez bir İngiliz ekibi kazanmış oldu. 7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da netleşiyor. Yerli bir isimle çalışmaya sıcak bakan Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük görevinde Aykut Kocaman ismine sıcak baktığı biliniyor. Hakan Safi'nin ise Süper Ligi ve Türkiye'yi bilen bir teknik adamla çalışmak istediği kaydedildi. Safi, yabancı aday olarak da bu sezon Porto'yu şampiyonluğa ulaştıran Francesco Ferrioli listenin başına yazdığı kaydedildi. İtalyan devi Milan'ın takımdan göndermek istediği Rafael Leao futbol piyasasında savaş çıkardı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli hücum oyuncusu kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürmek istiyor. Cristiano Ronaldo'nun takımı El Nassr'da kanca atmış durumda. İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü Arsenal'ı şampiyonluğa ulaşan Mikel Arteta oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan İspanyol teknik adam Arteta yönetimindeki Arsenal 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Basketbol Süper Lig Playoff çeyrek finali ikinci ayağında bugün saat 18'de Trabzonspor'la Bahçeşehir Koleji, saat 20.30'da ise Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
2: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım Bayram Özel başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki sizinleyim. Neden Bayram Seyran dinleyelim ki, değil mi? Çalıştırıyorlar beni. Siz itirazlarınızı tatlı Melis Çiğmi'yi bayramda çalıştırmayın diye kendinizi iletirsiniz. Radyo Sputnik'e lütfen. Lütfen, çok rica edeceğim. Şaka bir yana. Tabii ki bayram denilince herkesin aklında sadece mesai de değil. Şu artık eskiden çok umursamıyorduk ya. Bir dönün kendinize bakın. Özel sektör özellikle. Genelde özel sektörüz. 9 gün tatil. Balada mı var? Yok. Yok. Ya bu biraz tuhaf değil mi? Şimdi ben bundan konuşacağım. Şimdi kamu çalışanları için idari izin verildi. Okey. 9 gün. Tamam. Çok mantıklı değil mi? Birleştirildi. Özel sektör. Hiçbir kararnamesi, hiçbir değişikliği yok. Sabah patrondan gelecek misin, gelmeyecek misin mesajı dışında iyi tatillerimiz yok. Şimdi biraz aslında mantıken bunu konuşmak istiyorum ben. Hani değerlendirmeye göre baktığımızda özel sektörde oluşan resmi bayram süresi nedir? 4,5 gün değil mi? Peki kamu bunu 9 gün... ben niye 4,5 gün? Maalesef yapıyorlar, yapmıyorlar değil, size de 9 gün yapıyorlar ama resmi izninizden düşüyor. Yani yıllık izninizden. Ama kamu düşmüyor, kamuda düşmüyor. Yani şimdi kamu da bizim için çalışıyor okey de, kamu da çalışıyor. Ve yani ben yanlışsam yanlışsın Melis'cim deyin. Vallahi bak ben bu konularda şey yapmam da. Tamam kamu 9 gün yapıyor ama ben 9 gün yapmak için önce patronuma ricacı olmak zorundayım. Ve üstüne sük yıllık iznimden düşüyor. Hadi onu da yaptım diyelim. Bazen 9 günde yıllık izinden düşmeden yapsalar da telafi çalışması adı altında şey yapıyorlar. Geleceğim diyorlar. Ekstra günlerinde geliyorsun ama kamu çalışan gelmiyor. Peki benim kamudan farkım bana biri söylesin. Hani KPSS'de yeterli puan almamış olmak mı izinle alakalı? Şimdi iş sözleşmesinde bayramda çalışabilir ya da çalışamaz diye aslında bir madde olması lazım. Genelde kimse de yok. Çünkü kimse iş sözleşmesini herhangi bir uzmanla çalışarak yapmıyor. İnternetten bir indirdikleri şey var. Bir şey neyse o sözleşmeyi işçilere dayıyorlar. Aslında bu da çok büyük bir problem. Biz yıllardır ben ve üstadlarım aslında buna çabalamaya çalıştık. Hem işvereni hem de işçiyi koruyacak hukuki bir tavır sağlamaya çalıştık ama kimse maalesef bunu sağlamıyor. Bu sadece işveren için de değil ha bu arada. Sizin için de geçerli. Hiçbiriniz bugüne kadar imzaladığınız sözleşmenin matbu mu, internetten mi indirilmiş, gerçekten size uygun mu, hazırlanıp hazırlanmadığına bakıyor musunuz? Bakmıyorsunuz. Amacımız o. Sonra ama haklarınızı aramak için buna bakıyorsunuz. Arkadaşım, kardeşim, canlarım. Ne oluyor şu anda? Bunun hak olarak ve madde olarak aslında yazması gerekirken kimse de yazmıyor. İşverenin de talebi doğrultusunda çalış ya da çalışma ya da bayram mesaisi öderim ya da telafi çalışması meselesine dönüyor. Şimdi gelelim en dikkat çekici noktaya diyorum. Bayramda çalışan işçinin cebine hala ücret girip girmediğini konuşacağız. Neden konuşacağız? Bakın şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Ben bütün konularda bunu söylüyorum. Melis Hanım bunu bilmiyor muyuz? Niye söylüyorsunuz? Melis Hanım bunu niye anlatıyorsunuz? Melis Hanım bunu niye anlatıyor? Yavrum tamam biz çalışıyoruz diyelim. İşte 10 senedir 15 senedir hepimiz çalışıyoruz. Ama yeni işe giren nesil var. Onların da hakkını anlatmayak mı? Onlar da bizi dinliyordur yani. Şimdi düşünsenize Türkiye'nin en önemli ve saygıdeğer radyosundayız şimdi. Tabii ki dinleyecek. Onlar için de aslında bunu bilgilendirmeye çalışıyorum. Kanuna göre resmi tatilde çalışan işçi ekstra bir ücret diyelim. Çalıştım hem de normal maaşımı aldığımın üzerine ek bir ödeme almaları lazım. Özellikle asgari ücretli çalışanlar için bayram mesaisi ciddi bir katkı. Çünkü bunu ülkenin çok önemli bir, daha doğrusu çok fazla izlenen bir biliyorsunuz programı var. Cinayet de çözülüyor, işte eşler arası problemler de halledilebiliyor, çift terapistliği, işte doktorluk, tedavi, her şey yapılabilen bir programda. Bir kamu işçisinin temizlik işleriyle alakalı devam eden bir kamu işçisinin ülkedeki CEO'yu asiste eden bir kişiden bile daha yüksek bir rakamı aldığı ve bu rakamı çok amaçsız ve gereksiz noktalarda kullandığı konuşulmuş olduğu için bunun çok önemli olduğunu netleştiriyorum. Arada da şeker kız kendi oldum. Siz anladınız. Neyse. Ama işin biraz da tabii ki bu sosyal tarafını bir düşünelim. Şimdi bayram sadece tatil maalesef bizde olmuyor. Aynı zamanda ekonomiyle alakalı birçok açıdan değişiklik oluşturabiliyor. Yani başka bir yerde, çok özür dilerim ama bunu herkes biliyor artık. Başka bir ülkede bir bayram dediğiniz şey, markete bile gidemezsiniz. Kapalıdır. Hiç yani alt üstü yok. Ama bizde başka konulara geliyor. Ekonomik bir avantaj oluyor ya da turizm sektörü için ya da aktif market için. İşte ne bileyim çarşı pazar için, restoran için. Şimdi bunun üzerinden de gidelim. Şimdi turizm sektörü için de 9 gün açıklamasıyla birlikte herkes bir böyle avuçlarını şey yaptı, böyle sıvazladı diyelim. Otel fiyatlarını düşünün. Geçen seneye göre %25 minimum arttı diyelim. Seyahat hacmini ise milyarlarca lirayı bulması beklendiğini konuşalım. Yani bir taraftan bayramda ben çalışacağım, barkat okutacağım diyen bir kesimimiz var. Bir yandan da tatile gidiyorum ama kredi kartı ekstresi detayı var. Herkes aslında aynı kara deliklerde. Sadece isimleri farklı. Kısacası bu bayramda herkesin hesabını başka olarak düşünelim. İşveren maliyeti başka, çalıştırdığını düşünelim. Çalışanın izin hesabı başka, turizmcinin rezervasyon mantığı başka. Vatandaş içinse bütçe başka bir hesapta. Ama yine de şunu söyleyelim. Bayram dediğimiz şey biraz da nefes almak, aile görmek, işte ne bileyim en kötü ya, en kötü kapıyı bacayı kilitleyip telefonsuzca kendinizi dinlemek değil mi? Ama bu olmuyor çünkü neden olmuyor? Mutlaka bir şey bir yere dönüyor ve şöyle bir mesaj geliyor telefonunuza, çalışmasanız ve ekstra mesai almasanız bile. Tatlım online mısın? Çünkü işverenin de biraz fazla şey var yani. Tamam, o zaman sektör olarak belki hayata dahil olmamız gereken bir sektörken sadece kamu işçisi, ben gidip kamuya kendimle ilgili bir soru bile soramam çünkü yoklar, ama ben çalışmak zorundayım ya da bir bilgi, bunların dışında kalmak zorundayız bence. Bu konuda çok ben destekçiyim ben bu. Yani tam çalışmak ayrı. Niye? Çalışınca şöyle bir şey oluyor. Zorunu tuttuğunu farz etsek bile mesai ücreti ödüyor değil mi? Ama çalışmasanız bile sizi çalıştıran bir kesim var ve ben artık bu ülkede bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani küçük mutlak mutlanlarla bile neler oluyor? İşçinin hakkı bu dünya bence çok saçma, ama gene de ben gene bu konuya geleceğim. Çalışmamam diyemiyorsunuz. 9 günlük mesai sadece niye kamuya? O zaman özel sektörü de ver. Kamunun ne özelliği var ve ne farkı var? Ya bana şunu söyleyin. Kamu tatil yapıyor, okey. İzin yapıyor, okey. Ama ben özel sektör olarak çalışıyorum. Zaten çalışırken kamuya gidemiyorum ki. Yani kamuda bir işimi zaten halledemiyorum ki çalıştığım için. Mantıken değil mi? Genelde izin almamız gerekiyor o gün için. Bunun da ben düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Burada bir ses oldum. Başaracağız ama bilmiyorum şimdi. Bayram mesailerine bir tekrar denk geleceğim. Tam bayram üzeri olduğumuz için. Neden? Şimdi burada bayramın olmasıyla tatile nereye kaçsak hesabı yapanlar. Biz zaten vardiyadayız. Siz baklava yerken ben çalışacağımlar. Özellikle sağlıkçılar, güvenlik görevlileri, market çalışanları, lojistik ve restoran çalışanları. Bayramda çoğu çalışacak biliyorsunuz ve evde pişirilen bir tas yemeğin bile onlar için önemi kalmıyor. Ya işte bilmem kim gelecek de işte yapıyorum diyor mesela eşi. Yapma bana ne diyor adam, çünkü sinir gelmiş yani artık çalıştığı için. Şimdi burada şunu konuşacağım. Çok bunlarla ilgili soru aslında çok gelmiş. Ben size sorularınız üzerinden gideceğim. Tekrar bakın söylüyorum. Evet, bunu biliyoruz. Bayramda ekstra mesai olması gerektiğini biliyoruz. Normali bu değil mi? Ama bunu bilmeyen kesimle ilgili de konuşmamız lazım. Her gün iş hayatına en az, bakın en az 17 bin çocuk katılıyor. Kimse yanlış anlamasın. Çocuktan kastım mesleki olarak yeni işe başlayan anlamında aslında söylemek istedim. Ve haklarını ve kanunlarını bilemedikleri bir sürü nokta maalesef olabiliyor. Bu sebepten bir onların üzerinden ben gitmek istiyorum. Şimdi ne diyelim, sorulardan başlayalım. Bayram mesaisi nedir, ne olmalı, ne olmamalı gibi. Bir kere ben normalde biliyorsunuz hiç kanun maddesi biliyorsunuz söylemem, sıkılıyorum. Ama gene de söyleyeceğim bilmek isteyenler için. Çünkü ben bunlarla ilgili soru alıyorum. Yani kanun maddesi neydi? 4857 sayılı iş kanunu. Tamam mı? Bak 4857, 4857. Öyle düşünün. Yazın, not edin kenara. Şimdi buna göre resmi tatilde çalışan işçiye ödenmesi gereken tabii ki ekstra bir ücret var. Yani bayramda çalışan bir kişi o gün için normal ücreti dışında ilave bir bedel alır. Kısacası sistem, sen bayram yapmadın, o zaman cebine bayram olsun. Ne kadar olur o tartışmıyoruz biliyorsunuz. Bunları bir konuşacağım. Kendi örneğimi vereceğim, bir de gelen sorulardan gideceğim. Ne yapalım, 2026 diyelim. İşte brüt asgari 33.030 ya. Şimdi bunu baz alalım. Günlük ücretimiz 1101 TL civarı. Bayramda çalıştığınızı düşünelim. Günlük artı olarak 2200 TL daha almanız lazım. Yani bayram ücreti maaşınızın artısı olacak. Yani dışında bir konu. Çift yem, yani yevmiye derler ya buna. Çift ücret. Aslına bakarsanız almanız gerekiyor o gün. Hem maaşınız hem de maaşınızın çifti. Şimdi 2026 gene aynı şekilde onu konuştuğum için bunu aldık 2200. Dur onu örnekle... Ay gene mikrofonu buldum. Yine bilirsiniz. Onu örneklendireceğim, yani tüm bayram çalıştığınızı. Ama burada halkın en çok konuştuğu bir konu var, yani duyduklarım üzerine gidiyorum. İnsanlar bazen diyor ki ben bayramda çalışmadım, maaşımdan kesilir mi? Yok işte resmi tatildi, şu mu oldu? Hayır, bir kere çalışmadığınız zaman niye kesilsin? Ana maaşınızı alırsınız. Sadece artısı olmaz. Resmi tatil olduğu için çalışmasanız bile o gün ücreti, dediğim gibi zaten hesapta, bununla alakalı hiçbir şey yok. Eğer çalışırsanız ekstra bir ödeme doğuyor. Yani sistem aslında çalışmayana maaşını verip çalışana ekstrasını veriyormuş gibi düşünebiliriz. Diğer bir soru üzerinden detaylandıracağım bir konu. İşveren istediği herkesi zorla bayramda çalıştırabiliyor mu? Şimdi iş sözleşmesinde başta bahsettiğim gibi buna ilgili ilişkin bir hüküm yok ise genelde çalışanın onayı gerekiyor. Ama ilkesel faktörleri de değerlendirirsek özellikle özel sektörde bu çok önemli olmuyor. Çünkü bazı çalışanlar bayramda ailemi görmek istiyorum dese bile çalışman gerekiyor diyorlar. Siz kalkıp da yok iş sözleşmemde yok, yok Adana'da yok, yok bilmem nerede yok deseniz bile maalesef hayır çalışman gerekiyor. Beğenmiyorsan istifanı diye bir konuya dönüyor maalesef. Yani çalışan için aslında onay çok kritik bir nokta. Kanunda var ama aktif olarak şeyi yok. Uygulaması maalesef yok. Bir de işin komik tarafı ama gerçek tarafı. Bayramda çalışanların psikolojisi ne oluyor? Yani düşünün, kendinizi koysanıza ya. Özellikle daha küçük yaşta olduğunuzu düşünün. Siz bayramda bir işte çalışıyorsunuz ve evde aile toplantısı var. Böyle işte uzun zamandır görmediğiniz amcanız gelmiş. İşte anneniz böyle dolma sarmış. Böyle bileyim baklava yapmış. Güzel bir ortam tamam, hani hem sohbet dönüyor hem yemek yeniyor. Sonuç siz neredesiniz? Mesaide. Tamam, biz bunun ücretini alıyoruz ama içe giderken ve işteyken sosyal medyalarda işte bayram günü mangal, tatil, sahilde fotoğraflar. Bunları görünce bir modern çağın sabır testi gibi oluyor aslına bakarsanız ya. Yani siz orada çık çık çık çık barkod okutuyorsunuz. Ne bileyim vidayı sıkıyorsunuz. Öbürü de mangala köfte atmış. Yani bu tabii ki psikolojik olarak biraz insanları ayrıştırıyor. Bence, bakın bence diyorum. Ben olsam gıcık olurdum. Ve üzücü bir şey bence yani. Madem bayram özel, bir de üstüne dini bayram ha. Bizim bayramlarımız, yani bu ana uzun bayramların hepsi dini bayram. Herkes tatil yapsın. Yapıyorlar arkadaşım. Yani şimdi şurada da bir şey var. Hani Avrupa yapabiliyor da biz mi yapamıyoruz? Herkes Kurban Bayramı geldi. Şu kadar gün. Bir de devlet de bağlı diyelim. Resmi bayram yapın. kimse çalışmasın. Neden? Yani amaç ne? Onu anlamıyorum. Ya kimin neyi zorlanıyor? Ben sırf KPSS'yi kazanıp memur oldum diye istediğim gibi tatil yapıp bir de yıllık izinden düşürmüyorum. Ama ülkenin en büyük ekonomik kaynağı olarak özel sektör çalışanı olarak neden? İstediği kadar bana birileri kızsın. Ben bunu bilmiyorum. Yani o kalben süreç beni biraz yoruyor diyelim. Yani sağlık çalışanlarını da bir de düşünün. Onlar zaten hiçbir zaman tatil yok. Nöbet listeleri, her şeyi çok yüksek. En bir üst kademedeki doktor gelmiyor belki 9 günü 15 güne 20 güne bağlıyor. Alt nöbet listesi coşuyor. Acilde çalışan hemşire, doktor, bayram planı, bayram mı var? Bayram ne falan diyebilecek kadar kafaları artık yanıyor, yazık. Yani şimdi unutmayın ya, bayram mesai sadece maaş konusu değil yani. Sosyal hayat konusu haline geldi bizim gibi bir ülkede hele. Sosyal hayatımız ne olacak? İnsanların ailesiyle vakit geçirmediği, çocuklarını göremediği bir tatil süreci. Yani neyse, anladınız. Yani bu uygulamada bile hala bu kadar yıl üstünde bir sorun yaşanıyor ise, mesai yazıldı yazılmadı, para verildi, mesai ücreti verildi verilmedi, ben geldim gelmedim, resmi tatil oldu olmadı, özel sektör hala bunu konuşuyor ise, bence arkadaşım bir müdahale gerekir. Haddimize değil tabii ki. Ama bunu biz yaşıyoruz. Özel sektörü biz yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani kamuya karar çıkan merci özel sektörü değil, biz yaşıyoruz. O yüzden kamudaki halkla ilişkiler, merhaba, yukarı çık, merdiven, üçüncü kat diyen tabii ki emeğini veriyor ama biri 9 gün tatil yaparken, yani o sırtında alet taşıyan, ya bilmiyorum, bana mantıksız geliyor ama yani tabii ki kararlara da çok da ses edemeyeceğiz. Şimdi ben size şunun tekrar, bu gene bayram konuşacağım bugün. Sorulara cevap şeklinde gideceğim. Arada bir ben size böyle bir müzik arası vereceğim. Çünkü içinizi bunalttım. Bayramda tatil yapamayanlar bu dönem bana kızıyor şu anda. Hatırlattım, dertlerini hatırlattım. Size böyle bir ufak bir şarkı arası. Hop. Ondan sonra tam bayramla ilgili sizin sorulara dönüyorum.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım Bayram Özel devam ediyor.
1: Evet, tekrar buradayım. Bayramla ilgili sizden gelen soruları harmanlayarak bir beraber yürüyelim. Şimdi kanun maddemiz belli, söylemezdim ama ay değilsiniz gene. 4857 iş kanuna göre bakacuk. Bayram mesaisi nedir? Şudur, genel tatil günlerinde çalışan işçilere çalışılan her gün için günlük ücretin 2 katı ücret ödenir. Bu maddeye göre bayram günlerinde çalışan bir işçiye o günkü yövmiyesinin 2 katını vermek zorunda iş veren. Bu düzenleme hem işçinin hem emeğinin karşılığı hem de dinlenme hakkının korunması adına geliyor da ya bazen para da huzur getirmiyor be. Ne bileyim, dinlenmek daha iyi gibi de. Ama kanun bu şekilde. Şimdi diğer bir soruya gelelim. Bayram günlerinde çalışma zorunluluğu var mı? Biraz önce aslında bahsettim ama gene geçiyorum detayları. Temel olarak işçilerin bayram günlerinde çalışması aslında zorunlanamaz. İş sözleşmelerinde yok ise çalışmak zorunda değil. Çok ekstra durumlarda ücret alır ama ve lakin biz de istediği kadar orduda yazsın. Bu savaş kimse vermediği için işveren çalışmanız gerekiyor dediği andan itibaren çalışma devam ediyor. Hukuki sonuçları ayrı ama çalıştığınız için ya ücretinizi verecek, vermiyorsa da not edeceksiniz. Daha sonra kanuna taşıyacağız. Şimdi 2026 yılını bayram tarihleri için konuşalım. Bu dönemlerde çalışmak zorunda kalan bayram mesaisi de ek ücret alacak. Şimdi 4,5 gün olarak değerleyelim. 26 Mayıs ve 30 Mayıs arası Arife 26 Mayıs. Arife mi Arefe mi? Herkes ne bileyim, bana göre Arife, önemli değil. 4,5 gün. Nasıl hesaplayacak? Şöyle, şimdi asgari ücretin brütünü önce baz alacak. 33.030 biliyorsunuz. Bu rakam doğrultusunda günlük, tabi bu şey asgariden koşuyorum ha. Yani siz gidip daha yüksek alıyorsanız onun brütü üzerinden konuşacağız. Günlük 1100 TL çarpıyoruz 2200 TL günlük olarak çalıştığınız her güne bunu alacaksınız. Bayram mesaisi. Bunları bakın, tekrar sorular üzerinden gittiğim için sorulardan tekrar devam ediyorum. İşte mesela soru şu: bayram mesaisini abla nasıl hesaplayabiliriz gibi bir soru mesela. Onun üzerine geliyorum. Biraz önce söylediğim gibi normal günlük ücretinizin 2 katı olarak baz alacaksınız. Emeğinizin karşılığı bu. Ne oluyor? İşte 33.000 brüt diyelim. Günlük 1100 çarpı 2, gündelik 2200. Yani bayram birinci günü bu. İkinci gün çalışırsanız tabii ki 4000 küsur olacak falan şeklinde. Yani ne olur? Bayramda bir gün çalışan 2200 alır. 2 gün çalışan ekstra 4400, 3 gün çalışan ekstra 6000, 4 gün çalışan da 8800. Güzel para, o 10.000 lira bile denkleyemedik. O yüzden kimse çalışmak istemiyor bayramda, anladınız değil mi? Yani evet, az paradan, tam az para değil de anladınız yani, o 10.000 lira bile denklemeyen bir şey için evde oturmayı insanlar maalesef tercih ediyor. Şimdi günlük maaş haklarından bahsettik. Bu ödenmeli. Günlük ücretin kaç katı ödenir? Bu sorular sürekli geldiği için tekrarlıyorum. 2 katı. Bayramda hem fazla mesai hem bayram ücreti ödenir mi? Bak, bu soru fena değil. Şöyle, bu iki hak birbirinden bağımsız ve çakışamaz aslında bakarsanız. Yani bayram günü çalışan kişi haftalık 45 saatin üzerinde ise hem bayram ücreti hem de %50 artışlı fazla mesai alır. Yani bunu ikiye denklememiz gerekiyor. Bayram ayrı tamam, ama o bayram süresinde atıyorum işte 8

0: saatse o gün çalışılması gereken, bayramda bile bu 12 saatse alacak yani mesaiyi. Onları birleştiremezler. Bayram mesaisine karşılık serbest zaman verilebilir mi? Böyle de bir sorumuz var. Bayram günlerinde çalışan işçilere ödenmesi gereken ücret yerine serbest zaman verilmesi tabii ki mümkün. Çünkü kanunda açık var. Ama bu uygulama yalnızca da işçinin hani rızası falan diyorlar da işçinin değil işverenin talebi aslında rızasına biraz bağlı kalıyor. İş kanununa göre hiçbir işveren çalışanın ücret yerine izin kullanmasına zorlayamaz. Cümle çok iyi değil mi? Zorlayamaz. Zorlayamazlar. Zorlarlar canım benim de zorluyorlar. Da işte yani pikniğe gitmeniz için mesai ücreti vermemek için ekstra bir organizasyon oluşturulabiliyor. İşçi isterse o günün karşılığında ücret alabilir, isterse sonradan izne saydırabilir, tercih işçiye aittir. Bakın bu kanun maddesi bu arada. Hiç kimse bunu önemsemiyor. Ya yıllık izni de sayıyorlar ya serbest zamana çok da... Ya bu konuların gerçekten bence düzenlenmesi lazım. Yani bir şey diyemiyorum. Yani bu yok günde işte 2 günlük ücret aldım, fazla mesai %50 aldım. Yok onu yaptım, yok bunu yaptım. Sonuç? Gene evde insanlar baklava yedi, ben çalıştım. Baklava olsa da yesek ya. Çok canım çekti. Şimdi özel sektör çalışanları aynı şeyi konuşuyor. Kamu için zaten çalışmıyorlar. Artı izinlerinden de düşmüyor ama ekstra bir şey oldu diyelim. Kamu çalıştı diyelim. Ek ücret ya da idari izin daha sonradan verilebiliyor. Ödemeler genellikle toplu sözleşme çerçevesinde değerlendiriliyor. Yani çok uç bir şeyden bahsediyorum. Çalışıp genelde ama çalıştıklarını farz edelim. Ay ay. Şimdi bu soruların hepsini zaten konuştuk. Vergiye tabi mi bayram mesaisi denilmiş? Tabii günlerde şimdi bayram günlerinde ek mesai ücretleri diğer maaş ödemeleri gibi gelir vergisi ve sigorta primine tabi tabii ki oluyor. Net ücret bu kesintilerden sonra belirleniyor. Yani bu işveren ilgilendiriyor sizi değil. Bakayım şu soruya neymiş? Arife günü çalışmak resmi çalışmaya girer mi? Yap. Yes. Yes. Arife günü kimse değerlendirmiyor ama giriyor. Arife günü resmi tatildir. Bu süre içinde yapılan çalışmalar aslında resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Peki bayram günlerinde istirahat izni verilir mi? Evet, işveren çalışanına bayram günlerinde gelmesi gerektiğini söyledi ama siz rapor aldınız, tabii ki istirahat izni verecek. Ancak bu durumda çalışmadığı için bayram mesaisi ücreti de ödenmiyor. Normal raporlu işçi gibi değerlendiriliyor ama artık raporu da öyle hiç kimse kolay kolay vermiyor. Ha, bir de bu soru var. Alakası olmasa ama gene de sormuşlar, ben de söyleyeyim. Devlet üzerinden bayram mesai günü sorgulanabilir mi? Hayır tabii ki. Doğrudan bir sorgulama ekranı yok. Yani SGK ve işveren bordur. Normal takviminizde de zaten görebiliyorsunuz bayram ne zaman. Ama sormuşlar, cevap vermiş. Olalım. Yani bayram mevzum buraya kadar aslına bakarsanız artık detayları çok net biliyorsunuz. Ve artık ne bileyim ben, çalış dur. Bize bayramın o suydu, bu suydu, cuştu, dudu suydu çok olmuyor. Bugün zaman aralığı bayram olduğu için size hoppidi hoppidi bir şarkı aralığı da ufacık veriyor ve tekrar size dönüyorum.
1: Çanya, Çoğan'ın Nendom Game. Nendom.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım Bayram Özel devam ediyor.
1: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bu sefer size fazla şarkı verdim. Bayram diye, bakın sizin de mesainizi ben hazırladım. Şimdi bunları artık geçtim, bayram mesaisi olsu busu, zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi zaten bildiğimiz ama artık konuşulmaya başlanmış bir konuyu konuşacağım ve resmi olarak gerçekten detaylandırılıyor. Artık iş dünyasında 40 yaş üstü çalışan problemi maalesef. Ya bunu hep aramızda konuşuyorduk, özellikle EYT'den itibaren emekli olanlar, işte ya ben 45 yaşındayım, 50 yaşındayım, tamam bana emeklilik vermeseler de EYT'yi verdiler ama vermeseler de beni kimse işe almıyordu. Ya olur böyle şey, ne alakası var insanın mesleği falan diye, çok biliyorsunuz bunun legalugası yapıldı, amiyane oldu ama şimdi bununla ilgili ama net bir şekilde bir detay çıkmış. Neden güldüm söyleyemeyeceğim, bunu söyleyemiyorum, başka bir şeye vurdum kendimde, siz de beni anladınız. Şimdi 40 yaş üzeri tamamen aslında sistemin dışına itiliyor. Bireysel bir şikayetten artık çıktı. Uzmanlar artık acil durum olarak bunu zaten çok fazla ne denir ona, talepte bulundular, yani bu böyle olmaz diye. Ve bunun da gerçekten bir ne denir ona, yani araştırılması yapıldı ve gerçekten lafa söze düştü. Bakın şimdi çok çarpıcı bir şey var ve yaş terörü olarak başlıklandırılıyor. Çünkü özellikle 40 yaş üstü çalışanlar için iş başvurularında görünmez bir duvar var. Ki yani 40 yaş ne be? Ya anlatabiliyor muyum? Ben bunu anlamıyorum. Çünkü ne yaptılar? İK'lara daha uygun ücret diye yeni mezun arkadaşlar, ki ben de İK'cıyım, arkadaşları aldılar çoğu uzman yerine. 25 yaşında 27 yaşında biri 40 yaşını çok üst ve büyük bir yaşta diye görüyor. 40 yaş ne be? Ben zaten 4 sene sonra 40 oluyorum. Bak çok alındım ha. Ama bu maalesef şu anda şaka bir yana iş dünyasında bir duvar. Ve Türkiye'nin yeni bir problem değil aslında. Ekonomik krizle birlikte çok görünüyordu ama çok seslendirilip çok bir anket başlığına bile dön demişti. Ama artık döndü. Şimdi düşünün, 20-25 yıl çalıştınız, tecrübe kazandınız, yöneticilik yaptınız ve yeni bir işe geçmek istiyorsunuz. 25-30 yaş üstü olmasın diyor. Yani tecrübem nerede? Çöpelokta. Bunu işte aslında aşmaya çalışıyor insanlar. Çünkü yaş skalası şu an buna karar verebilecek insanların görüşünde olabilecek bir şey değil. Yani 30 yaşındaki bir insan 40 yaşını çok yaşlı görse de biz çok üzgünüm ama 40'a yaklaşanlar kendimizi yaşlı görmüyoruz, ki mantığı da yok bunun. Yani 80 yaşındaki insanlar nerelere, dağlara, Kilimanjaro bilmem ne dağlarına tırmanıyor yani. Bu bir, hayatta geçirdiğiniz süre sizin tecrübenizi etkileyemez. Herkes aynı şekilde yaşlanmaz ya da yorulmaz. Bunun da bir ayrımı bence yapılmalı. Açık yaş talebi olmamalı ilanlarda ve gereksiz bence. Yani özellikle yapay zeka destekli insan kaynakları sistemleri daha da korkunç. CV'de direkt eleme yapıyor yani. 40 yaş üstüne yapay zeka direkt eliyor. Arkadaş sen kimsin ya? Ben yapay zeka hiç inanmıyorum valla. İnanan inansın. Yapay zeka benim tecrübemi yaşayamaz ve yapamaz. Ben bunu daha önce bir yayında da konuştum. Arkadaşım, bir yapay zeka evet size matbu bir bilgi verir. Ama sizin tecrübesel olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yapamaz. Bak, doktorsun, ki bu biliyorsunuz oldu. Helal olsun, Türk doktorları zaten var ya. Yıkıyor dünyayı. Sayın doktorumuz beyin kanaması geçiren hamile bir hanımefendiyi hem beyin ameliyatı yaparken çocuk doğurttu. Yapay zeka bunun hakkında bilgi verecek bana. O mu yönlendirecek? Ben inanmıyorum yapay zeka. O yüzden bu eleme sisteminden dolayı kritik bir şeyler ortaya çıkıyor. Artık insan bilgisinden ziyade algoritmaya bakılıyor. Gereksiz unsurlar. Ve bunun sonucunda yıllarca mesela bankacılık yapmış bir insan mecbur motokuryelik yapmak zorunda kalıyor. Mühendisler emlak danışmanlığı yapıyor. Yani bu benim için de geçerli. Yani siz anladınız beni ya. Yani kim buna karar veriyor? Benim niteliğime ve nitelik kaybıma, yaşıma göre kim karar veriyor? Yani bu ülkede ki insanların en büyük kurumsal olarak bu konuda sorunu var ve kurumsal hafıza kayboluyor. Bu ne demek? Bir düşünebilir misiniz? Büyük bir otel düşünelim, tamam mı? Buranın 30 senedir açık olduğunu farz edelim. 30 senedir açık olan bir otelde artık 40 yaşı üstü kimseyi almıyorsunuz. Tamam, hadi bakalım. Kendinizi muhteşem, zeki ve algoritmaların her şeyini de zannederek okey almayın. Peki otelin feedbackini, yaşanmış içindeki detayları, havuza ayağı kayıp Allah korusun düşmüş bir çocuğu kurtaran o can kurtaranın yıllarca o otelde saygı ile karşılaşması ve ödül alması, bunların hiçbiri kim hatırlayacak? Almıyorsunuz. Ne yapacak? Elindeki TikTok videosuyla, yani şimdi tabii ki dışarıda bırakıyorum da, hafızayı sağlayan yaştır, tecrübedir. Sonra bu problemler nasıl çıkacak biliyor musunuz? O otele hiçbir şey katamayan, çünkü hafıza ile ilgili hiçbir şey bilmeyeyim, sadece alacağı ücrete bakan bireyler. Ama neyse, çıkkın işte, bir şey demeyeceğim. Yani ne diyece de bu çarpıcı gerçekten dolayı sistem artık yaştan sonra insan riski gibi bir detaya girdi. Emekli olup olmamız da bu arada önemli değil. Zaten emekli yaşı da 58-60'ın üzerinde. Yani bu arada 40 yaşına kadar ne yaparsınız bilmiyorum. Devlet diyor ki daha uzun çalış çünkü yaşın şey. Piyasa diyor ki çalışamazsın, yaşlısın. Ne yapacağız arada? Kuruyemiş karşılığı emek mi değiştireceğiz? İşte burada kriz başlıyor, anladınız mı? Yani dikkat çekici en önemli unsur bu. 40 yaş üstü çalışana SGK teşviki yok. İş ilanlarında ayrımcılık var. Yok, KOBİ'lerde mentor olarak yönlendirmelerde sıkıntı. Hep 25 yaşına veriyoruz. Hep. Tamam verelim de 25 yaş benim işim yapamaz ki. Haydi bakalım denesin. Denesin ya. Vallahi bak, hodri meydan ya. 25 yaşındaki çocuk, bir çocuk getirin benim mesleğimle alakalı. Çıksın karşıma. Anca okur işte. Yasa okur. Tecrübesel olarak uyguladığımız açıkları... Açık söylemek gerekirse Türkiye'deki bu süreç bence çok ciddi iş hayatı konusunda. İşsizlik zaten artıyor. Orta yaş krizi ayrı büyüyor. Bence toplumun en sessiz krizi bu. Ama artık sesi de tabii ki çıkıyor. Çünkü insanlar sadece işini kaybetmiyor. Özgüven, sosyal çevre, hayata tutunma çabasını da artık kaybediyor. Bu yüzden bu konu sadece ekonomik bir haber değil. Aynı zamanda sosyal güvenlik açısından, psikolojik açıdan, insan onuru açısından da bir mesele olmuş durumda. Yani artık bu konuda yeterince konuştuğumu da düşünüyorum. Yeterince sizi de yorduğumu düşünüyorum. Ama ne anlatmak istediğimi de anladığınızı düşündüğüm için tamamen kanunlara dönüyorum. Şimdi yeni bir şey çıkıyor. Bu İçişleri Bakanlığı'nın memurları tabii ilgilendiren bir şey. 4,5 yıl sonra yeniden görevde yükselme sınavı adı verilen GYS açmaya hazırlanıyorlar. Şimdi bu haber kamu çalışanları, yani özellikle İçişleri Bakanlığı çok bence önemli. Çünkü yıllardır, bakın 4,5 senedir terfi bekleyen ve terfi alabilmek için yapabilecekleri hiçbir şey olmayan bireylerden bahsediyoruz. Yani terfi istiyorsunuz, talebiniz var ama sınava girmek zorundasınız ama sınav yok. O zaman ben işimi neden daha iyi yapayım ki? Zaten alamıyorum terfi, maaş stabil. Alıyorum maaşımı 100, oturuyorum aşağı. Terfi alabilmek için bir sınava girmek zorunda değilim. Bu tamamen ortadan kalkması için bir planlama başladı. En son 2021'deydi. Aradan bu geçen sürede kadro çalışanları, özellikle personel, yani çok ciddi şekilde beklenti içine girdi. Ve maaşlar sadece maaş yükselmesi değil, ünvan mücadelesine artık döndü. Yani diyor ki ben diyor bu işi normalde girdiğimde ve bu statüye geldiğimde 2 senede bir yükseleceğimi biliyordum. Derecem yükselecek, kademem yükselecek, ne bileyim titrim, ismim yükselecek. Ama sınavı açmadıkları için İksili miydi? Şimdi bakanlık bu hazırlamayı tekrar yapıyor. Hatta Haziran ayından sonra bir sınav modülünü yazı işleri müdürlüğüne tanıtacakları ilgili bir açıklama diyelim. Ardından yıl sonuna kadar sınav tarihlerini belirtecekleriyle ilgili bir konuşmalar duyduk. Yani kamu personeli danışma kurulunda aslında görevde yükselme sınavı için, yani 3 yılda bir aslında yapılıyordu bu. Hatta bazen 2'ydi. Sonuç yükselmeyin. Ne gerek var? Çünkü kadro elenmiyor. Yani hep bunu şeyde koşuyoruz ya. Özel sektör işte, demin dediğim gibi 40 yaşı almıyorsun. Kamu 60'a kadar devam, bir de yükselmiyor. Aynı statü devam. İşin de psikolojik tarafını da düşünelim. Yani bizim işimizi yapıyor. Yani kamunun amacı ne? Vatandaşın faydasına çalışmak değil mi? Kamu elemanları da aynı şekilde vatandaşın faydasına çalışan insanlar bunlar. E sen bunu psikolojik olarak engelledin, yükseltmedin. Yıllarca aynı ünvanda insanlar kaldı. Özellikle genç memurlar artık sadece iş garantisi yerine kariyer istediğinde düşünelim. Ne oldu? Aynı koltukta 15 yıl otur, sadece ne bekleyeceksin? Çay markası mı değişsin diye bekleyeceksin. Yani bence çok saçmaydı. Henüz yani hani kadro alımları yapılacağı net, hiçbir şey net değil tamam, ama en azından hazırlık var. Ona da şükür. Şube müdürü, uzman, şef, mühendis, avukatlar, teknikerler, hepsinin bir yükselme kadrosu var ve bunlar oluşacak. O yüzden şu an bakanlık personeller arasında ciddi bir hareketlilik ufak ufak başladı. yani fotoğraf fotoğrafı çeken dostlarım bile hani acaba mı? Bir oldu çünkü o kadar uzun süredir uykudalardı ki madem sınav yok, madem işim bu, niye bir üstü olsun, neden bir altı olsun? Şurada kesinleşmiş bir neden ona sınav tabi takvimi yok ama sanıyorum ki yakın bir zamanda oluşacak bir süreç var. Bakalım hep beraber bunu göreceğiz gibi duruyor ki bu iyi bir şey. Kamuda da biraz hareketlilik olsun. O yani işim garanti, işte kadron garanti, hayır hırsa düşsünler. Onlar da yükselmek istesin. Onlar da özel sektördeki o acımasız yükselme tablosuyla karşılaşsın ve sınavlarına çalışsınlar. Çünkü aynı işte ne kadara kadar ya, ama bence yapsınlar yani. Evet, sanıyorum ki anlaştık diye düşünüyorum. Sorularınız için biliyorsunuz, şu an cevaplayamadığım soru da olur ise bile atarsanız Radyo Sputnik'e ben tabii ki cevaplayacağım. O yüzden şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bayramınız huzurlu, mutlu ve sağlıklı olsun.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatın Bayram Özel sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün Türk Edebiyatı'na önemli katkıları olmuş ve değerli bir yazar olan, yazdığı eserler döneminde ciddi ses getirmiş ve en çok okunanlar arasında yerini alan Edip Cansever'in ölüm yıldönümü. Edip Cansever, 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cansever'in eğitim alanı İstanbul'da geçti. Orta öğrenim sürecinde edebiyata ilgi duymaya başlayan Cansever, okumayı ve yazmayı çok severdi. Kumkapı Ortaokulu'nda ortaokulu tamamlayan yazar, ilk şiirini de burada eğitim alarken yazdı. Yazarın ilk şiiri 1944 yılında İstanbul isimli bir dergide yayınlandı. Kendisi lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Buradan sonra Yüksek Ticaret Okulu'na kaydoldu. Olan Cansever, bu okulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atıldı. Edip Cansever'in babasının Kapalı Çarşı'da bir dükkanı vardı. Edip Cansever de 1976 yılına kadar bu dükkanda babasıyla birlikte antikacılık işiyle uğraştı.
1: Benmişim. Neymiş? Su sesiymiş. Oymuş. Cam kırıkları gibi gövdemi yakan. Yanağında sardunya kokusuyla yazdan. Kimmiş o gelen? Ya giden kimmiş? Bir yabancı mı? Yoksa bir ermiş? Değilmiş. Bir çağrı bile yokmuş uzaktan. Güneş mi batarmış? Bir özel isim bitirir gibi. Yanmış bir ağacın yaprakları mıymış kımıldayan? Ne kalmış? Bir önceden ya da bir sonradan?
0: Her kitabında kendini yenileyerek toplumda en iyi tanıdığı çevreyi ve bu çevrenin insanlarını anlatmak, bir bakıma onların içlerini dışa çevirmek istedi. Değişik bir söyleyişin, imge düzeninin egemen olduğu şiirinde çağdaş insanın yabancılaşmasını düşünsel yanı ağır basan bir anlayışla işledi, yaşanan gerçekliği belli bir dünya görüşüyle irdelemeyi amaçladı. Mehmet Fuat'ın değerlendirmesiyle, Edip Cansever de Turgut Uyar gibi çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu. Özgünlüğü kendisinden esinlenenleri damgalayıp taklitçi durumuna düşürecek boyutlardaydı. Bu yüzden tek kaldı. İkinci yeni içindeki yeri anlama verdiği önemle Turgut Uyar'a yakındı. Anlatılamayan, anlatılamadan kalan şeyleri bulup çıkarmaya, anlatmaya çabaladı. Ortamalı edinmemiş, anlamlanan sadece insanın iç dünyasında değil, yaşamın çeşitli dış görünümlerinde de yakalamayı başardı. Soluklu uzun şiirlere eğilim duydu. Geleneksel şiirin değişmez kuralı olarak görülen yoğunlaştırmaya, şiiri yakalamak için sözü sıkıştırmaya yakınlık duymadı. Kimi zaman dize yapısına hiç önem vermedi.
2: Diyorum, bir kuşluk vaktinin sarı solgun söylemiyle, düşlerde görülen bir başkasının düşünden. Neden olmasın? Siz de geçiniz. Geçiniz. Geçiniz, geçiniz. Üstelik tam zamanında geldiniz. Az önce, biraz sonra ve şimdi. Yani vakitlerden bir dokunma vakti. Ne güzel, hep birden çıka geldiniz. İyi yaptınız, doğrusu çok iyi yaptınız. Siz sayın bayanlar, siz sayın baylar. Değil mi bundan böyle bir otelde sizin adınız?
0: Şiirlerinde otel metaforunu sıkça kullandığı için edebiyatımızda oteller şairi olarak anıldı. En meşhur şiirlerinden biri olan Sera Oteli için Salah Birsel, bu şiir Cansever'in portresidir demişti. Edip Cansever'i ikinci yeni topluluğunun diğer isimlerinden ayıran en önemli farklardan biri dize alışkanlığını tamamen kırmış olmasıdır. İkinci yeni şiiri genel özelliklere de değinildiği üzere şiirde öyküleme tekniğine, yani uzun uzun anlatmaya karşıdır. Fakat Edip Cansever'de bu durum biraz farklıdır. Çünkü Edip Cansever öyküye, tasvire ve diyalog tarzı ifadelere şiirlerinde sıkça yer verdi. Bu yüzden de Edip Cansever'in metin hacmi oldukça fazladır. Nerede Antigon, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup adlı eserleri teatral anlatımın görülmesi açısından önemlidir. En meşhur eseri ise Yerçekimli Karanfil'dir.
3: Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Mide midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun, daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce.
0: Hayatının son döneminde kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını da Akdeniz sahillerinde geçirdi. Akdeniz'in doğasının hem ruhuna hem de sanatına yansıttığı olumlu etkiler sebebiyle 1986 yılında Bodrum'a yerleşti. Ancak Bodrum'a geldikten sadece 20 gün sonra bir beyin kanaması geçirdi ve İstanbul'a getirildi. Acilen alındığı ameliyattan sağ çıkamayarak 28 Mayıs 1986'da İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.
4: Gömdüm hepsini, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.
0: Aramızdan ayrılanlar. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar, saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rusya ve Kazakistan'dan tarihi anlaşma. Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle. AKOM'dan 4 ilçeye uyarı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlak kararı sonrası başlayan liderlik krizi sürerken parti kulislerinde yeni yönetim yapılanmasına ilişkin iddialar gündemi hareketlendirdi. Gözler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni A takımına çevrildi. Bayram sonrası 9 kişilik yeni MYK modelinin hayata geçirileceği konuşulurken parti sözcülüğü görevi için Berhan Şimşek'in adının öne çıktığı iddia edildi. Mehmet Akif Hamza Çebi'nin de yolsuzlukla mücadele komisyonunun başına getirileceği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi. CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'li milletvekillerine gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece grup toplantısının yapılmayacağı bilgisi iletildi. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Özgür Özel'in amcası Necati Özel bugün Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Özgür Özel tabut başında taziyeleri kabul ederken CHP kadrolarının yoğun katılımı dikkat çekti. Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Kurban Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni tedbirler alındı. Kamyon, çekici gibi ağır tonajlı araçlara belirli güzergahlarda yaklaşık 1,5 gün boyunca trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Özellikle TEM otoyolu ve D100 karayolunda yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla alınan karar kapsamında şehirler arası dönüş trafiğinin güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor. AKOM'dan 4 ilçe için son dakika uyarısı geldi. Güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düşecek. Rusya üzerinden yurda giriş yapan serin hava, mega kentte 30 dereceyi gören hava sıcaklığını 15-16 dereceye kadar düşürecek. Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Dünyanın gündemine bakalım şimdi de. Rusya ve Kazakistan arasında ortak nükleer santral inşa edilecek. Vladimir Putin ve Cömert Tokayev'in Astana'da gerçekleştirdiği resmi görüşmelerin ardından iki ülke arasında nükleer enerji, ekonomi, eğitim ve ulaştırma alanlarında 10 stratejik anlaşma ve hakların dostluğunu pekiştiren ortak bir bildiri imzalandı. Görüşmelerin ardından basın açıklamalarda bulunan Rusya lideri Putin, işbirliğinin sadece bir elektrik santrali inşasıyla sınırlı kalmayacağını belirtti. Kazakistan'da eğitim ve uzman yetiştirmeyi de kapsayan komple bir barışçıl atom sanayisi oluşturulacağını duyurdu. Bayramın ikinci gününde de Lübnan vuruldu. Tire şehri ağır hava saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki geniş bölge için tahliye emri yayımlayarak sivillerden Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyini düzenlediği saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Uganda Ebola salgınına karşı Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan sınırını kapattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durumu ilan ettiği Kongo'da Ebola'ya bağlı 7 ölüm doğrulandı. Ayrıca 220'den fazla şüpheli ölüm ve 900 şüpheli vaka tespiti var. Ebola salgınının etkili olduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus ise ülkenin 16 kez Ebola'yı yendiğini, bu kez de farklı olmayacağını vurguladı. Birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Avustralya hükümeti hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı Hondius gemisindeki 6 yolcunun karantina süresinin Haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
2: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz,
0: yenileri geldikçe
1: onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. Ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, onu vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. İnsan, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Hani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı
0: görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar hala diye tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. İtalya'nın bu Dino Zoff Hazreti 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak iş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle 74. Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini
1: gösteriyor. Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim, maçlarda maç süreleri uzarsa eğer, beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Güçlüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini, 80'ler de diyebiliriz ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan gider.
0: Hakikaten öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında, bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle, bak birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'ları anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları ya, söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında o binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da falan. Evet, Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire giriyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada ilginç bir deneme yanılma. Tabii bu 78'de mesela artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte,
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: gibi.
1: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii burada biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar biliyor musunuz? Birkaç tane daha örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yoksa.
1: Tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama
0: varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna
0: tabii,
1: bu biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
2: kanıtlanmış bir şike değil ama.
1: Değil ama bakıldığında şike gibi de.
2: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
2: bu
1: öyle.
2: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef. Ama bir ülkenin daha yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
2: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
2: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı böyle bir tavır. Evet, bakıldığında 78'de yani şey anlamında düzeltelim. Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
2: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek nitelik Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
2: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
2: var
1: olduğu söyleniyor.
2: Ve şimdiki şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor hani kameraya gelir kameraya bir zararı olur mu falan diyor ama sonrasında bugün de sadece Arjantin

0: İtiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar ama bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim, Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse herhalde ki görmediğimiz şeylerde değil dünya kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka, hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl, ne yaptın, bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
0: Ya bunlar hala var biliyorsun ya.
1: Var,
0: bizde bile
1: olmaz hani, mı?
0: Ya,
1: bu,
0: ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet, maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
1: Hem de nasıl ya. Yani gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
0: Abartanları
1: beni
0: bir kenara koyuyorum. Çünkü bazen artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var, diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Hı. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru
1: evrilmiş. Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
0: Evet.
1: Bana normal gibi geliyor.
0: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
1: Ay çok fena.
0: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
1: Yani.
0: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
1: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
0: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
1: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
0: Almanya ile Avusturya.
1: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
0: Değil mi? Ne olur
1: gitseler,
0: ne olmaz
1: hani
0: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
1: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
0: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
1: Yok.
0: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
1: kramponu
0: doğuşunu aldık.
1: Kramponu olmayan vardı.
0: Tabii. Yalın ayak oynayıp gol atan.
1: Yani o yüzden hani.
0: Neler var neler. O yüzden diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
1: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz. İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor. Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
0: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
1: Evet.
0: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun?

0: ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
1: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
0: gerçekten öyle.
1: Şeyi.
0: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, hı hı, kritik maçların aynı saatte başlaması,
1: evet,
0: kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Buyur lütfen.
1: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
0: tabii ki,
1: bir şey bu.
0: Aslında tam bir şike bu da yani.
1: Kesinlikle.
0: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada,
1: evet,
0: taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'i de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
1: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
0: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
1: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracak da efendim öyle bir isim. Ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
0: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri yani tanıdık
1: görmek
0: olduğumuz derken
1: mi?
0: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve dünya kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii, işte Schumacher'in bu tabii Patrick
1: Batisson'a
0: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da
1: evet,
0: bu anlatılıyor.
1: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da
0: var,
1: görüyoruz.
0: Tabii,
1: var.
0: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
1: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklıma öyle
0: yok,
1: bir
0: şey
1: kelime
0: yok. Şike yani dersen, suç çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
1: Bizim ülkemizde var daha ama offside'ımsı falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
0: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm, Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi, yani şey, yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya, bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan, yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya, aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
1: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz. Öyle. Durmasaydı.
0: Bu af gerçekten işte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladığı, evet, artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa, hı-hı, ki bunu hala biz görüyoruz. Hı-hı. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki, değil mi? Hı-hı. Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi, Şeyh sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama
1: ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar, bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Yani düşünsenize, sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
0: Aynen.
1: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken, hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte. Brezilya'nın az önce aktardık, müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol, gerçekten, kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda
0: cezaevinden çık. Git. Kral yani olma başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye ki gerçekten, hı-hı, öyle. Yani Batı Almanya, Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
1: Bayağı.
0: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
1: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay, bu olacak iş değil.
0: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
1: Komalık hani bu, yapmış.
0: Komalık işte yani, yani şey... Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
1: Komalık
0: yok, bunu gerçekten komalık yapmış.
1: Gerçekten hani şaşırdım.
0: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış
1: faul
0: yani.
1: Bile şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
0: Tarihi skor, Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
1: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yeniliklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
0: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik. 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda efsane hani artık olacak. efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
1: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
0: Tabii.
1: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
0: Tabii ki daha yeni bulduk.
1: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
0: Ekstra bilgiler bu kadar.
1: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler. Evet. Efendim, Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
0: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır. Evet. Değil mi buna? Almak için nasıl ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor, o zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü. En iyi üçüncüler de yine Dünya Kupası'nda.
1: Şimdikine en yakını diyebiliriz, en yakını, aslında. En yakını. Bu diyebiliriz yani.
0: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi? Bir değişim.
1: Çok.
0: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl. Oyuncu değiştirmeyi.
1: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA'da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
0: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların, hatta 40'ların, 50'lerin, yani 40'larda ya, 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay, demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
1: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
0: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona Kupası denilse bir anlamda yeridir.
1: Evet.
0: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri, hani alıyor topu, çalımlıyor, gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında, yani kupanın her yerinde Maradona var. eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
1: Tabii,
0: aynı
1: tabii,
0: maçta.
1: Aynı maçta.
0: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte. O
1: sizin
0: maç zaten.
1: Attığını, anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi. Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipi dizdiği gibi diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu, Arjantin-İngiltere maçında.
0: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında, evet, bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
1: Haydi
0: geçelim.
1: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman. Geçelim. O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
0: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Hmm. Dünya Kupası. Tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir...
1: Kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey o, eklerler. Görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Ve o halde devam edelim. İlk sahne, ilk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah
0: İkisi de
1: Allah.
0: Penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: Gerçekten
1: iş değil
0: ikisi
1: işte
0: de penaltıyı
1: yani.
0: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var ya da kaleci kurtarışları var. Ama ve, Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet,
1: yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Şili.
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sahadan atılıyor efendim.
1: Peki o zaman o da...
0: Dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babamda böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son Dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı, yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun, yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların. Vardır ya, şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü, hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor?
0: Tamam da onu, hareket yani işte, ama işte CEO, o da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagliari'nin beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem makyaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla kadroya dahil oldu. Biliyorum ben bunları.
0: Ya Milla attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka, o, ona... ben o dansı yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları
1: keyifli.
0: Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Ricard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Ricard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani bir de fark ettim mesela dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa, hı-hı, çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin, evet, bunu zaten. Toto
1: Sicilacci.
0: Sicilacci. Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek ama gol kralı oldu.
0: Gol kralı oldu.
1: İşte böyle çok efsaneler, Olcan, çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu. Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
0: Sihirli doğru. Geceler mi?
1: Evet. Şimdi
0: o bir kolonya mı Selin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da haberi de başına da sihirli geceler denmişti, aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adı, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak, evet, kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle ama yani
1: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
0: Son başta söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
0: Hızlıca yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi sona erdi. Kupa'nın izini sürüyoruz.
1: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
2: Niye gelemiyor sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
2: gemiyi kaçırıyor.
0: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
2: Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
0: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
1: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
2: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
2: Ya da takım eksik olacak.
0: Kupa'nın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar, saat 17 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına ilişkin milletvekillerine yazı gönderdi. Ticaret Bakanlığı'ndan 1450 liraya lahmacun satan işletmeye ceza. E-ticarette kargo haritası belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de Mutlak Butlan'ın yanı sıra grup başkanı tartışması da yaşanıyor. Biliyorsunuz Özgür Özel grup başkanı seçilmiş, Gözler Parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Grup toplantısı Bil Meclisi'ne Kılıçdaroğlu bugün son noktayı koydu. 1 Haziran'da yapılacağı açıklanan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantısı ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi tarafından gerekli bilgilendirme yapılmadıkça partinin meclis CHP grup genel kurulunun da toplanmayacağını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını iptal etmesiyle ilgili konuştu.
4: Bizim grup toplantılarımızı kendisinin iptal ettiğini ve bizim onun bilgilendirmesinden ve onayından sonra grup toplantısı yapabileceğimizi söylüyor. Siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Genel başkanlık sıfatı kayyumluktan öte bir şey değildir. Kullanması gereken ilk ve tek yetki bir an evvel partimizi kurultaya götürmektir. Grubun yönetim kurulu ile ilgili, grup başkanı ile ilgili, grup toplantısı ile ilgili, grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi, onayı söz konusu değildir.
1: Mutlak Butlan kararı sonrası CHP İstanbul İl Yönetimindeki görevi sona eren Gürsel Tekin bugün bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gitti. Tekin'den müzakere çağrısı geldi.
5: Kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
0: Ekonomi.
1: Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve küresel petrol arzında meydana gelen aksamalar yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, araç bakım maliyetlerini de etkilemeye başladı. ABD'de benzin fiyatlarının son 4 yılın zirvesine çıkmasının ardından şimdi de motor yağı tedarikinde küresel bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunları ve bölgesel gerilimler küresel yağ üretimini baskı altına alıyor. Bu durumunda yakın zamanda rutin araç bakım giderlerine zam olarak yansıması bekleniyor. Türkiye'de kargo trafiği belli oldu. Büyük şehirlerdeki yoğun nüfus ve ticaret hacmi teslimat dağılımını doğrudan etkiledi. En fazla gönderim İstanbul Tuzla'dan, en çok teslimat Ankara Çankaya'da gerçekleşti. E-ticaretle birlikte teslimat süreleri ortalama 42,2 saate gerilerken kargoların büyük bölümü 24-48 saat içinde ulaştırıldı. Muğla Fethiye'de bir restoranın tek bir lahmacunu 1450 liraya satmasıyla başlayan fahiş fiyat skandalına Ticaret Bakanlığı dur dedi. O işletmeye hem idari para cezası kesildi hem de haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi. İşletmenin ayrıca kıymalı pideyi 1500 liraya, pizzayı ise 1800 liraya sattığı ortaya çıktı. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin seyrine paralel olarak altın fiyatları dalgalanıyor. Dolarsa Nisan ayından bu yana en güçlü seviyelere yaklaştı. Euro ve sterlin değer kaybederken altın fiyatları da ABD ile İran arasındaki müzakerelerde artan belirsizlik ve kırılgan süreç nedeniyle düşüş kaydetti. Kapalı çarşıya uzanalım. Gram altın 6.663 lira, çeyrek altın 10.870 lira, tam altın 43.340 lira, ata altını ise 44.441 liradan alıcı buluyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
6: Lütfen sabrınız bol olsun.
0: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
7: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihinde bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya girince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
3: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı Bayram Özel başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bugün bayram, o yüzden bayramlık bir yol arkadaşı ile karşınızdayım. Bir zamanlar çok az sayıda vardılar, sonra onlar kaldı. Sağdan soldan saysanız aynı isimlerdi. Cem Yılmaz, Beyaz, Yılmaz Erdoğan, Okan Bayülgen, Ata Demirer, sonra Şahan Gökbakar. Uzun bir sessizlik oldu, sonra çok oldular. O kadar çok oldular ki bazen ayırt etmekte çok zorlanıldı. Birbirinin aynı gibi isimler oldu. Ama arada ayrışanlar da vardı. İşte onlardan biri de Salih Tıraş. Bugün bayram konu. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu bayram için bu programı hazırlıyoruz. Bayram da yayınlanacak. Tabii bugün bayram değil ama ben yine iyi bayramlar diye başlayayım.
3: İyi bayramlar.
0: Şimdi bayram denince benim aklımda öyle akide şekeri, zıp zıp, çatapat, Luna Park, Tahterevalli, anne, baba, mendil, dede, nine, arkadaş, komşu, mantar tabancası, su böreği, baklava, lokum, gazoz, harçlık, leblebi tozu, iskarpin, takım elbise, mahalle kalmış. Bunlardan kalan var mı sizde?
3: Bunlar bana tam denk gelmiyor abi, biraz herhalde.
0: Hayır, gelemez zaten ama kaldı mı hiç olmazsa, hani bu stand-up'ta bilmem ne de.
3: Yok abi ya. Şöyle,
0: hiçbiri yok.
3: Tabii var, bazıları var yine, bayramda birlikte olmak, ne bileyim aileyle vakit geçirmek vesaire. Hani hep şey derler ya, işte nerede o eski bayramlar diye. Bu saydıkların aslında insanlara hep şey geliyor, böyle akla geliyor bayram deyince. Ama bizim durumumuz şöyle, yani şu an daha çok böyle ne bileyim aileyle bir araya gelme kısmı falan kaldı herhalde ya benim için.
0: Öyle, daha çok şimdi aslında tatil gibi görülüyor. Bunların çok kaldığı bir Türkiye'de kalmadı. Bu zamanla ilgili bir şey falan ama bir taraftan da hani bu olduğu zaman, bu kavramlar olduğu zaman birçok insanda böyle %1 gülümseme oluyor. O açıdan bir hatırlatayım dedim. Şöyle başlayalım. Salih Tıraş adı ilk ben bildiğim kadarıyla 2021 yılında başlıyor değil mi? Tanınmaya, bilinmeye, ya da ilk öyle başlıyor.
3: Evet, orada başladık abi. Ya aslında daha önceden de ben yapıyordum bu stand-up'ı ama tabii...
0: Bizim duyduğumuz, böyle ilk adını duymaya başladığımız zaman dilimi olarak söylüyorum.
3: Evet, o zamandan başlıyor. Hala da devam ediyorum bir şekilde. Benim stand-up yolculuğu biraz böyle hobi olarak, böyle meraktan başladı. Sonra yavaş yavaş 2021'den sonra dediğiniz gibi profesyonel bir mesleğe döndü.
0: Şöyle bilindin, sağ görünüşlü, sol görüşlü stand-upçı.
3: Evet evet.
0: Hala sağ görünüşlü.
3: Hala öyleyim ya. O özellikle seçtiğim bir şey falan değildi ya. Benim biraz tipim, imajım öyle. Hani ona da yapabileceğim bir şey yok. İnsanlar biraz onu Türkiye'de çok gördüğü şeyi değerlendiriyor insanlar. Önyargılarımız çok kuvvetli başkalarına karşı da. Ya alakalı bir şakaydı aslına bakarsan.
0: Şöyle şakadan durum. Aslında benzetildiğin kişi açısına baktığında çok oksimoron bir durum da var. Hani görür görmez böyle nefret uyandıracak bir şey oluşuyor. Hani görünüşten itibaren benzetildiğin kişi açısından böyle. Love to hate de denir ya, böyle nefret etmeye, bayılmak, sevmek görünce mutlaka onunla ilgili kötü bir şey söylemek ama yine de ondan kaçamazsın. O açıdan bir oksimoron durumdu. Ama sonra bunu stand-up'ta bir şeye çevirmek de başka bir şey. Hani aslında bir avantaj gibi görünse dezavantajı avantaja çevirmek gibi bir zorluğu da vardı bence. Herkes avantaj gibi görüyor ama ben hiç öyle bakmadım ilk gördüğüm andan itibaren size.
3: Ya bir dediğini şöyle diyeyim abi, hani nefret demeyeyim de hani herkes aslında kafasında o imaja, o...
0: Yok, sadece sağ açısından değil, Melih Gökçek'le özdeşleştiği için onu söylüyorum.
3: Evet evet ya, o da doğru evet, yani o da çok, o benzerlik de kuvvetli. Ya işte biraz böyle bu, bunlar biraz mizahta enstrüman abi. Senin nasıl bir adam olduğun, nasıl göründüğün, ne olduğun falan. Hepsini kullanıyoruz aslına bakarsanız. Aslında söylemek istediğim sadece ne bileyim ya, ben böyle bir, görünen bir adam, bir de şunlar şunlar falan değil de hani böyle her konuyla alakalı aslında normal bir komedyen gibi şakalar yapıyorum ben. Ama biraz seyircinin tabii sizi nereye konumlandırdığı ve sizden ne beklediğiyle alakalı olarak evriliyorsunuz bu işin içerisinde. Adım adım değişiyorsunuz. Bunu yaşıyorum aslına bakarsanız şu an. Ben de böyle deneyimliyorum diyeyim, yani nasıl olacak bu iş falan. Gelecekte nereye varacak? Bir düşüncem de aslına bakarsan hiç böyle bir şey olmasa da hani imajla alakalı bir yere itilmesem de hani istediğim şakayı istediğim şekilde yapabilsem diye de düşünüyorum. Gönül öyle bir gelecek istiyor yani.
0: Ama o nasıl olacak? Görünüşü değiştirmek bayağı pahalı da bir iş.
3: Yok pahalı tabii, yani şey, yani insanlar beni öyle tanıdı, öyle bildi ama demek istediğim çok ileride bir şeyden bahsediyorum. Hani yani bunlardan tamamen bağımsız olarak da var olabilmek gibi bir şeyim de var, düşüncem de var ileride açık olursa.
0: Ya olabilir. Şimdi bu stand-up meselesinde dedim ki başlangıçta da söylediğim ilk anda belli isimler vardı ve hep onların etrafında döndü. Sonra böyle birkaç sefer deneyenler oldu, edenler oldu ama olmadı. Arada gerçekten çok uzun bir zaman var ama sonra çok oldu. Hani bunun sosyolojik bir sürü nedeni vardır büyük bir ihtimalle. Burada Tuz Biber var. Ankara'da da varmış sanırım aynı benzer bir yer. Şeyden bu ofansif mizahtan birazcık da çıktı ama sonra iş öyle bir hale geldi ki hani bu siyasi meseleye dokununca işte siyaseti yapmamak yapmak üzerine bir tartışmaya da döndü. İş komediden çıktı. Bu süreci nasıl bakıyorsun? Bu bir anda bu kadar artma, sayının bu kadar çok fazla olmasının bir nedeni var mı? Yoksa tesadüf mü oldu hepsi bunlar?
3: Ya ben bazı insanların benim gibi olan arkadaşlarım fırsat bulabildiğini düşünüyorum. Yani daha önceden de illaki komik olan, stand-up yapabilecek olan, komediyle ilgilenen insanlar vardı ama onlara böyle sahne fırsatları veya ne bileyim internet vesilesiyle hani sosyal medyada görünürlük kazandıracakları falan platformlar olmayınca kendimizi gösteremiyorduk diye düşünüyorum. Kendimizi göstermeye başladığımızda da bir karşılık bulmaya başladığımızı düşünüyorum. Bu anlamda bir yükseliş olunca da stand-up'la çok daha haşır neşir olmayan veya ne bileyim bir şekilde yapmayan insanlar da stand-up yaparak kendilerini göstermeye başladılar farklı bir alanda. Onlar da o kategoride ünlüler, oyuncular, ne bileyim yazarlar vesaireler girmeye başladılar. Çünkü yapım açısından kolay bir iş bizimkisi. Sahneye çıkıyorsun, bir tane mikrofon alıyorsun eline ve o kadar, yani dekor yok, ne bileyim bu büyük çabaya gerek yok, ekip yok. Tek başına yapabildiğim bir aktivite. Biraz ekonomik de yani o açıdan. Hani kitlen de varsa, bilet de satabiliyorsan insanlar bunu kullanıyor diyeyim ya. Vallahi bana biraz öyle geliyor. Ama bu da böyle şu anki kalabalığın da hani çok uzun süre devam edeceğini ben düşünmüyorum. Yani illaki arada elenenler, bırakanlar olacaktır diye düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlar olacaktır falan, bir değişimle dönüşümle bir rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Şu anki durumun.
0: Ya bu anki durumda şöyle bir durum var. Bu siyasi şaka meselesi çok tartışıldı. Aslında yakın zamana kadar ben de ya neden bu kadar ülkede çok şey olup da bunun dışında kalmaya çalışmak, bu apolitik halin doğru olmadığını düşünüyordum ama şimdi öyle bakmıyorum. Çünkü o zorlandığı alanda bir şey yürütmenin de bir bedeli var. O bedeli ödeyebilecek bir durumda da olamaz. Yani ya şimdi ülkenin neredeyse siyasi suçlarına bakıyorum. Bir beraber konuşacağımız için bir çıkardım. Tuğba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alındı. Boğaç Soydemir, Furkan Akgündüz denilen o genç arkadaşlar vardı. Soğuk Savaş programı, onlar hapiste yattı. Pınar Fidan Alevilerle ilgili yaptığı şaka nedeniyle ifade verdi, gözaltına alındı. Egemen Şimşek Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında yaptığı şakalar nedeniyle cezaevine gönderildi. Mustafa Kutsi, Senegalli bir stand-upçı, bu Türkiye'de Musti Kusti diye biliniyor. O İki gün boyunca göz altında tutulmuş. Sahnede kullandığı kelimeler nedeniyle Emrah Günsal sahnede Konyalılar ve Mevlana hakkında yaptığı şakalar nedeniyle 11 gün cezaevinde kalmış. Benim çıkarabildiğim bunlar, fazla da başka da vardır büyük bir ihtimalle.
3: Ya bunlar abi şöyle, bunlar evet bir bilinenler, hepsi de bir şekilde bu sıkıntıları yaşadılar. Hepsi de arkadaşımız yani. Şimdi biz de bu bir arkadaşımızın başına böyle bir şey gelince diyoruz ki ya işte otosansür oluşmaya başlıyor. Bizim de başımıza gelir mi? Hani biz de yaşar mıyız? Çünkü ne bileyim, orada onun yaptığı şakaya benzer bir şaka sende de var. Sen diyorsun ki demek ki yayınlasak bu olacak filan düşüncesi gelmeye başlıyor. O yüzden de böyle hani giderek bu iş tamamen ifade özgürlüğüyle alakalı bir iş olduğu için ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, ne bileyim sizin elinizden hani enstrüman demiştim ya, enstrümanlarınızın alındığı bir yere doğru gidiyoruz stand-up'ta. O da tabii üzücü yani. İlk başlarda insanların siyasi şaka yapma motivasyonunu da hani, ya benim en azından söyleyeyim, hani dur siyasi bir şey yapayım da gündem yaratayım falan gibi bir derdim yoktu. Zaten ülkede dediğiniz gibi ne oluyorsa onunla ilgili biz de bir şeyler düşünüyoruz ve etkileniyoruz da yani, biz de burada yaşıyoruz. Olan her şeyle alakalı ne bileyim üzülüyoruz, seviniyoruz diyeyim yani, bu deneyimi yaşıyoruz düzenli olarak. Bizim her gün, her saat, her olayda diyeyim, bizi etkileyen bir kurum var, yapı var, devlet var, siyaset var. Bunlardan tamamen azade, bunlardan tamamen bağımsız bir şey yapmamız zaten bence işin doğasına aykırı. Yani bu yanlış bir beklenti diye düşünüyorum komedyenlerden. Ya girme bu işlere gibi şeyler var yani, böyle öyle derler. Ya girme, ne yapacaksın, boş ver, sen mi kurtaracaksın bu şeyi falan derler.
0: Tam bize de çok söyleniyor, ben de çok duyuyorum, hala duyuyorum gerçi de.
3: Evet, evet, duyuyorsunuzdur tahmin edebiliyorum. Ya herkese aslına bakarsanız fikrini söyleyen olanı veya bize fikir de değil yani, bir fikir açlamanıza da gerek yok. Ya böyle böyle oldu bu ülkede, şu şu yaşandı dediğinizde bile hani sen ne ima ediyorsun oradan filan falan gibi şeyler yaşıyoruz. Hatta ben şimdi anlattım gösteride bununla ilgili bir şaka anlatıyorum. Hani böyle stand-up izleyen savcı diye bir şaka anlatıyorum. Hani ya izliyor ve hani bir alt metin arıyor sürekli. Yani, ima arıyor filan. Hani yok aslında öyle bir ima.
0: Ama çıkarır.
3: Evet, çıkarımlar yapılıyor. O yüzden de bu arkadaşlarımız yargılanıyor. Mesela o saydıklarınızda mesela Boğaç Soydemir dediğiniz diğer arkadaş, karşısındaki arkadaş güldüğü için o şakaya.
0: Evet ya, güldüğü için girdi o ya. Biri şaka yaptı, diğeri güldü.
3: Evet evet, yani gülmeye alınması bir insanın hani zirve noktası diye düşünüyorum. Çünkü hani ya güldüğünden ne anladık ki, bu adam gülerken niyeti şuyduyu diyorsa, o zaman da adamın niyetini yargılamış oluyorsun yani. Hani söylemi de geçiyorsun artık, adamın zihnindeki düşünceyi yargılamış oluyorsun. Bu da bana çok uç geliyor yani, hani ülkemizin yargısı durumu açısından.
0: Ya uç geliyor ama bir taraftan da çok, gerçekten çok trajikomik oluyor bu. Hani kendi içinde bunu anlatmaya çalışsan hani diye, o insanlar içeride yattığı için hani böyle çok komik tarafını söyleyemiyorsun ama ya kendi içinde o kadar trajikomik, güldü diye ya içeride sorarlar adama, sen niye buradasın diye, o işte bilmem ne siyasi, sen niye geldin, güldüm diye.
3: Güldün diye.
0: Abi bir gül desen orada, gülünce de orada gerginleşir ortam, neye gülüyorsun diye. Çünkü acayip adamlarla yatıyorsun orada artık, böyle hani siyasi bir takım düşüncen yüzünden içeri giriyorsun ama içeride bırakıldığın insanlar, acayip cinayeti var, uyuşturucusu var, tecavüzcüsü var, bilmem neyi var, onlarla aynı yerde oluyorsun. Yani çok acayip bir hale geldi bu iş.
3: Evet maalesef yani, ve arkadaşlarımızın da anlattığı genelde bir orada ismi olmayan, şimdi ismini vermeyeyim de o da üzülmesin daha fazla. Yine bir daha önce aldığı bir cezadan dolayı tekrardan işte internette, Twitter'da falan dolaşma sokuluyor bir videosu. Normalde kaldırdığı ve işte artık hiçbir platformda olmayan bir videosu, eski paylaştığı videoyla alakalı. Yine gözaltı yapılıyor, ters kelepçe yapılıyor, işte ters kelepçeyle yürütülüyor, videosu çekiliyor vesaire. Sonra savcının karşısına çıkıyor, savcı diyor ki bunları söylemişsin işte, video var falan diyor. Ya diyor ki ben bundan ceza aldım. Aa öyle mi deyip bırakıyorlar mesela. Yani böyle bir muamele görüyorsunuz ama yine orada mesela ters kelepçe evinizden, yani tabiri caizse terörist gibi alınıyorsunuz. Hani ya biraz bu uygulamalar bana şeyi hissettiriyor. Yani mizaha ve stand-up'a diyeyim yaklaşımı hani ayağının denk alın noktasında oluyor. En ağır, en sert uygulamalar yapılıyor.
0: Öyle gibi. Halkı güldürme suçu diye bir suç oluşturunca böyle oluyor. Halkı güldürme, yüz güldüren.
3: Evet.
0: Yüz karası. Eskiden hani bu yüz karası denildi, şimdi yüz güldüren. Yani kavramın bu kadar değişiyor olması da acayip.
3: Yani evet, çok kötü bir noktaya geldik o anlamda. Ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum.
0: Ya öyle. Şimdi tabii tuhaflıklar üzerine kurulu. Aslında yaptığınız iş de öyle. O tuhaflıkların bir araya gelmesi kendiliğinden bir durum komedisi de ortaya çıkarıyor. Hani bir de geleneği çok güçlüdür bu anlamda Türkiye'nin. İronisi çok güçlü bir ülkedir burası. Şimdi o ironiyi de kaybetmeye başladı. Hani eğlenmeyi de çok iyi bilen bir ülkedir. Hani Met Dağı'ndan tut, Hacivat Karagöz'üne, Nasrettin Hoca'sına kadar gider. Çok eğlenebilirdi insanlar. Bu eğlence kısmı alınınca hani başka bir şey oluşturuldu. Hani sürekli böyle tetikte tutulan her ciddi ciddi bir insanlar her an bir şey olacakmış duygusuyla yaşatılan, korkutulan insanlara dönüştürüldük. O açıdan bence şöyle, yaptığınız iş anlamında bu yüz güldüren her kim varsa bu ülkenin ülkeye çok iyi hizmet ediyor anlamında çıkıyor. Ben öyle bakıyorum bir taraftan. Yüz güldürmeyi daha değerli buluyorum böyle bir dönemde.
3: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bu biraz baktım böyle internette neler olmuş o geçiş sürecinde, Ekşi'ye falan da baktım. Orada hep böyle şeyi gördüm, sürekli bir Doğu Demirkol'la kıyaslama ve benzetilme hali. Neyse ki o sonradan herhalde çok fazla yapılmıyor ama orada şöyleydi, hani sağ görünüşlü sol görüşlü olarak biliniyorsun. Bence bu şeyi niye acaba bu kadar çok benzetiliyor diye ona baktım. Yani Doğu Demirkol'da sol görünüşlü, sağ görüşlü olduğu için belki oradan bir paralellik kurdular. Çünkü hiçbir yapılan mizahta da şeyde de tavırda çok bir benzerlik yok. Tanışır mısınız?
3: Yok, tanışıklığımız şahsen yok ama şöyle yorumluyorum ben o olayı abi. Şimdi biraz böyle aileden, işte ben muhafazakar bir aileden gelen bir kişiyim ve o tip hikayeler anlatıyorum. İmaj da biraz böyle sağ vesaire olunca Doğu'nun anlatısıyla çok örtüştüğünü düşündüler. Şakalarını çok benzediğini falan düşündüler. Biz de böyle biraz nasıl desem yeni bir yüz, yeni bir isim çıktığında onu bir önce birine benzetme, birine
0: hani... Evet, bir benzetme var, sonra da gerçekten bir benzetirler fena halde, vura vura.
3: Evet yani evet, tabii onu yaşamamak adına diyorum, hani biraz tabii ayrışmaya çalışmak da çok önemli. Ama Doğu'nun yaptığı mizah diyeyim, muhafazakar bir aileyi anlatmak, ne bileyim oradan çıkmak, Doğu dizisiyle de alakalı mesela, ben onu da düşünüyorum. Yani bir kişinin tekelinde olan bir şey değil.

0: Şöyle bir alanda aslında sayılarınız çok ama nasıl bilmiyorum, aranızdaki ilişkiler gazetecilerde çok böyle ilişkiler öyle çok sağlıklıdır. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çok bayılır. Birçok alanda öyledir aslında Türkiye'de. Hani sizin alanda nasıl, var mı böyle arkadaşlıklarınız, yakın arkadaşlık ya da görüşüyor musunuz? Dışarıdan herkes bir işte bir kategorize eder ya, sanki bunlar herkes aynı yerde yaşıyormuş gibi. Ya bilmem ne doğu nasıl, yok işte deniz nasıl, bilmem ne nasıl diye gördüğünde hep söylenir edilir ya, sanki aynı yerde aynı mahallede yaşıyormuş gibi. Aslında öyle değildir. Ama aranızdaki ilişkiyi de merak ettim. Tüm bunları konuşurken bu yeni nesil stand-upçılar arasında.
1: Ya biraz dediğin gibi gazetecilerle ilgili dedin ya abi, çok da birbirimizi sevmeyiz. Yani hakikaten öyle bir ortam var. Ben bunun böyle olmasından çok hani şeyim, üzgünüm yani böyle olduğu için, ama işin de doğası mı bu bilmiyorum. Yani biraz tabii ki rekabet var. Hep bireysel bir iş olduğu için bu egosantrik bir iştir stand-up. Yani kendi egonuzu sürekli korumaya, kendinizin en komik olduğunu hani düşünmeye biraz itilirsiniz diyeyim iş gereği de. Çünkü başka türlü yapmak zordur yani, hani sahneye sürekli fikir şey yapmak, söylemek vesaire, şaka yapmaya çalışmak. Ama bence bu bize zarar veriyor yani, bu tip bir arkadaşlığın mümkün olmayışı ve herkesin birbirini belli ölçüde sevmeyişi ortak bir iş yapmayı engelliyor, büyük pastayı büyütmeyi diyeyim yani, ekonomik olarak bakarsam da engelliyor. Biri bir senaryo yazıyor ama hiçbir oyuncu arkadaşı ya komediden arkadaşını hiçbir oyuncu olarak düşünmüyor. Veya ne bileyim, biri bir program çekiyor, metin yazarı olarak kimseyle çalışmak istemiyor, herkes birbirini sevmiyor falan. Hani böyle işler de kalitesizleşiyor, yapılan şeyler çok bireysel kalıyor. Stand-up'ın şu anki durumu biraz öyle bir noktaya gitti yani. Tamamen bireysel işler ve bireysel çabayla bir yere geliyor.
0: Öyle gibi, biraz sürümden kazanma dönemi gibi bence, ama sonra çok ayrışacak bu. Bu haliyle zor çünkü. Ya bir de ortam çok gergin ya. Şimdi aslında bu yargılananlar ya da işte başına bir bela gelenlere baktığımızda, onların da hani o gün yapmış da ertesi gün olan bir şey değil. Bir yıl önce, 6 ay önce bilmem ne bir yerinden kesiliyor video, ortaya çıkıyor. Bir anda sosyal medya linciyle birlikte hop hemen bir şey oluyor, bir soruşturma, gözaltı, bilmem ne oluyor. Bu da kendiliğinden olan bir sistem değil. Büyük bir ihtimalle ajanslarla çalışılıyor işte, ya da birinin, eğer birine gıcıksanız onu alt etmek aslında çok kolaylaşıyor. Hemen yani, bir yükseldiyse mesela, şimdi birisi yükseldiyse, Salih Tıraş işte bilmem kaç tane yerde gösteri yapmaya başladı, bilmem ne yaptı, hop eskiden bir şey çırp kırp ver oraya, onun önünü kesmek çok kolaylaşıyor da böylece.
1: Evet, çok haklısın. Yani şöyle diyebilirim, bu tehlike sürekli var. Çünkü bir de bizim ülkenin şöyle bir talihsizliği var. Yani mesela şeyler sürekli değişiyor. Konjonktür sürekli değişiyor diyeyim. Mesela 5 sene önce çok rahat bir şekilde yapabileceğin, hiç ceza almayacağın bir şaka 5 sene sonra çok tehlikeli bir şakaya direkt hapis cezasına falan dönüşebiliyor. Şimdi ama o kayıtta var internette. 5 sene önce söylemişsin. Ülke öyle değildi. Kime açıklayacaksın? Yani bunu demişsin diyor sana. Yani diyorsun ki dedim de işte.
0: Dedim de o zaman şartlar öyleydi diye. Anlatamıyorsun tabii. Ya benim şey var işte, kitap var. Yazdığım kitaplar var. O kitaptan bazı bölümler için söyleniyor. Hala devam eden bir sürü soruşturma var ama... Mesela gidip mahkemede şey yaptığında bunu, ya diyorum bu zaman aşımına girdi neredeyse kitap, şimdi niye söz konusu oluyor bu?
1: Evet, çünkü şimdi ortam değişti.
0: Şimdi artık evet, tamam onu söylemiyor ama ya Bursa işte gözden kaçmış. Ya gözden nasıl kaçmış olabilir bu zamana kadar? Hemen bugüne şey yapıp oradan bir soruşturmaya dönüyor. Yani o anlamda şey, dediğim gibi... Dışarıda yaşıyorsa hani acayip bir ülke, çok daha komik anlatılabilecek, görülecek, ama içinde yaşayınca bu trajikomik kısmında traji tarafı çok daha ağır basıyor hepimiz için.
1: Maalesef ya, işte burada ya bir de komedyen, ben çıktığım programlarda, yerlerde hep aynı şeyi yaşıyorum abi. Şimdi komedi konuşacağız falan diye başlıyoruz böyle. Ondan sonra yargı sorunları.
0: Siyasi.
1: Hani yani
0: televizyondaki penceredeki adamlar 6'yı 7'ye bölüyorlar, hep bir kafa kelle görünüyor. Onlardan birine dönüşüyorsun.
1: Maalesef ya yani.

0: Ya peki bu şeyi bu kadar çok hani siyasetin hayatın içinde yer alması da sorun, almaması da daha başka bir sorun. Hiçbir şeyle ilgilenmeyip ben başka bir şeye bakarım, kendi konforuma bakarım durumu da çok acayip bir ikilem yaratıyor. Ama bu mesela bir siyasi bir şey için falan aranıyor musun ya, bu konuda bir görüş ver falan diye?
1: Benim mi?
0: Evet, arayan oluyor mu gazetelerden, televizyondan?
1: Geldi. Farklı yerlerden böyle temaslar oldu. Hani isim vermeyeyim bile. Parti falan vermeyeyim. Hani bizim tanıtımımızda oyna. Bizim işte ne bileyim reklam kampanyamızın yüzü olsun falan gibi böyle. Hani çok büyük çaplı şeyler değil ama hani ben biraz öyle bir yerde konumlanmak da istemiyorum. Hani ya şey gibi bir şey de söylemeyeyim. Ya işte herkese eşit mesafedeyim falan değil mi?
0: Ya
1: Tabii.
0: o büyük yalan, o büyük Türk yalanlarından bir tanesi. Öyle herkesin sevdiği adam nasıl olur ya? Öyle bir şey mümkün değil bu ülkede.
1: Abi herkese eşit mesafede olmak muteber görülmeseydi bu ülkede herkes taraf olurdu. Yani ben öyle söyleyeyim size. Yani o ancak herkese eşit mesafedeymiş gibi davrandığında ancak herkese ulaşabiliyorsun. Hani şey anlamında, satış anlamında diyeyim. Tüccar gibi yaklaşırsan mevzuya. Böyle yani. Ya ben herkese eşit mesafedeyim. Bana çok yanlış anlama şey geliyor yani. Böyle kaypakça geliyor. Çünkü oturup konuştuğunda bir adamın fikri, bir şeyi, bir şeyle ilgili bir derdi varsa, bir sanatçıysa bu adam, ki bu adamlar komedyenler hani öyle kategorize edeyim sanatçı diyerek, bir sanatçıdan da bir tavır beklerim yani. Hani açıkça bana sorarsanız, hani ya senin böyle böyle bir derdin varsa bu şeyle alakalı, çık da bir iki bir şey anlat bununla alakalı diye beklerim. Şimdi ya onu anlatırsak işte diğer taraf bozulur falan, bunlar bana çok yanlış geliyor ama hani bilmiyorum, belki de biraz da bir noktadan sonra ticari bakma zorunda kalıyorsunuz. Ben daha yeni, dediğim gibi 4-5 senedir bu işin içerisindeyim. Eskiden böyle bakınca nasıl yapıyorlar bunu filan falan düşünürdüm, tamam mı, böyle
0: Artık bunun özel eğitimini veriyorlar bir taraftan.
1: yani. Evet, yani işte bir ünlü bir isim sallıyorum, daha çok yeni örnek veriyorum, Eser Yanender AK Parti'nin şeylerine katılmış.
0: Her şey çok güzel olacak da demiş.
1: Onu da demiş mesela, onun üzerinden diyorlar ki bunu da dedin, onu ne yapıyorsun filan. Şimdi ya bilmiyoruz mesela Eser Yenenler'in şahsi olarak tam ne yaşadığını bilmiyoruz, tamam mı? Ama mesela uzaktan bakınca ya nasıl onursuz adamsın, nasıl şey düşünüyorsun musun? Eser Yenenler en başında bayrak açsaydı mesela, en başında hani AK Partili olduğunu her yerde söyleseydi, hiç böyle bilince de şey olmazdı. Ne bileyim, şey gibi bir yerden söylüyorum ya. Ya insanları bir şey söylemek ve bir tarafta olmak mecburiyetine bırakıyor Türkiye sürekli. Yani ben bununla ilgili şöyle bir şaka düşünüyordum. Niye ses çıkarmıyorsun muhabbeti var ya, hani bir şeyle alakalı. Sen niye bir şey paylaşmıyorsun? Mesela yangın oluyor, Serenay Sarıkaya yazıyorlar. Niye bir şey paylaşmıyorsun? Ya iyi de Serenay paylaştığında bir şey değişecek mi? Yani yangın...
0: Hayır, evde itfaiye kıyafeti hazır, hemen koşmaya mı başlayacak hortumu alıp?
1: Hayır, evet, olmayacak ya bunlar. Bunlar aslında bizimle hiç alakası yok mu mevzudan? Eser Yenenler'in oraya katılmasıyla hani çok da bir şey de değişmiyor katılmaması arasında yani. Hani illa ki bir başka X isim katılacaktı. Zaten bunların bu kadar kategorize olması, bu kadar ayrışması problem.
0: Ya sorun orada bak, o isimle ilgili şöyle bir şey var. Hani nerede zaten politik bir şey vardı ki? Her şey çok güzel olacak da aslında bir tüccarlık olabilir. Onun samimi olduğuna nereden inandınız ki?
1: Evet, yani o da belki başka tarafa bir ışık yakıyordu.
0: Hayır, hani öyle de olabilir. Şimdi hani orada her şey çok güzel olacak dedi. O zamanın konjonktürü bilmem ne, her şey çok güzel olacak üzerineydi. Şimdi her şey çok güzel olacaktan beraber ıslandık bu yağmurlarda geçiş olabilir. Hani o tüccarlık meselesinde şey oluşuyor bir taraftan, hani muhalif olmak denilen şey bir çok fazla şey oldu ya, aşındı ülkede. Ya çok fazla bundan dertliyim. Mesela bana muhalif gazeteci dediğinde çok kızarım ben. Ne demek muhalif gazeteci? Ben gazeteciyim zaten, kaç yıldır bu işi yapan bir insanım. Ama o tarafta şöyle, sanki muhalif olunca ahlaken ve vicdanen bir üstünlük varmış gibi bir şey oluştu. Bu en tehlikelilerinden birisi mesela, yani bence. Ahlaken ve vicdanen bir üstünlük sağlamaz. Sadece hayata bakışın, davranışlarınla bunu sağlayabilirsin. Ya da tavrınla. O tavır yok, o davranış yok. Bir kelimeyle hop bir yerde, bir kelimeyle hop başka bir yerde. Hani öyle yüceltiliyor ki bir kelimeyle, sonra da bir kelimeyle de yerin 7 kat altına sokulabiliyor.
1: Ya işte şey döneminde oldu abi. İsrail Savaşı Filistin'e bombardıman devam ederken bir dönem bir büyük şey böyle bir cadı avı başladı. Kimler paylaşım yapmıyor üzerinden. Onun üzerine de ünlülerin birçoğu İsrail işte katil İsrail falan diye paylaşımlar yaptılar, tamam mı? Şimdi ya bu baskıyla yapılan paylaşım tam olarak Filistinlere ne kazandırdı desem ben cevap veremiyorum mesela. Yani gerçekten bir şeye dokundu mu? Sadece linç edilmelerini bu insanların, bu insanların ne bileyim eleştirmelerini engelledi o paylaşımlar, ama gönülden mi yapıldı, gerçekten dertleniyor mu orada olanlarla?
0: Abi dertlense şimdi de dertlenir. Bak o anlamda şey oluyor. Mesela Lamin Yamal'ın yaptığı şey daha samimi.
1: Evet, o bana gerçekten bir arkasında da duruyor mesela.
0: Arkasında da duruyor. İsrail Savunma Bakanı bile tehdit etti. Bunu yapıyor. Ülkesi başbakanı da destekliyor. Eğer başka bir yerde mesela Guardiola gibi bir isim de bunu yapabiliyor, arkasında da durabiliyor. Türkiye'de tek bir tane konuşan yok o spor anlamında, gerçek anlamında karşı duran ya da o ilişkiler, ya o bir iki yüzlük. Yani şöyle biraz böyle riyaya fazla zorlayan bir ülke. Hani riyakar olursan ben seni daha çok seveceğim üzerine kurulu bir şey yaratıldı. Bence en büyük bu sosyal çürüme denilen şeylerden bir tanesi de bu.
1: Ben bununla ilgili şunu diyeyim sana, riya meselesiyle ilgili abi. Ben böyle arkadaşlarıma falan bir şey derdim. Onurlu bir yaşam mümkün kılmıyor. Yani Türkiye'de onurlu bir yaşam sürmek çok zor. Yani bir yerde sürekli test ediliyorsunuz, sürekli mücadeleye mecbur kalıyorsunuz. Kendi fikrinizi ve yaşam tarzınızı, bu arada bir sağ veya sol veya muhalif veya iktidar falan gibi düşünme. Yani bir yerde bir şeyler yapmak mecburiyetine kalıyorsun sürekli olarak, başkaları istediği ve öyle düşündüğü için. Bir ne bileyim ses çıkar mevzusu da tam bununla alakalı bir şey. Yani ses çıkarmak zorunda kalıyorum sürekli. Yani ben neden bu mecburiyette? İşte aslına bakarsanız böyle bir hayatın her anında mikro bir faşizm var. Bunu hepimiz hissediyoruz yani. Yani onun varlığının farkındayız ve şey oluyoruz. Ya yani şimdi demesem hani başıma bir şey gelecek. Ben bununla ilgili bir örnek vereyim sana. Mesela metroda engelli çocuğuyla giden adama tokat atan adam falan. Ya bir olay böyle müferit, böyle tek bir olay metroda yaşanmış. O an kameralar açık olmasa kimsenin haberi olmayacak. Kamera var, kayıt Twitter'a düşüyor ve ülke öyle bir galeyana giriyor ki bu mevzu üzerinden. Yani herkes oradaki tokat atan adama hakaretler ediyor, evi bulunuyor, ne bileyim işte iş yerinden kovduruluyor bu adam. Hani bir kişi üzerinden böyle bir nasıl desem ahlaki bir şey yapılıyor.
0: Yani o biraz vicdan mastürbasyonuna giriyor.
1: Vicdan mastürbasyonu yapılıyor. Herkes ahlaklı ve vicdanlı oluyor. Bir anda ahlak sinyallemeleri her yerden geliyor. Ama gerçekten herkesi etkileyen, gerçekten hayatımızı şey yapacak, mahvedecek bir olay yaşandığında da o bahsettiğim mikrofaşizmden dolayı kimse ses çıkaramıyor bu sefer. Kimse konuşamıyor. Gerçek bir sorunla ilgili kimse konuşamıyor.
0: Öyle ya, işte o gerçek sorunla ilgili samimi şeylerini söylemiş olsa tamam, birileri beğenmeyecek, herkes sevmez zaten öyle bir durumda, ama o iş olması samimi olacak, o fikir nerede durduğunu bilirsin, neye karşı karşıya olduğunu bilirsin. Şimdi o kaygın Hacı Yatmazlar ülkesi haline getiriyorlar burayı, kimsenin nerede olduğu belli olmayan, işte çıkarına göre nerede bir tavır gösterilmesi gerekirse orada tavır gösteren insanlar haline getiriliyor. Bu arada da işte o gerçekten bir onurlu duruş sergileyen insanların da üstüne daha çok basılmış oluyor. Bu da bence bir şey, sosyal bir psikolojik bir baskılama yöntemlerinden birisi, kendiliğinden olan bir şey de değil.
1: Evet yani ve bunu bireysel çabayla aşmak da çok zor. Hani arkadaşların, eşin, dostun, çevren, seni sevenlerle aşmak da çok zor. Çünkü öbür tarafta çok örgütlü ve organize bir şekilde sana saldırılıyor ve şey yapılıyor. İnternet üzerinden üzerine geliniyor, linç ediliyorsun. Seni savunan insanların sesi çok kısık kalıyor yani. Hani şey oluyor. Onlar böyle kendi fikirleri gibi kalıyor. Bir topluluğun fikriymiş de ya... İşte kimse yedirmeyiz muhabbeti vardır ya bizde mesela, yedirmeyiz, o bizim adamız. Biz
0: mesela, önce biz yeriz sonra yediririz.
1: Bir şey yapıyorsun, arkanda kimse durmuyor. Ben mesela bu Tuğba'dan bahsettik ya, Tanrı Süleyman şakasıyla alakalı. Ben de bir şaka yapıp onun üzerine hani destek vermek istedim. Yani onun olayından bahsettim. Hani neden yurt dışı kış yasağı veriliyor, neden adli kontrol şartı veriliyor üzerine. Öyle bir şey paylaştım. Bana birkaç arkadaşım şey dedi, yani paylaştım bunu ama bu da dedi politik, ben bunu paylaşamam dedi mesela, hani şey olarak komedyen arkadaşlardan bahsediyorum. Ya benim ona destek vermek için paylaştığım şeyi bile paylaşamıyor. Ya kızın gözaltı haberini de paylaşamazsın bir noktadan sonra. Ne paylaşacaksın? Şey hiçbir şey kalmıyor elimizde o zaman. Sadece çiçek böcek şey şakalar, suya sabuna dokunmayan şakalar. İşte dostlar alışverişte görsün paylaşımları. Hiçbir şey de değişmez yani bu ülkede.
0: Öyle görünüyor. Fazla zamanınız yok. Ben de almayayım. Son bir şey daha sorayım. Şimdi Çorumlusunuz değil mi? Yanlış mı biliyorum?
1: Çorumlusum abi. Çorum İskilipliyim.
0: Şimdi hiç siyasi bir şey yapmasan bile futbolla ilgileniyorsun.
1: Evet evet tabii şey yapıyorum.
0: Şimdi 24 Mayıs'ta Çorum Erok Spor maçı var. Erok Spor nasıl bir takım şu anda? Türkiye'nin en güzide takımı. Öyle görülüyor. Nedeni ne? İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın amatör futbolcuyken orada futbol oynamışlığı var. O evet. Erok Spor şimdi öyle bir yere geldi. Eğer şu açılım maçılım şeyler olmasaydı Ahmet Spor'un şu anda olduğu yerde belki o olacaktı. Ama playoff'a kadar geldi. Playoff'ta da Çorum Spor'la karşı karşıya gelecek 24 Mayıs'ta.
1: Evet, gönlüm Erok Spor'dan.
0: Değil mi? Erok Spor, hepimiz Erok Spor.
1: Ben de konjonktüre göre konuşayım.
0: Tabii değil mi? Tamam, Çorumluyum ama gönlüm Erok Spor'dan yana. Yükselenim Erok Spor.
1: Abi şöyle diyeyim sana, bu olay mesela çok spesifik bir örnek yine dediğin gibi. Mesela Erdoğan'ın zamanında oynadığı futbol kulübü neden anlamlı olabiliyor? Yani hani niye bunlarla uğraşıyoruz anladın
0: Bak,
1: mı?
0: Bak onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ın kitabını yazmıştım. Tayyip Erdoğan'ın hayatını yazdığım bir kitap vardı. Neyse kitapla ilgili bir sürü şey oldu. Şu oldu bu oldu. Ne, suç makinesine dönüştüm de. Ama orada şey vardı. 70'lerde vurdu 2000'lerde gol oldu demiştim ben. Bir futbolculuğuna ilişkin gerçek kaynaklardan araştırarak o futbolcunu öğrenmişim. Hani öyle abartıldığı gibi futbolcu olmadığını, bana onunla ilgili dava açıldı.
1: Abi işte zaten şu, yani mesela öyle bir noktadayız ya, Erdoğan o dönem bazen yedek kalırdı diyorsun. Ne demeye çalışıyorsun ya? şu canımı sıkıyor. Gerçekten daha bağımsız bir şekilde bu sistemin getirdiği şeylerle ilgili sürekli olumlu olman gerekiyor. Ne bileyim, Erok Spor'u sevmen gerekiyor sen. Yani niye bir şeyi seviyorsun? Erok Spor'da başarılıysa, ne bileyim kadrosu iyiyse, futbolu iyiyse çıksın bir üst lige. Niye başka bir şeyle bu oluyor yani? Hani zamanında bu arada Türkiye'deki Erok Spor değil, çok fazla öyle futbol takım var. Hatta şey derler, Erdoğan takımları falan böyle işte isim de veremiyorum. Demeyeyim, Kasımpaşa, Başakşehir falan hepsi için böyle şeyler zamanında söylenmişti.
0: Stadın adı Tayyip Erdoğan.
1: Evet, stadın adı Tayyip Erdoğan. Yani şey demeye çalışıyorum, niye böyle bir şey yaşıyoruz'u anlayamıyorum yani şeyden dolayı. Ya gerçekten bu takımlar başarılıysa, bu arada şeye de açayım ben. İnsanlar Erdoğan'ı sevdiği için gitsin desteklesin Erok Spor'u. Ben buna da okeyim. Çok çok normal bu zaten bir akış. Ama o bahsettiğin işte, ya bunlar kayırılıyor. Bunlar işte başka bir şekilde geliyorlar. İşte hakemlerle bağlantı var. Bunlar işte insanları üzüyor yani. Suyu bulandırıyor. Oradaki rekabeti zedeliyor vesaire. Ben mesela bu hiç hoşuma giden bir şey değil. Buna benzer bir şey mesela şey için de söyleyebilirim. Hani hayatın başka alanlarında da böyle. Yani sürekli olarak ya o tip bir bağlantısı olan, ne bileyim iktidarla yakın olan insanlar bir yerlere gelebiliyor, diğerleri gelemiyor. Bu da bir, işte ya zaten çok temel bir sorun da, hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar inancını sarsıyor yani şeye karşı, bu ülkeye dair. Mesela bir yerde bir şirkete gireceksin ya, geleceğin tamamen şeye bağlı. Yani o insanlarla bağlantın var mı? İşte akraban, dayın var mı? Ya ben nasıl motive olacağım da mesela burada daha iyi çalışmayacağız? Diyeceğim ki bir noktadan sonra, ya bu ülkede hiçbir şey değişmez. Benim adıma da hiçbir şey değişmez. Benim verimli olmama, benim ne bileyim çalışkan olmama gerek yok der, otururum köşemde yani. Hani insanları bir genel olarak bir depresyona ve böyle şeye de itiyor bence. Yani.
0: Ya ülkeyle olan umudunu böyle kaybettirmeye de yol açıyor.
1: Tabii de ona yol açıyor.
0: Benim şey bir kitabımda söylemiştim. Şefkatli ve sıcak bir el Türkiye haritasını okşasa bütün ülke hüngür hüngür ağlayacak haldeyiz diye. Yani her gün her olayda onu o kadar çok yaşamaya başladık ki bu dediğin örnekler öyle. Şimdi Erokspor'a sorsan adam Erokspor işte bilmem bayrağı alıp oraya koşacak ama hayatında duymamıştır bir de. Şimdi hemen dün şey izledim Netflix'te Leicester City'nin şampiyonluk öyküsünü Jamie Vardy'ye anlatmış. Abi şimdi o Erokspor'la Leicester City ya olacak iş mi şimdi ya?
1: Evet abi.
0: Ama ne yapalım? Ülke bizim. Ülke bizim. Hani o yüzden de ülkede kalmaya, ülkeye sahip çıkmaya, her şeye rağmen eğlenmeye, dertlenmeye, ne varsa ortada onu söylemeye devam.
1: Ya bizim sevgimiz, ben kendi adıma konuşuyorum. Bu Türkiye sevgisi böyle silinip asılacak bir şey değil gerçekten yani. Ben bunu Avrupa'dan yeni geldim mesela, orada net hissediyorum. Her gittiğimde diyorum ki ya bizim ülkemiz gerçekten bambaşka. Hani yani böyle şey açısından söylemiyorum. Tabii ki orada avantajlar, güzellikler, bir şeyler var ama ya bizde de bir eksik kalır bir yanımız yok. Bizim insanımız çok daha ne bileyim samimi, çok daha içten geliyor bana. Buranın adamıyız biz yani. Hani şimdi sürekli de yaşadığım yıllardır hani bir parçası hissettiğim ülkede hani kötü muameleye maruz kalmak, işte yargılanmak, fikirlerin sorgulanması insanı yoruyor yani. Hani bunların hiç olmadığı bir gelecekte inşallah tekrardan görüşmek isterim abi ya.
0: Her zaman. Her zaman. Teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim çok.
0: Yüz güldürdüğün için de ayrıca teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça kal. İyi bayramlar.
1: Bayramlar diyorum. İyi bayramlar.
2: Mustafa Hoç'la yol arkadaşı Bayram Özel sona erdi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada sızma zeytinyağının bağırsaklar üzerinden beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği aktarıldı. Uzmanlar doğru türün seçilmesinin bilişsel sağlık için önemli olabileceğini söylüyor. Rovira'yı Virgil Üniversitesi bünyesindeki insan beslenmesi birimi öncülüğünde yürütülen çalışmada 55-75 yaş aralığında yüzlerce kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketenlerin bilişsel performansında artış gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerde bağırsaklardaki yararlı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu çeşitlilik genel sağlık için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Araştırmacılardan Jia Gini, bu çalışma zeytinyağının bağırsak ve beyin arasındaki ilişki üzerindeki rolünü inceleyen ilk insan çalışması dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa zeytinyağı türleri arasındaki fark oldu. Sızma zeytinyağı tüketenlerde olumlu etkiler görülürken, rafine zeytinyağı kullananlarda bu etkinin zayıf olduğu aktarıldı. Bunun nedeni sızma zeytinyağında bulunan antioksidanlar, vitaminler ve doğal bileşenler olduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekipten Jordi Salas Salvado, tüketilen yağın kalitesi en az miktarı kadar önemli değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar özellikle yaşlanmayla birlikte artan hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye karşı beslenme kalitesinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bilim insanları zeytinyağı tüketimi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çalışmada özellikle sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirerek beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar, saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Vurucu Çakır. Önce özetler. Kılıçdaroğlu grup toplantısı yok dedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den yanıt geldi. MHP liderinden İstanbul'un fethi mesajı. ABD basını İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de mutlak butlak kararı sonrası yaşanan siyasi kriz devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak gerçekleştireceği ilk parti meclisi toplantısından da erteleme kararı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran pazartesi günü parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini toplaması bekleniyordu biliyorsunuz, ancak toplantı ileri bir tarihe bırakıldı. CHP genel merkezi erteleme gerekçesi olarak kurul üyelerine resmi tebligatların henüz ulaşmamasını gösterdi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de meclis grup genel kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece meclis CHP grup genel kurulu yapılmayacaktır yazısına CHP grup başkan vekili Murat Emir'den yanıt geldi. Toplantının yapılacağını belirtti.
2: Bizim grup toplantılarımızı kendisinin iptal ettiğini ve bizim onun bilgilendirmesinden ve onayından sonra grup toplantısı yapabileceğimizi söylüyor. Siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Genel başkanlık sıfatı kayyumluktan öte bir şey değildir. Kullanması gereken ilk ve tek yetki bir an evvel partimizi kurultaya götürmektir. Grubun yönetim kurulu ile ilgili, grup başkanı ile ilgili, grup toplantısı ile ilgili, grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi, onayı söz konusu değildir.
1: MHP lideri Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fethiyle asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiş, Türk milletinin imanla karılmış harcı bütün cihana ilan edilmiştir dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kent genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlaması programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelecek. Kentin birçok noktasında gerçekleşecek etkinliklere bakalım hemen. Yarın saat 11'de Beyazıt Meydanı'ndan başlayıp Ayasofya Meydanı'na kadar sürecek fetih yürüyüşü düzenlenecek. Deniz etkinlikleri kapsamında saat 15'te Sarayburnu Limanı'nda gemi korteji gerçekleştirilecek. Yine kutlamalar çerçevesinde Solo Türk gösterisi saat 18'de Yenikapı etkinlik alanında izleyicilerle buluşacak. Akşam programında ise saat 20.30'da Üsküdar sahilinde 1. Ordu Komutanlığı Bando konseri düzenlenecek. Yine saat 21'de Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterilecek. Yapılacak. Dış gelişmelere bakalım. ABD medyasının önde gelen kurumlarından Axios, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ve İran'ın ateşkes uzatmak ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakereleri başlatmak üzere 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Haberde anlaşmanın Başkan Trump'ın nihai onayı vermesi halinde hayata geçeceği kaydedildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri yerel saatte yaklaşık 14'te Beyrut'a hedefli bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırılarda en az 16 kişi, 14 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te Donald Trump'a benzetilen bir manda viral oyun olunca kurban edilmekten kurtuldu. Nadir görülen albino manda kurban bayramında kesilecek. ABD başkanına benzetilmesi nedeniyle sosyal medyada viral oyun olunca İçişleri Bakanı Selahattin Ahmet mandanın kesilmemesi talimatını verdi. Trump daha önce de Çin'de altın bir sülüne, İngiltere'de ise kurbağa balığına benzetilmişti. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
3: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın. Dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
4: Mesela Uzat da Öcalan'ın cümlesine atıf yapıyor. Öcalan'daki tavır yok.
5: Örgütün şu an kamuoyunda konuşan isimleri sürece tam bağlı değil. Değil. Konuşmayan isimleri sürece bağlı.
4: Ben sadece açık söyleyeyim, ilginçtir Duran Kalkan'da onu görüyorum. Yani Duran Kalkan da aslında bizim hoşumuza gitmeyen cümleler kurmuş ama Duran Kalkan şunu söylüyor. Kardeşim mücadele illa silahlı olması şart değil. Önderlik bize silah bırak dediyse silah bırakacağız. Artık söylemle mücadeleyi geliştireceğiz.
5: Tabanda bence bu iş bitti.
4: Bitti.
5: Yani toplumsal kabul oturdu. Siyasi alanda %90 mutabakat var. Toplumun içerisinde de bunun karşılığı vardır. Bir ölçüm yapılsa mutlaka çıkacaktır. Güneydoğu'da da oturdu bu. Metropollerde de farklı eğilimlere gittiğinizde bunun karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye bu sorunu bitirmek üzere ama bitmesi istemeyecek. Türkiye'nin bunlarla uğraşmasını isteyecek. Şu an en bariz güç diğer Amerika.
6: Diğer Amerika.
5: Yani Trump harici Amerika diyebiliriz. Bir diğer güç de İsrail. Dolayısıyla ben şu an PKK'nın içerisinde İsrail'in çok büyük bir baskı kurduğunu ve belli pazarlıkların yapıldığını tahmin ediyorum.
4: Olabilir. Ve Soruzat'ın cümlesi şu. Ben gelip siyaset yapmak istiyorum. Demokratik siyaset yapmak istiyorum. O zaman Türkiye demokratik siyaset hakkını tanıyacak bu insanlara. Bize yasal, anayasal düzenlemeler yapacak, hukuki düzenlemeler yapacak. Siyaset alanı açılacak ki Türkiye'ye karşı silah kullanan bu insanlar gidip Türkiye'de siyaset yapabilsin. Toplumsal çalışma yapabilsin. Bunu öne çıkartıyorlar. Duran Kalkan'da da bu var.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Bayram Özel başlıyor.
7: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan haber var programında yine birlikteyiz. Öncelikle tüm dinleyicilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye'de ulusal bayram ve resmi tatil günleri içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sadece ulusal bayram olarak yasalarda yer alıyor. Onun dışındaki tüm kutlamalar, bayramlar resmi tatil olarak geçiyor. Biliyorsunuz bu Kurban Bayramı'nda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı kararnameyle 1,5 günlük idari izinli sayıldı kamu görevlileri ve tatil 9 güne uzatıldı. Daha önceki programlarımda aslında bu tatil uzatmalarının ekonomik açıdan bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdiğini sizlerle paylaşmıştım. Çünkü fabrikalarda bir taraftan üretim devam ederken gümrükler kapalı. Bunun yanı sıra ulaşımda işte devlete ait köprüler, otoyollar ücretsiz hale getiriliyor ve buradan dolayı devletin ciddi bir kaybı var. Bunun yanı sıra vergi daireleri kapalı, vergi tahsilatında ciddi düşüşler yaşanıyor. Özellikle de gümrükler kapalı olduğu için dış ticarette bu 9 gün boyunca ithalat ve ihracat işlemleri duruyor. Dolayısıyla da muhtemelen daha önce vurguladığım gibi Mayıs ayının dış ticaret verilerinde ciddi düşüşler görülebilecek. Daha da önemlisi sağlık kurumları, hastanelerde acil servisler dışında bu sürede hizmet verilemiyor. Çünkü doktorlar da, sağlık görevlileri de bu 9 günlük tatilden yararlanacaklar. Onların da hakkı. Dolayısıyla da kronik rahatsızlığı olanlar, fizik tedavi görmesi gerekenler bu süreyi biraz daha sıkıntılı geçirecekler. Tabii aslında Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne uzatılmasının yanı sıra bir taraftan da bayramın ekonomik boyutları. İnsanlar bu bayramda nasıl bir ekonomik süreç yaşayacaklar? Tabii burada eski bayramlar nostaljisine ben fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman değişiyor, çağ değişiyor, bayram anlayışı, algıları da değişiyor. Eski bayramlarda işte her zaman diyoruz, bazen Ramazan ayında işte eski Ramazanlar anılıyor. Fakat günümüzün gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Artık eskiden evlerin bahçesinde tüm aileyle birlikte kesilen kurbanlar şimdi marketlerde kesiliyor. Marketler tarafından pazarlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı aynı şekilde yurt içinde ve yurt dışında vekaletle kurban kesim hizmeti veriyor. Çok sayıda vakıf aynı hizmeti veriyorlar. Dolayısıyla da çoğu zaman insanlar kendi kestiği kurbanı görmeden sadece parasını transfer ederek, yatırarak kurban kesme imkanına kavuşuyor. Bu tabii bir yanıyla bakıldığında çok ciddi bir kolaylık insanlar için. Yıllar önce hatırlıyorum ben, Almanya'da özellikle kurban bayramlarında Alman gazetelerinde orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili, çalışan Türk işçilerle ilgili haberler yer alırdı. İşte banyo küvetinde kurban kesmeye çalışanlar, apartman tarafından yapılan şikayetlerle polis tarafından yakalanan, gözaltına alınan Türk vatandaşları veya gizli saklı bir yerlerde kurban keserken sokakta kendisini görenlerin işte hayvan katlediyor diye yaptıkları ihbarlarla karakolluk olan Türk vatandaşlarının öykülerini sık sık okuyorduk o dönemlerde gazetelerde. Ama şimdi artık öyle bir noktaya geldi ki, dediğim gibi en başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli vakıflar yurt dışında da örgütlenerek yurt dışında da vatandaşlara kurban hizmeti verebiliyorlar. Tabii burada ekonomik güç ön plana çıkıyor. Bir taraftan kurban kesimi için bu vakıflara, kurumlara yatırılacak paralarda çok ciddi artışlar var. Bugün artık Türkiye'de neredeyse kurban kesmenin maliyeti, yani hayır işlemek amacıyla yapılacak bir harcama, pek çok kişi için ekonomik açıdan imkansız hale geldi. Yine her yıl hatırlayacaksınız, kurban bayramlarında işte kaçan boğalar, kasapların kendilerini yaralaması, İstanbul Boğazı'nın sularının kızıl renge dönüşmesi gibi haberler okurduk gazetelerde. Muhtemelen bu sene özellikle ekonomik güçlükler nedeniyle kesilen kurban sayısı biraz daha az olacağı için en azından boğazın sularının kızıla boyanması ihtimali biraz daha zayıf görünüyor. Tabii bayramın 9 günlük bir tatile uzatılması bir yanıyla ekonomik kayıplara neden oluyor dedik, ama diğer taraftan da keşke herkesin aynı şekilde ekonomik imkanları olsa ve herkes bu 9 günü ailesiyle, sevdikleriyle, eşi dostuyla tatil yaparak, bir yerlere giderek, en azından hayatın stresini atarak geçirme imkanına kavuşabilse. Çünkü hayat değişiyor, bayramlar da değişiyor, bayramlık anlayışı da değişiyor. Geçmişte daha geniş aileler birlikte tatil yapma imkanına sahipti bayramlarda. Bugün çekirdek ailelerin bile bayramda tatil yapma imkanı oldukça zayıflamış durumda. Çünkü gerek gelirlerdeki düşüklük, gerek ücretlerdeki kayıplar bunu olanaksız hale getiriyor. Diğer taraftan el öpmek, sevgiyi paylaşmak her koşulda olanaklı. Çünkü eskiden bayramlarda telefonla bir akrabanızın, yakınınızın bayramını kutlamak istediğinizde postaneye isminizi yazdırmanız gerekiyordu. İşte postacı gidip o kişiyi postaneye çağırıyordu, geliyordu, işte sıranızı bekliyordunuz. Dolayısıyla böyle bir takım zorluklarla ancak kutlamalar şehirler arası veya uluslararası yakınlarla bayram kutlamaları zorluklarla geçiştirilebiliyordu. Ama şimdi artık teknoloji öylesine ilerledi ki pek çok kişi işte cep telefonu üzerinden görüntülü olarak birbirlerinin bayramını kutlama imkanına sahip. Yani nostaljiye takılıp kalmamak lazım derken sözlerimin başında bunu özellikle vurgulamak istemiştim. Çünkü dönem değişiyor, bizler de bu değişikliklere ayak uydurmak zorundayız. Eskiden mutlaka bayramda bütün aile fertleri bir arada toplanır, işte ailenin büyüğü kimse onun hazırlayacağı bayram sofrasında bir araya gelinirdi. Ama şimdi bu tür bayram ve diğer kısa tatiller çalışanlar için, çekirdek aileler için en azından birlikte zaman geçirme açısından bir fırsat yaratıyor. Dolayısıyla da bu fırsatları herkes kendi imkanları dahilinde kullanmak istiyor. O nedenle de aile içinde işte illa gidip büyüklerin eli öpülecek veya mutlaka yakınlar ziyaret edilecek, bayram sabahı mutlaka mezarlıklara gidilip ziyaretlerde bulunacak gibi bir takım katı kuralları artık çağın teknolojisi, çağın yaşam biçimleri değiştirmiş durumda. Eskiden kartpostal gönderilirdi yılbaşında, bayramda insanlar birbirlerini kutlamak için. Şimdi sadece bir cep telefonu yeterli. Dolayısıyla dediğim gibi Kurban Bayramı'nda da yine gerek eski bayramları yad ederken bir taraftan da o dönemdeki zorunlulukların acaba yaşayanları, bu zorunlulukları yaşayanları mutlu mu mutsuz mu ettiğini de sorgulamak gerekiyor. Özellikle gençler açısından Bu tür tatil günleri arkadaşlarıyla birlikte bir yerlere gitme fırsatı yaratıyor. Dolayısıyla da Kurban Bayramı'nı bir kez daha tüm dinleyicilerimin kutlarken bunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini, özellikle de işte bayram harçlığı veya işte bayram harcamaları konusunda yaşanan ekonomik sıkıntıların en azından şu dönemde biraz göz ardı edilmesini öneriyorum sizlere de bu bayramı daha mutlu geçirmek açısından. Peki bayramda tatil uzatıldı. İnsanlar bir yerlere gitmeye çalışıyor. Arabası olanlar otomobilleriyle yollara çıktı. Zaten gazetelerde, televizyonlarda yer alan haberlere baktığımız zaman büyük şehirler neredeyse büyük ölçüde boşaldı. Araç kuyrukları köprülerde, otoyollarda söz konusu. Tatil beldelerinde nüfus bir anda 3'e 4'e katlanmış durumda. Peki bütün bu tablonun gerçek boyutu ne? Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği bu konuda kendi üyeleri arasında yaptığı araştırma ve çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya koydu. TÜRSAB'ın ortaya koyduğu bu tabloya göre bayramda 10 milyon kişi seyahat ediyor. Yani dolayısıyla da Türkiye nüfusunun 8'de biri, hatta 9'da biri diyebiliriz. 86 milyon olarak nüfusu varsaydığımızda 10 milyon kişi, ki bu aslında çok da fazla bir rakam sayılmaz. Bu 10 milyon kişinin 2,5 milyonu sadece turizm amaçlı olarak bu tatili değerlendiriyor. Yani otellere, tatil köylerine, pansiyonlara gidiyor. Yurt içi ve yurt dışında turizm hareketine katılıyor. Özellikle yurt dışındaki tercih edilen destinasyonlara baktığımızda işte Balkan turları vizesiz olduğu için en çok tercih edilen turların başında geliyor. Bunun yanı sıra Türklere kapıda vize uygulaması yapan Yunanistan ve Yunan adaları ikinci yurt dışı tercih tatil açısından. Ve bir de Mısır ön plana çıkıyor. Tüm Mısır'da da Şarm el Şeyh bölgesi, bizim Antalya, Belek gibi gerçekten dünyaca tanınan bir turistik bölge. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller var. Ancak fiyat kıyaslamalarına bakıldığında oldukça ciddi farklar var Türkiye ile arasında. Örneğin Türkiye'de en ucuz gecelik konaklama 1500 liradan başlıyor TÜRSAB'ın yaptığı çalışmaya göre. Tabii bu bir pansiyon ücreti tek kişilik, ama bunun yanı sıra biraz daha 3 yıldızlı 4 yıldızlı bir otelde konaklayayım, en azından kahvaltımı edeyim derseniz bu rakam 3'e 4'e katlanıyor. 2 kişilik her şey dahil 5 gecelik bir tatil yapmayı hedefleseniz bu 9 günlük bayram tatilinde en az 30.000 TL ödemeniz gerekiyor kalacağınız tesise, ki en ucuz dediğim gibi taban 30.000 liradan başlıyor ve üst sıralara, üst rakamlara doğru hızla yükseliyor. Ama diğer taraftan acaba yurt dışından gelenler Türkiye'de hangi olanaklarla tatil yapıyorlar diye baktığımızda İngiliz seyahat ajantaları Türkiye'de Marmaris, Kuşadası, özellikle Didim gibi bölgelerde İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerde bu buralara gelebilmek için uçak bileti 9 sterlinden başlıyor. Yani 540 liraya bir İngiliz uçak bileti alarak Marmaris'e, Didim'e gelme imkanına sahip. Oysa şu bayram gününde bir otobüs fiyatı bile, bir otobüs bileti fiyatı bile değil 540 lira. Bunun yanı sıra bir haftalık, 7 gecelik konaklama içinde İngiliz turistlerin Marmaris'te veya diğer bölgelerde yaptıkları rezervasyonlarda ödedikleri paralar 100-150 sterline kadar çıkıyor, ki buna her şey dahil fiyatlar söz konusu. Yani 150 sterlin dediğiniz zaman da 3000-4000 liraya iki kişi 15-20 bin liraya Türkiye'nin bu gözde ve güzide tatil beldelerinde tatil yapma imkanına sahipler yabancı turistler açısından. Böylesine ucuz bir ülke haline gelirken Türkiye, kendi yurttaşlarımız dediğim gibi en az 30 bin liradan başlayan, iki kişi için en az 30 bin liradan başlayan konaklama ücretleri, yeme içme ücretleri ödemek zorunda bu Kurban Bayramı tatilinde de. Kurban Bayramı tatilinin tabii herkes için erişilebilir olmasını diliyoruz, ama sözlerimin başında belirttiğim gibi TÜRSAB'ın kendi tespitlerine göre Bu bayramda azami 10 milyon kişi seyahat ediyor ve bunun da 2,5 milyonu sadece turizm amaçlı olarak bu tatili değerlendiriyor. Geri kalan 7,5 milyon kişi sadece eş, dost, yakın, akraba, sevdiği insanları ziyaret etmek ya da işte memleketine gitmek amacıyla bir seyahatte bulunuyor. Dolayısıyla da tatilin yaratacağı ekonomik potansiyelin 180 milyar lira civarında olacağı tahmin ediliyor. İşte seyahatler, ulaşım giderleri, yeme içme hizmetleri, eğlence ve benzeri giderler için yapılacak harcamaların boyutunun da 180 milyar lira olacağı hesaplanmış TÜRSAP tarafından bu 9 günlük tatil sürecindeki. Bu da bir anlamda yurt içi ekonomi açısından bir hareketlilik yaratabilir diyebiliriz. Evet, Kurban Bayramı ile başladık. Kurban Bayramı'nın tatil boyutu, eski bayramlar, biraz nostalji ve biraz da günümüzün gerçekleriyle ilk bölümde sizleri biraz karşı karşıya bıraktım. Bu noktada dilerseniz şöyle bir rahatlayalım, bir bayramda güzel bir müzik parçasıyla sizleri baş başa bırakayım. Arap dünyasının pop müziğiyle Arap müziğini birleştirerek Arap dünyasının pop kralı olarak tanınan Amr Diab'ın Temel-i Mahk, Daima Seninleyim şarkısını sizlere bayram armağanı olarak sunuyorum.

Arap dünyasının pop kralı Mısırlı sanatçı Amr Diab'ın Taali Malak şarkısıyla size bir bayram güzelliği yaşatalım istedim. Daima seninleyim dedi sanatçı. Şimdi farz edelim ki bayram tatilindesiniz, sahilde dolaşıyorsunuz veya en azından kent merkezinde dolaşıyorsunuz. Yanınızdakilerle birlikte dondurma yemek istediniz, canınız dondurma çekti. Artık dondurmanın topu en az 120 liradan başlıyor. Bazı yerlerde 150 liraya kadar çıkıyor ki şimdi muhtemelen tatil beldelerinde belki 160-170 liraya kadar ulaşmıştır. Cebinizde 200 liranız var. 200 lirayla artık 2 top dondurma, yani bir külahta 2 top dondurma almak olanaksız hale geldi. Dolayısıyla da 200 liralık banknotun değeri gittikçe daha fazla sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde TÜFE endeksine göre enflasyonu veya parasal değer kayıplarını hesaplamaya yarayan

Kemal Derviş'in hazırlamış olduğu bir ekonomik program uygulanıyordu ve bu programla yavaş yavaş ekonomi toparlanmaya başlamıştı. Yapısal reformlar devreye konuldu. Bankacılık sektörü toparlandı. Batık bankaların yükü büyük ölçüde hafifletildi ve giderek bu programın verimli sonuçları alınmaya başlandı. Ancak Türkiye bir erken seçime gitti ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan bu programı 2008 yılına kadar sürdürdü. Programın olumlu sonuçları ve Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlendirilmesiyle ilgili pozitif göstergeler ortaya çıkmaya başladı. Ve bu aşamada Türk lirasından 6-0 atılması gündeme geldi. O zamana kadar milyonluk banknotlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde seçim kampanyalarında tuvalet ücretinin 1 milyon lira olduğunu dile getirerek muhalefeti veya iktidarı, o dönemdeki iktidarı ekonomik açıdan sert bir şekilde eleştiriyordu. Simit çay hesabı yapıyordu. İşte bir simit bir çayla bile gün öğün geçirilemez, mümkün değil diyordu. Çünkü dediğim gibi 6-0'lı tedavüldeki banknotlar nedeniyle milyonluk, milyarlık rakamlar günlük dilimizde söz konusuydu. 2008 yılında yeni Türk lirasına geçildi ve 1 Ocak 2009'dan itibaren de Türk lirasından 6-0 atılarak yeni Türk lirası tedavüle girdi. En yüksek banknot 200 lira olarak belirlendi. Şimdi 200 lira en yüksek banknot olduğu için o dönemde ATM'lerde, otomatik para ödeme makinelerinde 200 lira yoktu. Çok nadir kullanılan bir kupürdü. Neredeyse 200 lirayla dünyaları satın almanız söz konusuydu. Ve 2009'da bu 6-0 atma operasyonundan sonra piyasaya sürülen, tedavüle ve kullanıma sunulan 200 TL'lik banknotların piyasadaki adedi 9 milyon idi. Yani piyasada 9 milyon adet sadece 200 lira vardı ve çok kıymetliydi. 200 lira çıkartıp bir taksiye veya bir alışverişte verdiğiniz zaman insanlar sizin suratınıza dehşetle bakıyordu. Çünkü paranın üstünü vermekte zorlanıyorlardı. O dönemde 2009'da 200 liranın dolar karşılığı 133 dolardı. Euro olarak da 96 euroya tekabül ediyordu. Şimdi böyle bir tablodan bugün bambaşka bir noktaya geldik. Bir adet 200 lira ile 2009'da yapılan alışverişi bugün 5000 lira ile yapmak ancak mümkün. Yapılan hesaplamalar ve Merkez Bankası'nın tüfeğe endeksli bu değer kaybı hesap sistemine göre baktığımızda rakamlar bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla da o dönemde 2009'da 9 milyon adet 200 liralık banknot piyasada tedavüldeyken bugün bu sayı 4,5 milyar adetin üzerine çıkmış durumda. 4 milyar 130 milyon adet 200 liralık banknot tedavülde. Buna 100 liralık banknotları da eklediğimiz zaman Türkiye'deki emisyon olarak nitelendirilen piyasadaki para hacmini ifade eden emisyon hacmi içerisinde 200 liralık ve 100 liralık en yüksek banknotların payı %80'i aşıyor, %90'a yaklaşıyor. Şimdi uluslararası finans kriterlerine göre ve para piyasalarındaki tabloya baktığımızda eğer bir ülkede en yüksek değerdeki banknotun tedavüldeki hacmi, yani piyasada dolaşımdaki hacmi %50'nin üzerine çıkmışsa bir üst banknota geçilmesi gerekiyor ki Türkiye'de dediğim gibi 200 liralık banknotların hacmi 4 milyar 130 milyon adetle %50'nin üzerinde, 100 liraları da buna kattığımız zaman %90'a ulaşıyor. Dolayısıyla daha değerli yeni bir banknotun piyasaya sürülmesi kaçınılmaz. Bugün 28 bin liralık asgari ücreti eğer 200 liralık banknotlar halinde ödemeye kalkarsa bir işveren çalışanına 140 adet 200 liralık banknot vermek zorunda. Cepte cüzdanda taşınması mümkün olmayan bir para. Dolayısıyla da hükümet daha çok yeni banknot basmamak için sıkı para politikasının veya sıkılaştırılmış olarak ifade edilen para politikasının temel unsurlarından bir tanesi olabildiğince sistemden nakdi kaldırmak, insanları kartlı harcamalara yönlendirmek. Ama kartlı harcamalara yönlendiğiniz zaman da bu kez kredi kartına

kredili mevduat hesabına ciddi faizler ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla da iki taraftan bıçak sırtı bir tabloyla karşı karşıya kalmış durumda insanlar. Diğer taraftan maaş hesaplarında, banka hesaplarında, otomatik para çekme makinelerinden para çekme sırasında artık sistem 200 lira ve 100 liranın dışında banknot vermiyor neredeyse. Yani 50 liralık banknot piyasada kara borsaya düşmüş vaziyette. 20 lira, 10 lira artık ATM'lerde hiçbir şekilde bulunmuyor. Dolayısıyla da özellikle gazetelere de yansımıştı bununla ilgili sıkıntılar. Dar gelirli işte çalışanlar veya ailesinin verdiği harçlıkla idare eden üniversite öğrencileri, gençler banka hesaplarındaki 90 lira, 70 lira, 80 liralık paraları artık para çekme makinelerinden çekemiyorlar. Çünkü 50 lira vermiyor sistem, 20 lira vermiyor veya en az 100 lira çekeceksiniz diye sizi mecbur ediyor makineler ya da 200 lira. Bu kadar yoğun bir şekilde en yüksek kupürlü banknotun piyasalarda kullanılıyor olması, dediğim gibi daha yüksek değerli 500 liralık, 1000 liralık yeni banknotların çıkartılmasını zorunlu kılıyor. Ancak burada hükümet ve ekonomi yönetimi büyük ihtimalle liradan 6-0 atma konusunu uzun süre siyasi ve ekonomik açıdan kendilerine prim getiren bir unsur olarak değerlendirdiler. Şimdi liradan 6-0 atıldıktan 17 yıl sonra daha yüksek kupürlü, daha yüksek sıfırlı bir banknotu piyasaya sürmek zorunda kalmak hükümetin bu dönemdeki ekonomik politikalarının da yanlışlığını bir anlamda teyit eden bir unsur olacak. O nedenle olabildiğince direniyorlar. Şöyle bir baktığımız zaman mevcut Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan göreve geldikten sonra onun imzasıyla tedavüle çıkartılan, piyasaya sürülen 200 liralık banknotlar Nisan 2024'te kullanıma girmiş. Nisan 2024'te Fatih Karahan imzalı 200 liralık banknot piyasaya girdiğinde değeri sadece, yani yabancı paralar karşısındaki değeri sadece 6 dolar. Bugün biraz daha bunun altında ve euro olarak da 5,5 euroya karşılık geliyor. Dolayısıyla 2009'daki 133 dolardan 6 dolara geldiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda çok ciddi bir yoksullaşma ve Türk lirasında da çok ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. 200 liranın öyküsünü sizlerle paylaşırken sözlerimin başında tatilde olduğunuzu ve dondurma yemek istediğinizi varsayalım demiştim. Dediğim gibi 200 lirayla artık iki top dondurma almanız olanaksız. Bunun yanı sıra mevsim meyveleri, işte kiraz piyasaya çıktı. 300 liradan başlıyor kilosu, 200 liraya bir kilo kiraz almanız mümkün değil. Can erik aynı şekilde 300-350 lira. Sebze meyveler için de benzer şekilde. Yanınızda nakit bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmış olsa bile cebinizdeki 200 liralarla bu alışverişleri yapmanız, bu yiyecekleri, bu gıda maddelerini almanız mümkün değil. Kaldı ki sadece yeme içme açısından değil, diğer bütün harcamalarda da işte ulaşım giderlerinde, bunun yanı sıra giyim, kuşam, eğitim masraflarında da artık 200 lira günlük hayat açısından ve ekonomik yaşam için fazla bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka daha yüksek değerdeki kupürlerin, banknotların piyasaya sürülmesi zorunlu gibi görünüyor ama erken seçimin sıkça tartışıldığı ve muhalefetin erken seçim olması için ısrarcı olduğu bir ortamda ve mevcut ekonomik koşullarda hükümet açısından en çok övündüğü icraatlarından birisini bertaraf etmek, liradan 6-0 atmanın bir başarı olması söz konusu iken bu başarıyı şimdi daha yüksek kupürlü bir banknot çıkartmaya mecbur kalarak kendi elleriyle ortadan kaldırmak sanıyorum siyasi bir iktidar içinde fazla olumlu görülecek bir adım değil. O nedenle de muhtemelen daha uzun süre 200 liralık banknotlarla tapu dairesine gidildiğinde çuvallar dolusu paralarla daire almak zorunda kalma gibi uygulamalar devam edecek. Bu noktada yine sizlere biraz daha neşeli bir parçayla
baş başa bırakmak istiyorum. Hüseyin El Casmi Türkiye'deki O Ses Türkiye yarışmasının bir benzerinin Arap versiyonuyla meşhur oldu. Ün kazandı. Yaptığı şarkılar Orta Doğu'da ve tüm Arap ülkelerinde dillerden dillere dolaştı. Hala da çok ünlü ama özellikle 2014'te çıkarttığı Boşret Keir, Hayırlı Haber isimli şarkısı Türkiye'de de neredeyse hemen hemen her yerde çalınır oldu. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim ve ondan sonra ben size bu şarkıyla ilgili kısa bir öykü anlatacağım.

0: Evet, Hüseyin El Jasmin'in Hayırlı Haber Boşret Kayır şarkısını sizlerle paylaştık. Bayramda biraz daha neşelenelim, ekonomik sorunlardan, sıkıntılardan uzaklaşalım dedim ama şimdi bu şarkının şöyle bir ilginç öyküsü var. Bizde de düğünlerde, kına gecelerinde insanlar coştukları zaman bu şarkıyı zaman zaman paylaşıyorlar. Bununla oyunlar oynanıyor, danslar ediliyor. Oysa bu şarkı 2014 seçim kampanyası kullanılan bir şarkı. Hüseyin El Jasmi bu şarkıyı o dönemde şimdiki Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin seçim kampanyası için kullanılmak üzere yazmış ama sonrasında Mısır'ı birlik ve beraberliğe çağıran, insanları sandığa gitmeye çağıran, oy kullanmaya çağıran ve kendi kaderine sahip çıkmaya çağıran bu şarkı dilden dile, kulaktan kulağa yayılmış. Örneğin diyor ki, ey Mısırlı kardeşlerim, İsmailiye'den, İskenderiye'den, Kahire'den, Nil'in kıyısından, Sina'dan, her yerden gelin, koşun sandıkların başına, sesinizi dünyaya duyurun. Kendi şartlarınızı artık kendiniz yazın. Şimdi herkes umudunu büyütsün, birlikte daha güçlü olalım ve bütün dünya Mısır'ın bu gücünü görsün diyor. Bizde de hatırlarsınız, Orta Asya'da oldukça sevilen Dombra şarkısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyasında kullanılmıştı. Ancak tabii dediğim gibi şarkının müziği, ruhu ve insanlara verdiği ritim, heyecanı bambaşka bir boyuta çağırabiliyor. Dolayısıyla da pek çok kişi bunun bir seçim kampanyası şarkısı olduğunu bilmeden eğlenceyle dinliyor. Evet, Hüseyin El Jasmi ile ilgili bu kısa ayrıntıyı sizlerle paylaştıktan sonra yine konumuza dönüyoruz. Tekstil ve hazır giyim. Az önce 200 liralık banknotun öyküsünü anlattım. Sözlerimin başında Kurban Bayramı'nda bir tatile gitmenin maliyetini anlattım. Ve şimdi de tabii bayram sabahı kalktığımızda özellikle çocukların en büyük heyecanı yeni ayakkabılar, yeni giysiler, üzerlerinde tertemiz yeni kıyafetlerle büyükleriyle bayramlaşmak, onlardan alacakları harçlığın heyecanını yaşamak. Ancak Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü son dönemde çok ağır bir kriz içerisinde. Yüz binlerce kişi bu sektörde işini kaybetti. Pek çok tesis kapandı. Önemli markalara ait tesisler de Mısır, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerine fabrikalarını taşıdılar. Peki tekstil ve hazır giyimde Türkiye nasıl bu noktaya geldi? Çünkü Türkiye'nin ihracatında otomobil ve yedek parça ile birlikte tekstil ve hazır giyim sektörü lokomotif alanlardan bir tanesi. Özellikle moda belirleme açısından Türkiye çok ciddi markalar yarattı bu süre içerisinde. Anavatan Partisi iktidarında dışa açık büyüme modeli, ihracata dayalı büyüme modeli için çok ciddi teşviklerle desteklenmişti tekstil ve hazır giyim sektörü ve gerçekten bu teşviklerin karşılığını da verdi diyebiliriz. Türkiye'nin hem ihracatında çok büyük bir paya sahip oldu, hem istihdamda aynı şekilde çok ciddi katkı verdi. Ve hem de başta Avrupa Birliği pazarı olmak üzere dünya piyasalarında Türk tekstil ve hazır giyimi çok önemli ve saygın bir yer edindi. Ancak dediğim gibi son dönemde özellikle kurlardaki artış, girdi maliyetlerindeki artış, tarımsal üretimdeki düşüş, başta pamuk olmak üzere Türkiye pamuğu büyük ölçüde yerli üretirken ithal etmeye başladı. İthal pamuk neredeyse yerli üretimin 2-3 katına çıktı. Ve bütün bunlar üst üste eklendiğinde, enerji maliyetleri, diğer maliyetler ve enflasyon devreye girdiğinde tekstil ve hazır giyim sektörü çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Ve Avrupa Birliği pazarındaki payını da kaybetmeye başladı. 2024'e göre %12,4 pazar payındaki kayıp geçen yıl, 2023'e göre ise %22'ye varan bir pazar kaybı yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu konuda hükümeti daha önce pek çok kez uyardı. Tekstil ve hazır giyimin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu arada Mısır'a taşınan çok sayıda fabrika orada üretime başladı. Çünkü Mısır'ın Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması var. Türkiye her ne kadar gümrük birliği anlaşmasına sahip olsa da bir takım vergiler söz konusu, ama Mısır doğrudan Avrupa Birliği pazarlarına ürün ihraç edebiliyor. Bunun yanı sıra tıpkı Türkiye'nin 30-40 yıl önce ihracata dayalı dışa açık ekonomi büyüme modelini benimsemesi gibi tekstil ve konfeksiyonda ucuz emek, ucuz iş gücüyle ve ucuz girdiyle ünlü markalar üretim yapan başka ülkeler piyasayı kaplamaya başladı. Bunların arasında Bangladeş, Pakistan, Kamboçya, Vietnam ve özellikle Hindistan son dönemde öne geçti ve Türk tekstilini, hazır giyimini geriletmeye başladı. Hindistan geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği ile oldukça kapsamlı bir stratejik ekonomik işbirliği, serbest ticaret anlaşması da imzaladı ve önümüzdeki dönemde Hindistan Avrupa pazarlarında Türk tekstil ve hazır giyiminin en büyük rakiplerinden birisi olacak ki bunlar arasında Vietnam'ı da ön planda saymak mümkün. Avrupa Birliği'nin 2025 yılında tekstil ve hazır giyimdeki ithalatı 102 milyar liraydı. Burada yine Çin 31,5 milyar lirayla ilk sırayı alıyor. Bangladeş artık Türkiye'yi sollamış vaziyette 20 milyar lirayı, euro ile özür dilerim, söylediğim rakamlar euro, 20 milyar euro ile ikinci sırada ve Türkiye 9,4 milyar euroya gerilemiş durumda. Dolayısıyla da hem pazar payında hem tekstil ve hazır giyimden elde edilen ihracat gelirlerindeki bu düşüş önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ihracatından dış ticaretine, diğer taraftan cari açığına varana kadar negatif bir takım etkileri beraberinde geçirecek. Bu açıdan da mutlaka tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik bir eylem planının, bir destek planının kısa sürede devreye konulması acil gibi görünüyor. Tabii bütün bunların yanı sıra Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de yabancı yatırım sermayesini çekmek. Bu konuda özellikle hukuk ve yargı sistemindeki sıkıntılardan dolayı bazı sorunlar yaşandığını sık sık vurguluyoruz. Hükümet nitekim son olarak bir teşvik yasasını meclisten geçirmek üzere getirdi gündeme. Yabancı sermayeye vergi teşvikleri ve çok ciddi olanaklar sağlandı. Fakat Adalet ve Kalkınma Bakanı Sayın Akın Gürlek yabancı sermayeye her türlü hukuki ve yargı güvencesinin verileceğini ilan etti. Tahkim mekanizmasının Türkiye'de kurulacağını ve hızlı işletileceğini, ticari mahkemelerin tek bir noktada toplanarak tüm davaların tek bir elden yürütülmesine olanak sağlanacağını ifade etti. Bütün bunlar yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek, yatırıma teşvik etmek için gündeme getirilen ifadelerdi. Ancak buna rağmen beklenen bir doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi maalesef sağlanmış durumda değil. Rakamlar sürekli geriliyor. Gelen sermayeden daha fazla yerli yatırım sermayesi yurt dışına gidiyor. Az önce tekstil ve hazır giyim başlığını sizlere aktarırken de vurguladım. Özellikle son dönemde Türkiye'deki fabrikalar sökülüp yurt dışında daha güvenceli, daha maliyeti düşük ülke piyasalarına taşınıyor. Bunun yanı sıra doğrudan giden yerli yatırım sermayesinin de boyutları her geçen yıl artıyor. Milyar dolarlarca artış söz konusu. Ama burada Türkiye'nin umutla beklediği büyük bir yatırım vardı. Özellikle Çin'den gelecek olan büyük bir yatırım vardı. BYD elektrikli otomobil fabrikasını Manisa'da kuracaktı. 2 yıl önce bu konuda bir anlaşma yapılmıştı. 1 milyar dolarlık bir yatırım söz konusuydu. BYD'den önce Volkswagen, Audi aynı şekilde Manisa'daki bu alanda 4 milyar euroluk bir yatırımla otomobil kuracaktı. Ancak onlar daha sonra sendikanın, özellikle orada güçlü olan işçi sendikasının Türkiye'deki hukuk ve temel hak ve özgürlükler konusundaki sorunlarını gündeme getirerek yapılan oylamada Türkiye'deki yatırımdan vazgeçilmesini istemesi üzerine Volkswagen çekildi. BYD ise 2 yıl önce 1 milyar dolarlık bir yatırım vaadiyle gelmişti. Yine çok ciddi avantajlar sağlandı. bedava arazi tahsis edildi. Enerji indirimleri, üretilecek otomobillerin çok ciddi bir bölümünü kamunun satın alması ve kullanması konusunda garantiler verildi. Buna rağmen BYD'nin yatırımı 2 yıldır bekliyor. Hatta Manisa'da bir Çin mahallesinin kurulması hazırlıkları bile başlamıştı. Bunların hepsi askıda çünkü BYD son dönemde Türkiye'deki bu yatırım isteğinden biraz uzaklaşmış gibi görünüyor. BYD'nin üst yöneticileri Avrupa elektrikli otomobil pazarını gözden geçirmek üzere bir tura çıktılar ve bu tur sırasında da özellikle İtalya'daki Maserati, Casino gibi markaların tesislerini gezdiler. Yine Stellantis, dünyanın önde gelen otomobil markalarından, üreticilerinden Stellantis tesislerini gezdiler ve BYD'nin otomobillerinin, elektrikli otomobillerinin buralardaki üretim şartlarını yerinde görerek değerlendirdiler. Dolayısıyla BYD yatırımı da tıpkı Volkswagen gibi bir süre sonra Türkiye'de gerçekleştirilmekten vazgeçilirse bu tablo pek şaşırtıcı olmayacağını gösteriyor. Böyle bir durumun Türkiye yine yatırım çekmek açısından diğer ülkelere göre biraz daha geri kalmış gibi görünüyor. Kurban Bayramı'nda sizlere Ankara'dan Haber Var programında eşlik etmeye çalıştım. Bayramınızı fazla sıkıntıya sokmadan Türkiye ekonomisinin tablolarını biraz daha yumuşatarak ve araya hoş müzikler de katarak sizlere bir bayram ekonomi programı sunmaya çalıştım. Bayram sonrası yeni bir Ankara'dan Haber Var programında pazartesi ve çarşamba günleri tekrar birlikte olabilmek dileğiyle ben Zülfikar Doğan bir kez daha tüm dinleyicilerimin, eşlerinin, sevdiklerinin ve ailelerinin ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayarak programı noktalıyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var Bayram Özel sona erdi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel başlıyor.
2: Bölgenin Kalbi Bayram Özel programına hoş geldiniz diyelim. Bütün dostlarımıza selam olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Her bayram özeldir. Milli birliğimizin en önemli göstergelerinden biridir milli bayramlarımız. Bu ay biliyorsunuz 19 Mayıs'ımız vardı. 29 Mayıs'ımız var, İstanbul'un fethi. Ondan sonra milli duyguları yaşadığımız bir aydır Mayıs. Aynı zamanda bu ay Kurban Bayramı'nın da denk geldiği eski takvime göre. Kurban yani o işleyişe göre gittiği için dini bayramlarımız Mayıs ayına Kurban Bayramımız da denk geldi. Dini bayramlarımız önemli. Dediğimiz gibi milli bayramlarımız var. 19 Mayıs, 30 Ağustos, işte 23 Nisan. Dediğim gibi ben 29 Mayıs'ı da buna ekliyorum, İstanbul'un fethini. Bu tarihler bizlerin böyle vatan duygularını zaten en derinlerde olan, hep var olan vatan sevgisinin, vatan duygularının en derinlerde kabardığı günlerdir. O duygulara bir anlamda o gün daha çok ortaya koyarız ki mesaj veririz. Dosta mesaj veririz rahat olun diye. Düşmana mesaj veririz bizi yıkamazsınız diye. Bu açıdan milli bayramlarımız önemlidir. Kurban bayramları gibi, bayramı gibi dini bayramlarımız da önemli. O da manevi dünyamızdadır. Ait olduğumuz inanç sistemimizdedir. Orada birliği, beraberliği, dayanışmayı göstermeye çalışırız. Beraber vakit geçiririz. İşte hani derler ya, küslerin barıştığı, dostların, ailelerin, küçüklerin büyüklere gittiği, hep buluşmaların olduğu, ziyaretlerin yapılması, ruhumuzun dinlendirilmesi ve benzeri durumlar söz konusudur bayramlarda, dini bayramlarda. Elbette bizim inanç sistemimizde şu da vardır, komşumuz açken tok olmamız bizim duygu ve inanç dünyamıza aykırıdır. Bu açıdan da her zaman bunu vurgulamamız gerekir. Yani bu dayanışmayı yaparken sadece 3 gün 4 gün bayram sürecinde yaptık bitti, tekrar eski güne döneceğiz, eski varsa sefamız buna döneceğiz anlamına gelmez. Bunun için bugünlerde zalimlere karşı, sömürücülere karşı dayanışmayı da aktarmamız, hiçbir şey yapamıyorsak zulmü duyurmamız, sömürüyü duyurmamız esastır. Dayanışma göstermelik değil, yürekten yapılmalıdır. Yardımlar şov amaçlı değil, sorunların köklü çözümüne katkı yapacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle Kurban Bayramımızda da bunlara dikkat etmek, zalimlere karşı bir kişiyi bile teşkilatlandırmak, bir tane bile sömürüleni kurtarma mücadelesi vermek ve daha birçoğu, bizim aklımıza bunlar geliyor, daha birçoğu geliyor aslında ama sizler de biliyorsunuz. Bu açıdan bayramınızı tebrik ederek başlamak istedim. Özel bayramda, bu özel bayramda da gündemin sıkıcı demeyelim de çok gergin şeyle girmek istemedim. Yine anlatacaklarımız tabii ki belki sizleri kızdıracaktır. Birilerine kızacaksınızdır, zalimlere kızacaksınızdır, sömürücülere kızacaksınızdır, soykırımcılara kızacaksınızdır ama güncel siyasete girmeden o gerilimi değil de biraz tarihsel, biraz dosyavari konularla bu bayramda biraz içerik hazırladım. Onu söyleyeyim. Yani nereden başlayacaksın derseniz, çünkü siyaset biraz karışık biliyorsunuz. Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararı çıkmasından sonra geçen hafta çok yoğun bir siyasi gündem oluştu. Bayrama da yansıyor tabii ki doğal olarak. Bu çerçevede ona çok girmeyelim, fotoğrafın netleşmesi de önemli. Ama dediğim gibi biraz dosyalar, biraz tarihsel bilgilerle gidelim. Biraz emperyalizmi, siyonizmi anlamak açısından biraz, çünkü bölgenin kalbi aslında küresel sistemi anlamaya, küresel sistemin bölgemize, ülkemize etkilerini analiz etmeye yönelik aslında temeli olan bir program. Bu açıdan da biraz o zalim emperyalist ve siyonistleri tanımak gerekir diye düşünüyorum. Bir tane dosyamızı şöyle başlayalım isterseniz. Biraz tarihe de gideceğiz. Tarih şu, yani benim yıllardır aslında inandığım bir şey var. Nazilerle siyonistler arasında bir işbirliği varmış. Şimdi nereden çıktı bu diyeceksiniz. Birazdan açacağım. Çünkü sonuçta yani bunu söyleyenler varsa, belki benim gibi düşünenler de vardır. Dönem dönem denk geliyor benim gibi düşünenler. Ama şunu söyleyebilirim. Yani ha şu orada yarım kaldı, onu tamamlayayım. Arada bir böyle hızlıca gidiyoruz. Yarıda kalanı unutuyoruz. Çünkü bu soruyu soranlar haklı olabilir. Ya nasıl olur? Naziler Yahudileri öldürdü. Neden Siyonistler bunlarla, yani sonuçta Siyonizm en uç noktada aslında Yahudileri, Musevilerin bile eleştirdiği bir doktrin haline gelmiş. Teokratik fundamentalist, yani Batılıların İslam dünyası için hep söylediği, bilinçli olarak ürettiği kelimenin aslında tam anlamıyla hak edeni Siyonistlerdir. Kökten dinci bir inanç sistemi şeklinde, faşizan bir inanç sistemi şeklinde Yahudileri savunduklarını söylüyorlar. Nasıl olabilir Nazilerle işbirliği? Orayı anlatacağım. İlginç bir bağlar var çünkü arada. İlginç bazı bilgiler, belgeler var arada. Şimdi onlara geleceğiz. Nasıl geleceğiz? Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Sumut filosunun, yine bir İsrail'in açık söyleyeyim haydutça bir eylemiyle Sumut filosuna yine baskınlar, saldırılar yapıldı. Baskın da demeyelim, hatta ötesi saldırılar yapıldı. İnsanların görüntülerini yansıtan bir ulusal güvenlik, sözde ulusal güvenlik bakanı diyeyim. Yani o ulusal güvenlik bakanlığı olmuyor. O artık soykırım bakanlığına dönüştü, katliam bakanlığına dönüştü. Onun başında biliyorsunuz Itamar Ben-Gvir diye bir tane soykırımcı var. Dünyaca ünlü Filistin kökenli model Bella Hadid onun için şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki dünyanın en kötü, en iğrenç yaratıkları sıralamasında üst sıralardadır gibi bir ifade kullandı. Yani bir anlamda şunu söyleyebiliriz. Itamar Ben-Gvir, yani Siyonizm bir insan vücudunda olsaydı, o canavar hakikaten o vücut bulsaydı, bu Itamar Ben-Gvir olur. Bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Ha diyeceksiniz ki ya bu Itamar Ben-Gvir için aslında övgü bir şey dolu olabilir. Neden? Çünkü zaten adam Siyonizm denen o belayı zirvede yaşayan biri. Yani Siyonizmin ne kadar lanet bir bela olduğunu düşünen biri değil. Tam tersine Siyonizmi o bütün kötülükleriyle beraber barındıran biri. O kendisi için belki övgü olarak görebilir ama ben zaten Itamar Ben-Gvir için söylemiyorum bunu. Bunu o zulümün, zalimliği noktasında insanlığa, bir anlamda dostlarımıza, yani 10 kişi dinliyorsa hepsine de selam olsun, 100 kişi dinliyorsa hepsine selam olsun, dostlarımıza aktarıyorum. Yani 1000 kişi, 10.000 kişi, ki Radyo Sputnik'in çok ciddi bir şekilde dinleyici kitlesi olduğunu bildiğimiz için binlerce insana aktarıyoruz yani bunu. Şimdi bu noktada zaten zalimler, katiller zalim olduklarını, katil olduklarını kabul etmezler. Yani bu boyutu geçtim, normal bir cinayet zanlısına bile sorsanız büyük çoğunluğu yani hata yaptığını söylemez, karşı tarafı suçlar falan filan. Bu noktada tabii ki kimseyi yargılamak için söylemiyoruz. Kader kurbanı olanlar var mıdır, nefsi müdafaa var mıdır? Onu örnek olarak göstermek açısından söyledim. Yani yaptıklarının doğru olduğunu düşündükleri şeydir. Siyonizm gibi bir belada Ben-Gvir zaten hakikaten yaptıklarının doğru olduğunu, çünkü Siyonizm denen bela için yaptığını ve buna gerçekten inandığını biliyoruz. İnsanların öldürülmesini, etnik temizliği, katliamı doğal bir durum olarak karşıladığını biliyoruz. Siyonizmin çıkarına ise. Şimdi bu noktada Siyonizmin, Siyonistlerin ne kadar büyük bir bela olduğunu gösteren önemli bir veri olarak bunu görüyoruz. Ama yani şunu söyleyebiliriz. Siyonizm aslında Yahudiler için de büyük tehdit. Sadece dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlık için büyük bir tehdit değil. Bu tehdit Yahudiler ve Museviler için de geçerli. Şimdi nasıl oluyor bu derseniz, şöyle, tarihte bunun en büyük örneğini Yahudi soykırımında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunu çok net bir şekilde, belki net bir şekilde olmamakla beraber, böyle perdenin arkasını biraz araladığımızda görebiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin perdenin arkasını biraz aralayalım. Yani nereye kadar uzanacak? Önemli veriler nedir? Yani Nazilerle Siyonistlerin işbirliğinin verileri nedir? Biraz buna bakalım. Şimdi hepinizin bildiği üzere Naziler tüm insanlığa olduğu gibi Yahudilere de düşmandı. Yani aynen bugünkü Siyonist yapı gibi, onlar nasıl Siyonistler sadece Siyonistleri ve Evangelistleri kapsayacak bir dünya düzeni istiyorlar ya. Hani diyoruz ya, bunların hayali dünyada 300 milyon insan insan kalacak. İnsan olarak da onlar Siyonistleri ve Evangelistleri görüyorlar. Evangelistler de benzer düşünüyor. 300 milyon insan kalacak. Diğer 8 milyar insan, yaklaşık 8 milyar insan yok edilecek. Şimdi Naziler de üstün Alman ırkına inanan ve onların üstünlüğü üzerine bir dünya sistemi inşa etmek isteyen bir yapıydı. Ve bu nedenle insanlığa, işlerinde Yahudiler de olmak üzere, insanlığa düşmandı. Yahudilere ek olarak da şu noktada düşmandı. Yahudiler 2000 yıla yakın dönem dönem programlarımızda, yazılarımızda aktarıyoruz. 2000 yıla yakın böyle sürüldükleri için, böyle farklı farklı coğrafyalarda yaşadıkları için güç merkezlerinin içine yerleşebilmiş bir toplumdu. Bu doğal olarak Avrupa içinde, Almanya içinde de vardı. Şimdi bu nedenle Naziler Yahudilere de ayrı bir nefret besliyorlardı. Şimdi Naziler Avrupa'da Yahudileri istemiyordu. Başta Almanya'daki olmak üzere, Polonya'dakiler olmak üzere Avrupa'da Yahudileri istemiyordu. Siyonistler de Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünyadaki Yahudilerin Filistin'i işgal için bu coğrafyaya taşınması gerektiğini düşünüyordu. Yani onların kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklarımız diye tanımladıkları coğrafyaya taşınması gerektiğini düşünüyordu. Yani ortak bir hedef vardı onların oradan çıkması veya çıkarılması noktasında. İkisinin uzlaşısı, deyim yerindeyse, Avrupa Yahudiliğinin Filistin'e taşınmasının önünü açtı. Nasıl mı? Şöyle söyleyelim ya, ondan sonra bakın, soykırımdan sonra, çünkü öncesinde yine bu Siyonistler Yahudileri oraya taşımak istiyor falan filan ama çok az kişi kalıyor. İnsanlar düzenlerini bozmak istemiyorlar. Ama milyonların kitlesel hareketi doğal olarak güzellikle olmuyordu. Yani bu çağrılarla, siyasi çağrılarla, Siyonistlerin yaptığı çağrılarla, toplantılarla olmuyordu. Güzellikle olmuyordu. Büyük bir tehdidin ortaya konması gerekiyordu ve soykırım denen insanlığın en lanet şeyi işte tam da bu dönemde ortaya çıktı. Bakın, tarihte örtüşecek ilginç bir şeyler anlatacağım size. Bu plan, belli planların ortaya çıktığı tarihle soykırımın başladığı tarih hemen hemen aynı. Şimdi bazı belgelere göre Siyonistlerin kendi dindaşlarının sistematik imhasında payı var. Çünkü aktardığımız gibi çıkarları bunu gerektiriyor. Şimdi daha detaylı aktaralım. Şimdi biliyorsunuz, dönem dönem kitaplardan örnekler veriyorum. İşte bu kitaplardan bir tanesi, öyle okuduğum son dönemde, özellikle bunu yıllar öncesinde okudum ama çok not çıkartmıştım ondan da. Son dönemde ağırlıklı olarak İsrail sistemine, İsrail istihbaratına, İsrail gizli servisine, İsrail'in nasıl kurulduğuna yoğun çalışıyorum. Şimdi bir kitapta okumuştum yıllar öncesinde. Richard D. Deacon, yani D. John diye yazılıyor. Deacon diye okuyayım. İsrail Gizli Servisi diye bir kitabı var. Bu Richard Deacon, yanlış bilmiyorsam, İngiliz bir istihbaratçı. İsrail Gizli Servisi'ni de aslında övmeye şey yapıyor. Yani gördüğüm kadarıyla övücü bir kitap yazmış. Çünkü İsrail'in, o Siyonizmin İngiltere'yi nasıl kontrol altına aldığını da şey yapacağız, konuşacağız. İngiliz sistemini de bugün biraz ele alacağız. Şimdi bu kitapta İlginç bir detay var. Şimdi önce o detaya girmeden önce bir tane elebaşından bahsedeceğim. 1930'lu yıllarda, 40'lı yılların başında Abraham veya Avraham Stern diye bir Siyonist elebaşı var. Bir terör yapılanması olan İrgun'un liderlerinden biri. Şimdi bu Abraham Stern aynı zamanda İngilizler tarafından, o zamanlar İngiliz kolonisi olarak, sömürgesi olarak bulunan Filistin coğrafyası, İngilizler tarafından Stern çetesi olarak adlandırılan bir yapısı var. Lehi, yani bunun işte İbranicesi Lohamei Herut İsrail, İsrail Özgürlüğü Savaşçıları isimli bir terörist örgütü kurmuş biri. Abraham Stern veya Abraham Stern. Bu Stern Siyonizmin Filistin topraklarında güçlenmesi için bir plan hazırlıyor. Şimdi Deacon bu planı ve Stern'in yaptığı kafasındaki planlamayı şöyle anlatıyor. Bakın, aynen birebir Deacon'ın kitabından aktarıyorum. Irgun'un savaş marşı meçhul askerlerin yazarı olan Stern, ileri sürdüğü tezlerin doğruluk derecesini öğrenmek istedi. 1941 yazında Hitler ile anlaşmak için bir plan hazırladı. Bu planı ilk başta görüldüğü gibi pek çılgınca değildi. Tam tersine müthiş bir zekanın belirtisiydi. Stern'in planı Hitler'in Yahudilere karşı duymuş olduğu nefreti Yahudilerin lehine kullanmak idi. Hitler Yahudilerden kurtulmak istemiyor muydu? Öyleyse tamamdı. Filistinli Yahudiler Hitler'e bu arzusunun gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaklardı. Ayrıca İngilizlerin işini zorlaştırmış olacaktı. Stern'in Hitler'den istediği şey on binlerce Yahudinin Alman gemileriyle Akdeniz'e doğru yol almasıydı. Böylece hem Yahudiler Filistin'e ulaşmış hem de sahili abluka altına almış olan İngiliz donanması bölgeden ayrılmak zorunda kalacaktı. Eğer plan başarıya ulaşırsa on binlerce Yahudi Filistin'e gelmiş olacaktı. Başarısızlık halinde ise İngilizler aleyhine başlatılacak olan yoğun propaganda onları Yahudi sorununun çözümüne daha öncelik vermeye zorlayacaklardı. Stern'in planı 1941 yılında hazırlamış. Peki Nazilerin paramiliter örgütü SS'lerin soykırımı başlattığı yıl hangisi? 1941. 1941 ile 1945 arasında soykırım denen lanet başlıyor. Yani bu planla benzer şekilde yürüyor. Şimdi başka bir belgeye gidelim. Şimdi bu Stern'in belgesi, planı. Bir başka belge Nazi Partisi'nin finansörlerinin Almanya'daki Siyonistler olduğuyla ilgili. Şimdi bu belge nedir onu da anlatalım. Churchill, biliyorsunuz Winston Churchill. İngilizlerin İngilizler açısından efsane ama insanlık açısından zalim bir herif. Churchill'in hayatını kitaplaştıran İngiliz gazeteci yazar David Irving 1985-86 yıllarında Kuzey Amerika'da, yani Amerika ve Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da çeşitli konferanslar düzenliyor. Bu konferanslardan biri 31 Mart 1986 tarihinde Kanada'nın 3. büyük metropol alanı olan Britanya Kolombiyası Vancouver'da gerçekleşiyor. Ve orada Churchill'in hayatı ve kariyeri hakkında bir dizi açıklama yaparken diyor ki yeni bir bilgi diye açıklıyor. Hitler'den önceki Alman şansölyesi Dr. Heinrich Brüning'in Ağustos 1937'de Churchill'e yazdığı bir mektubu açıklıyor. Mektubun içinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bakın. Brüning'in bilgisi. Ekim 1928'den itibaren Nazi Partisi'ne en büyük iki düzenli bağışçının Berlin'in en büyük iki bankasının genel müdürleri olduğunu, her ikisinin de Yahudi olduğunu, bunlardan birinin Almanya'daki Siyonizmin lideri olduğunu açıklamak istemedim ve bugün bile anlaşılabilir nedenlerle istemiyorum. Yani Nazileri Almanya'daki Siyonistler finanse ediyor. Peki niye? Aktardığımız gibi. Siyonistler Filistin topraklarının işgali için dünyanın her bölgesindeki Musevilerin, Yahudilerin Filistin'e göçmesini istiyordu. Ancak fanatik Siyonist değilse hiçbir masum Yahudi kurulu düzenini dediğimiz gibi bırakıp bu göçe katılmak istemedi. Haklı olarak. Soykırım korkusu yüz binlerce insanı kitlesel bir göçe zorladı. Böylece Siyonistlerin istediği olduğu Haganah ve Irgun ve benzeri işte Lehi gibi falan filan terör örgütlerinin de saldırıları ve katliamlarıyla katledilen, sürülen Filistinlilerin yerlerine Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yahudiler yerleştirildi. İşte İsrail Devleti'nin 1948'de kuruluşuna giden süreç böyle gerçekleşti. İsrail Devleti deyim yerindeyse böyle kuruldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Başka belgeler de var tabii ki. Çok sayıda şey de var. Bunun verileri de var. Ama şunu söyleyebiliriz. İsrail Devleti Nazilerle işbirliği içinde kuruldu diyebiliriz. Yani zaten şu an bugün uyguladıkları tekniklere baktığımızda da Nazilerden çok şey öğrendiklerini de görüyoruz. Bugün Filistinlilere çok benzer tekniklerle bir etnik temizlik yapıyorlar, bir soykırım yapıyorlar. Bir dönem masum Yahudileri kurban ettikleri gibi şimdi masum Filistinlileri kurban ediyorlar. Bu sefer doğrudan aracı kullanmıyorlar, doğrudan kendileri yapıyorlar ama aracıları da, yani İngiltere gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi aracıları da kendilerini destekçi olarak sistemlerini kendilerini bağlayarak kullanıyorlar diyebiliriz. Şimdilik buraya, bugünkü bayram özel yayınımızda buraya bir nokta koyalım. Ya virgül koyalım aslında. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra işte kendilerine bağladıkları önemli sistemlerden biri. İngiliz sistemini, propagandasını, medyasını nasıl işlettiklerini günümüzde de çok daha iyi anlamak lazım. Onu görmeye çalışacağız. Ama şimdilik kısa bir ara diyelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bayram özel devam edecek. Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aranın ardından şimdi ikinci konumuza, aslında bir önceki konuyla, az önce konuştuğumuz konuyla da bir anlamda bağlantılı devam edelim. Yani neyi anlatacağız burada? Hani İsrail'i kuran sistemin lanetliğini şey yaptık ya, tabii ki bazı devletlerin kuruluşu, işte her halkın devlet kurma iradesi var. Ama Filistin halkının da var, onu da söyleyelim. Filistin halkının devletini kabul etmeyen bir zalim sistemden bahsediyoruz ve bu zalim sistemde Siyonistlerin nasıl terör yöntemiyle, nasıl zalimliklerle geldiklerini söylüyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda sadece İsrail'e yoğunlaşmadılar. Siyonistler dünyada başat güç olarak belirledikleri, başta özellikle Batı emperyalizminin merkez noktalarını da hedef aldılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni zaten konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin faaliyetlerini, işte geçen bir video izledim. Kongre'de her bir kongre üyesinin kapısında şey varmış. Yani mutlaka bir İsrail bayrağını sembolize eden bir sembol, bayrak falan filan varmış. Yani düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekillerinin veya işte başka bir ülkede, herhangi bir ülkede, Çin'de, İran'da, Rusya'da bir vekillerin, milletvekillerinin kapısında, odalarının kapısında başka bir ülkenin bayrağı olsun. Bu garip karşılanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde garip karşılanmıyor. Hoş, artık Amerikalılar da bunu tartışıyor. Yani Amerikalılar da bu noktada tepki göstermeye başladı, çok şükür. Tabii ki çok güçlü bir düşman var karşılarında. O lobi Charlie Kirk gibi onları yok etmeye de kalkabilecek zalimlikte bir lobi. Charlie Kirk bir Amerikan milliyetçisiydi. Belli konularda belki bizlerle de anlaşamayacak pozisyondaydı. Ama ne zamanki Siyonizme, ondan sonra İsrail'in o fanatik yapılanmasına, lobisine karşı durmaya kalktı, anında herkesin gözü önünde öldürüldü. Ve en yakınındaki insanlar bu işin arkasında İsrail istihbaratının, İsrail devletinin, Siyonist lobinin olduğunu ve onlarla işbirliği yapan Amerikan devletinin içindeki unsurlar olduğunu söylüyor. Şimdi başka devletler de var tabii ki. Bunların başında da İngilizler var. Şimdi İngilizler zaten 1917, ki başka bir dosyamızda şunu da işleyeceğiz, onu da söyleyeyim. Aslında Osmanlı'yla bir anlaşma yapmak üzereyken Balfour deklarasyonuyla işi bozan yine Siyonistler oldu. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın o ilk, bizim Kurtuluş Harbimiz başlamadan önceki diliminin kaderini değiştiren hamleyi yine Siyonistler yaptı. Balfour deklarasyonu ve Rothschild'lerin müdahaleleriyle gerçekleşen o olay. Onu başka bir dosyamızda aktaralım ama İngilizler bu işte başat güçlerden bir tanesi. Siyonizmin coğrafyamızda, bölgemizde güçlenmesini, zalimleşmesini, günümüzdeki soykırımda bile İngiliz etkisini görebiliyoruz. Muhalif bazı siteler var. Bir tanesi var da ismini söylemekte çok zorlanıyorum. Deklafiyet falan filan şeklinde bir site var. Onu bulursunuz. Benim geçmiş yazılarımda falan da dönem dönem alıntı yaptım. Onlar çok güzel anlatıyorlar. Yani İngilizler nasıl hava desteği verdi, soykırım sürecinde nasıl keşif yaptılar falan filan. İsrail'i nasıl desteklediler, soykırımda nasıl desteklediler. Nazilerin generallerini, daha sonra Amerikalıların, İngilizlerin kontrol ettiğini, onlardan bilgiler aldıklarını da bildiriyorlar.

Buna bir bakalım istedim. Şimdi medya sahiplerinden başlayalım istiyorum. Şimdi İngiliz gazetelerinin çoğu küçük bir gruptan oluşuyor. Milyarderlerden ve medya şirketleri gruplarına ait. Bu gruplar arasında Murdoch var. Rupert Murdoch. İşte The Sun'ın sahibi, The Times'ın sahibi, The Sunday Times'ın sahibi var. Lord Rotermer var. İşte Daily Mail'in, Mail Online, Mail on Sunday, Metro gibi yayın organları. Barclay ailesi var. The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Spectator bunların sahibi. Baron Lebedev var. Evening Standard, The Independent'ın sahibi. Reach grup var. Daily Mirror'ın, Daily Express'in, Daily Star'ın ve diğerlerinin sahibi. Mesela The Economist vardır. Finans Kapital'in yayın organı olarak bilinir. Ondan sonra ağırlıklı olarak Rothschild bankacılık ailesinin ve İtalyan milyarder sanayici Agnelli ailesine aittir The Economist. Financial Times ise 2015 yılına kadar İngiliz yayıncılık şirketi Pearson'a aitti. O yıl Japon medya şirketi Nikkei tarafından satın alınıyor. The Guardian ve Observer yayın organları da Guardian Medya Grubu'a ait. Yani tabii ondan sonra bu yapılanmalarda görüldüğü üzere işte mesela okuyuculara falan bakılıyor. Bu gruplar aslında İngiliz ulusal gazete pazarının %80'ini kontrol ediyor. Bunlar aynı zamanda küresel de etki yapıyorlar biliyorsunuz. İngiltere'deki toplam okuyucuların da yaklaşık %60'ı bu 4 İngiliz milyarderinden birine ait medyayı tüketiyormuş. İngilizler çevrim içi haberlerine ayrık ziyaretlerin 3'te 2'sini oluşturan 3 büyük oyuncu hakim. Yani işte BBC, Roach Media, Daily Mail Group. BBC %39, Roach Media %18, Daily Mail Group da %10. Yaklaşık bakıldığı zaman yani %60'ın üzerinde bir veriden bahsedebiliriz. Şimdi İngiliz devlet işte televizyon pazarında BBC %31 pazar payına ve devlet kontrolünde hakim durumdalar. İşte ITV var, Channel 4 var, Sky var, işte şimdi Comcast'a ait, eskiden Murdoch'a aitmiş Sky, Channel 5 falan filan, bunlar yoğun bir şekilde hakim. Amerikalıların da bulunduğunu görebiliyoruz. İngiliz medya pazarında işte Gates Vakfı, Rockefeller Aile Fonu gibi yapılar BBC'ye, Guardian'a, Daily Telegraph'a, Financial Times'a 100 milyon dolara yakın bağışta bulunmuşlar. Ve bir anlamda medyayı bu yapılanmalar yönetiyor. Yani işte dediğimiz gibi Murdoch'lar, Barclay'ler, işte David Barclay, Fred Barclay, Jonathan Harmsworth, Richard Desmond gibi milyarderler, küreselci milyarderler İngiliz medyasının başında. Medyada yoğun bir şekilde sansür mekanizmaları var. Mesela bir komite var, mesela Savunma ve Güvenlik Medya Danışma Komitesi adı verilen bir komite var. Bu komite İngiliz medyasında ulusal güvenlikle ilgili konularda belirli bilgileri yayınlamamaları veya yayınlamamaları konusunda tavsiyede bulunan DSMA bildirimleri yayınlaması yapmakta. Yani hem yayınlamamalarını söylüyor veya bildiriler aktarıyor. Bu bildirimler yasal olarak bağlayıcı değil ama bu bildirimleri görmezden gelirseniz İngiltere'de resmi sırlar yasası kapsamında yargılanma veya devlet kurumları tarafından karar isteğe alınma gibi yasal ve siyasi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu nedenle tekrardan vurguluyorum, kısaltması işte İngilizcesinin kısaltması DSMA, Savunma ve Güvenlik Medya Danışma Komitesi. Bu İngiliz medyasındaki sansürü, otokontrolü yapan bir anlamda gazetecileri, yani görmezden gelemezsiniz. Görmezden yiğit olup görmezden geldiğiniz anda da İngilizler tarafından yargılanma ve bir anlamda tukaka edilme ihtimaliniz yüksek. Mesela işte 2013'te örnek vardı, Guardian gazetesi bu uyarılardan birini görmezden geldi. Snowden, biliyorsunuz Edward Snowden tarafından sızdırılan NSA belgeleri var biliyorsunuz. Onu yayınlamaya devam etti. Bunun üzerine istihbarat yetkilileri Guardian

0: ofislerine girerek belgeleri içeren dizüstü bilgisayarların imha edilmesi ne kadar eylemi vardır. Yani bir anlamda İngiltere'de hani basın özgürlüğü, BBC gibi küresel medya kuruluşları, böyle şovmen, ki anlatmıştık size BBC'nin içindeki İngiliz, özür dilerim, İsrail istihbaratı etkisini de hani katsalar ve sayanlar, özellikle sayan, yani İsrail istihbaratına her türlü yardım yataklık eden unsurların BBC'de çok yoğun olarak bulunduğunu biliyoruz. Artı İngiliz medyasında çok kritik bir ajans da var. Şimdi Amerikan biliyorsunuz Associated Press var. Ondan sonra kısaltması AP. Fransız Ajans France Press var, AFP. Ve bir de İngiliz Reuters. Bunlar dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarına uluslararası haber raporları, haber görüntüleri ulaştıran, sağlayan önde gelen üç küresel haber ajansından biri. Şimdi küresel erişimleri dolayısıyla bu üç yayın organı, aralarında Reuters'in, İngiliz Reuters'in de bulunduğu, hem doğru haberlerin hem de propaganda içeren haberlerin dünya çapında yayılmasında merkezi bir rol oynuyorlar bunlar. Ve bunlar bir anlamda etkileri ülkelerdeki sistemleri, hükümetleri sarsacak manipülasyonları da bir anlamda yapıyorlar. Şimdi mesela istihbarat sistem servisleriyle de bağlantılar var. Mesela Reuters'in 2015'ten 2018'e kadar uzun yıllar CIA'de görev yapmış bir kişi hükümetin küresel iş direktörü olarak istihdam ettiğini İngiliz medyasında gerçekten yiğit meslektaşlarımız yazdılar. Yani Reuters dezenformasyon noktasında çok ciddi bir şekilde etkili. Artı vekil gruplar var medyada. Sivil toplum görünüşlü vekil gruplar, unsurlar var. Mesela İngiliz Devlet Yönetimi Enstitüsü isimli o tarafından yürütülen esas olarak İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve NATO tarafından finanse edilen bir yapılanma, bir propaganda operasyonu var. Nedir bu Devlet Yönetimi Enstitüsü'nün yürüttüğü operasyonu adı? İngiliz Dürüstlük Girişimi. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düzineden fazla ulusal kümeyi kuruyorlar. Bu kümeler eski askeri ve istihbarat yetkililerinin yanı sıra NATO uyumlu gazeteciler ve akademisyenlerden oluşuyor. Bu sözde dürüstlük girişimi üyeleri İngilizlerin yürüttüğü propagandaları bunlar üzerinden yayıyorlar. Bu dürüstlük girişiminin görevi bu. Yani 2018'de ifşa oldular ve İngiliz medyası, bunun o bahsettiğimiz medya, bunun kulağının üstüne yattı. Bununla ilgili hiçbir şey aktarmadı. Yine buna benzer bir örgütlenme, Bellingcat isimli bir örgütlenmeden bahsedelim. Açık kaynak istihbaratı konusunda uzmanlaşmış, sözde bağımsız bir vatandaş gazeteciler grubu olarak tanımlanıyor. İşte ondan sonra İsviçre Devlet Televizyonu mesela RTS Bellingcat için misyonunu gerçeğin hizmetinde vatandaş gazeteciliği olarak tanımlamış bir şekilde yayın yapabiliyor. Ama özünde ne? Amerikan ve İngiliz istihbaratının bir vekil unsuru olduğu nereden ortaya çıkıyor? Sızdırılan e-postalardan ve grubun gizli bilgi savaşı operasyonları üzerinden bunların bir şey olduğu, dediğimiz gibi İngiliz aparatı, İngiliz istihbaratının aparatı olduğu ortaya çıkıyor Bellingcat'in. Daha işte Uluslararası Af Örgütü, ondan sonra Londra'da kurulan yine İngiliz propagandasını kullanan unsurlardan biri bu. Ek olarak İngiliz medyasında bir aktardığımız gibi bir İsrail lobisini biliyoruz. Yani daha Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başlayan bir lobi, ama burada en önemli şeylerden bir tanesi, mesela bakın çok ilginç bir şey aktarayım. Hani Yalçın Küçük'ün şu cümlesi vardır ya, İsrail Türkiye'de İsrail'dekinden daha güçlü diye bir ifadesi vardır. Şimdi İngiltere'de de Sir Allen, Dışişleri Bakanlığı'nda bakanlık görevlilerinden birini yapmış olan, Dışişleri Bakanlarından biri Allen Duncan. Sir Allen Duncan bir günlükleri ifşa olmuştu. Bu günlüklerinden birinde şöyle bir ifadesi var, biliyor musunuz? İsrailliler Dışişleri Bakanlığı'nı kontrol ettiklerini düşünüyorlar ve gerçekten de kontrol ediyorlar şeklinde. Ve İsrailliler ciddi bir şekilde BBC başta olmak üzere İngiliz medyasını yönlendiriyorlar. Çok yoğun lobi faaliyeti yürütüyorlar ve bakıldığı zaman mesela şeyi de hatırlayın, Ghislaine Maxwell. Kimdi bu? Epstein'in biliyorsunuz suç ortağı, işte sevgilisi, suç ortağı falan filan. Onun ondan sonra ne diyelim, suç ortağıydı Ghislaine Maxwell. Onun babası kim? Robert Maxwell. Robert Maxwell de bir İsrail istihbaratçısıydı ve İngiliz medyasında Mirror grubunun lideriydi, sahibiydi. Ha, ilginçtir. Robert Maxwell daha sonra iddiaya göre İsrail istihbarat tarafından öldürüldü. Çünkü bazı İsrail'in işine gelmeyen işler yaptı, sonra öldürüldü. Ama dediğimiz gibi Robert Maxwell örneğinde olduğu gibi İsrail istihbaratı da İsrail devleti de İngiliz medyasında çok etkin. Yani İngiliz medyasında geçenlerde de şey yapmıştım, bir yazıda kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. İngiliz medyası incelenmiş o soykırım sürecinde 2023-2024 haberlerinde İsrailler lehine yapılan haber sayısı Filistinlere yönelik soykırımın, katliamın haber sayısından neredeyse 10 kat 20 kat daha fazla. Tam rakamlar aklımda değil ama onu da yine şey yaparız, arşivlerden karıştırıp bulabilirsiniz. Onun dışında Wikipedia gibi, ondan sonra başka başka işte bağımsız medya görünümlü unsurlar gibi, arama motorları gibi unsurları kullanarak çok ciddi bir şekilde İngilizler medyada manipülasyon yapıyorlar. Bu manipülasyonları da işte savaş propagandalarında da kullanıyorlar, psikolojik harpte de kullanıyorlar. Ama İngilizlerin hiçbir şekilde güvenilmez olduğunu, İngiliz devletin, tabii ki İngilizler derken İngilizlerin masum vatandaşlarını kastetmiyoruz, ama o insanların, devleti yöneten unsurların güvenilmez olduğunu gösteren önemli bir veridir diyelim. Yine bir virgül koyalım. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel devam edecek. Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Radyo Sputnik.

0: Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel devam ediyor.
1: Şimdi son dilimimizde şöyle bir bilgi paylaşalım. Onunla gidelim. Biliyorsunuz bu sıralar savunma sanayileri öne çıktı. İşte Türkiye, ondan sonra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışmaları var. Çin önemli bir güç olarak zaten küresel anlamda etkili. Başka başka ülkelerin de çalışmaları var. Türkiye'nin etkin olduğu, hala eksik olduğu yerler var. Küresel güçler var ve bir mücadele sürüyor. Şimdi savunma sanayilerinde hava, işte kara, deniz alanı üzerine çalışmalar yoğun. Yani şimdi bunlardan bir tanesine gidelim. Bir bilgi, Çin'in kuzeyinde, yani kuzey doğusu tarafına denk geliyor aslında. Dalian tersanesinde, bizim Dalian'a da denk geliyor ama Dalian tersanesi olarak, tabii Çincesi nasıl yazılıyor onu bilmiyorum. Tersanesinde Çin 4. uçak gemisinin inşasını devam ettiriyor. Yani Çin ta ilki hatırlarsanız Ukrayna'dan bir tane eski uçak gemisi almışlardı. İstanbul Boğazı'ndan geçişi bayağı bir olay olmuştu. Hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam geminin ismi de Var yaptı. Bayağı bir kıyamet koptu, işte nasıl olur, şu olur, bu olur falan filan. Gemi geçti. Çin aldı onu, düzenledi. Hatta Çin bir numara da mı yapmıştı neydi? Yani o gemiyi ben işte eğlence merkezi yapacağım diye almıştı. Sonra gerçekten silahlandırdı ve uçak gemisi olarak şey yaptı. Daha sonra iki tane daha uçak gemisi yaptı. Şimdi 4. uçak gemisini yapıyor. 4. uçak gemisinin inşa hızı bir anlamda etkileyici. Nasıl? Şöyle söyleyelim, 2025 yılının başlarında Dalian'da, o Dalian tersanesinde bir kuru havuzda ilk kez ortaya çıkan gövde bileşenleri var. Yani bir deyim yerindeyse prefabrik gövde bileşenleri. Bu gövde bileşenleri bir yıldan kısa bir süre içinde, yani aslında bakıldığı zaman 2025 başları, yani bir yıl gibi bir sürede, deyim yerindeyse açıkça tanınabilir bir gövde haline getirildi. Bu da Çin'in denizcilik sanayi tabanının hızını ve ölçeğini gösteriyor. Yani burada bu arada şunu da vurgulayalım. Türkiye'nin de çok etkili bir şekilde tersane sisteminde dünyadaki rakipleriyle, diyelim artık küresel rakipleriyle ciddi bir şekilde boy ölçtüğünü, hatta üstüne ilk 2'ye 3'e girdiğini, Çin'den sonra Türkiye'nin geldiğini söylesek yanlış olmaz. Türkiye'de şu an üretilen sayıyı hatırlayamadım ama yani yaklaşık 100 tane veya 100'ün üzerinde aynı anda şu an gemi üretiliyor. Yani hem Milgen projesi kapsamında ve Çin de tabii ki çok ciddi bir şekilde gemi, yani bir numaraya Çin'i koyarız muhtemelen. Şimdi iki numarada da Türkiye dersek yanlış mı olur? O rakamlara bakacağım tabii ki, şey olmasın, ama Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bu konuda kendini geliştirdi diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi tekrar dönelim Çin'in 4. uçak gemisine. Çok hızlı bir süreçte gövdeyi oluşturdular. Şimdi tabii ki bu bir anda, bir senede gövde oluşturuldu. Hemen bitti, yarın öbür gün devreye girecek değil. Mutlaka bir 2-3 yıl, 4 yıl muhtemelen Çin ordusuna, donanmasına katılımı alacaktır. Ama uçak gemisiyle ilgili çok ciddi bir şekilde incelemeler yapılıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Amerikan ordusuyla düşman güçleri arasında incelemeler falan yapan CSIS. Tam açılımını da söyleyeyim size, CSIS'in açılımı. Yani yanlış hatırlamıyorsam uluslararası kriz işte inceleme grubu gibi bir şeydi. Yani CSIS'in internet sitesine girdiğinizde de bu konuda ciddi bir inceleme yapıldığını göreceksiniz. Şimdi oradaki incelemelerden varılan sonuçlar var. Şimdi bu yapım aşamasındaki geminin bir uçak gemisi olduğu konusunda herkes neredeyse kesin kanaate varmış. Yani evet, bir uçak gemisi yapıyorlar. Bu noktada ciddi bir uçak gemisi. Şimdi Mayıs 2026 itibariyle geminin gövdesi tamamlanmamış provadan geminin kıçına kadar, yani bu ifade kullanılıyor biliyorsunuz, provadan kıça kadar yaklaşık 286 metre uzunluğunda ve yaklaşık 46 metre genişliğinde bir görüntüsü olduğu yönünde bazı veriler var. Geminin gövde yapısından da bunu sağlaması, hani bunun bir uçak gemisi olduğunu sağlamasını yapacak bir ticari, sivil ticari gemi olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Yani devasa konteyner gemileri, kargo gemileri veya tankerlerin yapısıyla uyuşmayan bir gövde. Gövdenin şekli ve yapısı yaklaşık olarak benzer inşaat aşamalarındaki diğer Çin uçak gemilerinin şekli ve yapısıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Bunu söylemek mümkün. Önemli bir veri daha var. Büyük ihtimalle nükleer enerjiyle çalışacak bir uçak gemisinden bahsediyoruz. Yani bunu merak ediliyor. Çalışacak çalışacak mı, çalışmıyor, nükleer enerjiyle mi çalıştıracak şeklinde. Büyük ihtimalle işte 4 Mayıs 2026 tarihli uydu görüntüleri geminin gövdesinde nükleer reaktörlerin radyasyonundan mürettebatı ve çevredeki ekipmanları korumak için gerekli olan 15 metreye 15 metre boyutlarında 2 adet korumalı nükleer reaktör muhafaza sisteminin özelliklerini taşıyan bölmeler tespiti yapılmış. 4 Mayıs 2026 uydu görüntüleri. Uydunun da ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Her tarafı inceleyebiliyorsunuz. Şimdi mesela Çin'in Fujian uçak gemisinde geleneksel güçle çalışıyor. Mesela benzer bir inşa, yani orada benzer bölümler yok. Ama burada iki tane, yani taşıyan bölmeler, iki adet bölmeden bahsediyor. Nükleer reaktör muhafaza sisteminin özelliklerini taşıyan iki adet. 15 metreye 15 metre. Şimdi Çin'in nükleer enerjili bir uçak gemisine sahip olacağına dair söylentiler zaten yıllardır dolaşıyordu. Ancak Çinli yetkililer böyle bir programı hiçbir zaman kamuoyu önünde açıklamadılar. Yani Çin donanması yetkilileri de Çin'in 4. uçak gemisi programının devam ettiğini doğruladı. Ancak sorulduğunda itici güç konusunda yorum yapmaktan kaçındılar. Nükleer tahrik geleneksel tahrike göre birçok tabii ki avantajlar sunuyor. Yani bakıldığında geminin yakıt ikmaline gerek kalmaması, lojistik kısıtlamaları bu sayede azaltması, yine yakıt kaynaklarını tüketmeden daha hızlı seyir imkanı sunması, uçak fırlatan elektromanyetik mancınıklar gibi gemi içi sistemler için daha güçlü enerji kaynağı sağlaması gibi özellikleri var. Nükleer tahriğin getirdiği avantajlar var geleneksel tahriğe göre. Yine daha fazla uçak, mühimmat, yakıt ve mürettebat için erzak taşımak üzere iç tarafta ek yer alanı açmış oluyorlar. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 60 yılı aşkın süredir yaptığı gemilerin, yani mevcut 11 Amerikan uçak gemisinin tamamı nükleer enerji. Fransa'nın Charles de Gaulle gemisi, yani Amerikan donanması dışında şu an faaliyet gösteren tek nükleer enerjili uçak gemisi. Şimdi Çin filosuna nükleer enerjili bir uçak gemisinin eklenmesi Çin donanması yeteneklerinde önemli bir değişime işaret edecek ve Çin'i seçkin bir askeri güç grubuna yerleştirecektir. Şimdi görünen dediğimiz diğer gemilerden daha uzun olma ihtimali, şimdi gövdenin boyutundan 300 metreye varmadığı söyleniyor ama Puruva tamamen monte edildikten sonra şu hattı uzunluğu tam değerlendirilemiyor. Ancak şu tahminlerde bulunuyor, işte Fujian'dan daha uzun olacağı söyleniyor. Şimdi Amerika'nın en ileri uçak gemisi Gerald Ford, süper uçak gemileri boyutunda gözüküyor. 337 metre uzunluğunda. Bizim de uçak gemimiz var. Şimdi boyutunu hatırlayamadım. Hatta internetten de kontrol ederiz ama şeye bakarız. Onu bizim uçak gemimize zaten ayrı bir bölüm ayırırız. Ama dediğim gibi uzunluğu diğer 3 Çin'in 3 uçak gemisinden daha fazla olacak gibi gözüküyor. Gemide 4 adet fırlatma rampası olacağı yönünde bazı veriler var. En önemli özelliklerinden biri fırlatma rampası da uçak fırlatma sisteminden bahsediyoruz. Mesela Çin'in şu an en modern aktif uçak gemisi Fujian. 3 mancınıkla donatılmış. İkisi Pruva'da, biri de sol tarafta bel kısmında. Şimdi Fujian'ın eski buharla çalışan mancınık sistemlerini atlayarak ABD'nin Ford sınıfı uçak gemilerinde öncülük ettiği daha gelişmiş elektromanyetik sistemle donatıldığını görüyoruz bu sistemde. Çin'in yeni uçak gemisinin bu elektromanyetik enerji fırlatma sistemlerine sahip olacağı kesin, ancak 4 tane fırlatma sistemine sahip olup olmayacağı net değil ama 4 olması öngörülüyor. Onu ek olarak söyleyelim. Şimdi uçak gemisiyle ilgili bir de uçak asansörleri mevzusu var. Uçakların depolandığı alt kattaki hangarlar ile kalkış yaptıkları kokpit arasında uçakları taşımak için ek asansörlere sahip olup olmayacağı konusunda henüz netleşme yok. Bu asansörler uçak gemilerinin işleyişi için çok önemli, malum. Yani uçakları o hangarlardan yukarı çıkartarak. Şimdi daha fazla kapı uçakların gemi içinde hareket ettirilme sürecini hızlandırılabilir. Şimdi burada da üçüncü bir uçak asansörü bulunmuyor. Yani iki uçak asansörü bulunuyor Fujian ve diğer Çin'in uçak gemilerinde. Uydu görüntülerinden henüz kaç tane olacağı net değil ama 3 olma ihtimali yüksek olarak tanımlanıyor. Eğer geminin daha büyük ve geliştirilmiş tasarımlı bir uçuş güvertesine sahip olması durumunda. Bu o zaman üçüncü bir uçak asansörüne alan açar deniyor uzmanlar tarafından. Şimdi sonuçlar şu. Bakıldığı zaman Çin donanmasının hızlı modernizasyon hamlesinin son adımı bu uçak gemisi. Pekin'in daha büyük ve daha yetenekli bir açık deniz filosu oluşturma yönündeki çabasının altını da çizmek gerekir diye düşünüyorum. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın biliyorsunuz Çin'in askeri gücüne ilişkin 2025'te bir raporu var. Çin'in 2035 yılına kadar 6 ek uçak gemisi daha hizmete sokmayı ve toplamda 9'a çıkarmayı hedeflediğini ilk kez orada değerlendirmişler. Yani Çin şimdi bu dördüncüyü yapıyorlar. 2025 ile 35 arasında bu dördüncüyle beraber toplam 6 tane daha yaparak uçak gemisi sayısını 9'a çıkartmak istiyor. Bu 6 yeni uçak gemisini yani konuşlandırmak, özellikle yeni yetenekler eklemek Çin'in önümüzdeki yıllarda en az 2 uçak gemisini eş zamanlı olarak üretmeye yönelmesini gerektirecektir. Yani bu 6 uçak gemisini 10 senede bitirmek istiyorsa yılda 2 tane, daha doğrusu aynı anda 2 tane, özür dilerim yılda değil, aynı anda 2 tane belki de 3 tane gemi yapmaya kalkacaklardır diye söyleyelim. Bu o zaman şimdi Çin eğer böyle bir hedefi varsa bu da Çin ordusunun küresel özellikle denizlerde, okyanuslarda etkisini arttırmaya yönelik uzun vadeli planlamasının ortada olduğunu görüyoruz. Yani Çin'in kıyıları dışında farklı kıtalarda operatif gücünü arttırmaya yönelik hamlelerin başta uçak gemilerinin öyle bir şeyi vardır. Yani bir orduyu taşırsınız uçak gemileriyle. İşte Amerika Birleşik Devletleri dünyada hemen hemen işte filoları vardır biliyorsunuz. İşte bizim bildiğimiz 6. filo bizim hemen Akdeniz'de. 5. filo hemen yine Basra Körfezi bölgesinde falan. Başka başka filolar işte 2. filo, 3. filo falan gezer. Bu filolar hep uçak gemileriyle tahkim edilmiştir. Ordu taşırlar. Bunlar tek başına da gezmezler. 5-6 tane gemileri vardır yanında aynı zamanda. Grup olarak bilinirler. Komuta kontrol gemisi, hava savunma gemisi. Ondan sonra yani olası saldırılara karşı uçak gemisini koruyacak gemiler, gemi. Ondan sonra işte bu şimdi Arleigh Burke, Amerikalıların Gerald Ford'un yanındaki Arleigh Burke sınıfı gemi bir hava savunma. Mesela biz TF-2000'i yapıyoruz. Hava savunma gemisi. Bir anlamda işte TCG Anadolu'nun veya yapacağımız uçak gemisinin korumasını üstlenecek. Şimdi bunları da yapacağına göre artık küresel bir mücadelede deniz mücadelesinde verileceğinin, denizde de mücadelenin verileceğinin, ki uçak gemileri deniz ve hava gücünü barındırır. Uçak gemileri görev grubuyla beraber tabii ki. Deniz ve hava gücünü barındırır. Aynı zamanda piyade de taşırlar. Muhtemelen deniz piyadelerini de getirirler. Yani yaklaşık 5000 kişilik uçak gemileri falan var. Neredeyse bir orduyu taşıyor yani. Küçük bir ordu, bir gücü taşıyor. Şimdi bu açıdan da Çin'in böyle bir hareketi olduğunu düşünüyoruz. Bugünlük burada bitirelim, noktalayalım. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. Daha nice hep beraber bayramlar yaşayalım. Güzel bayramlar yaşayalım. Acıların olmadığı bayramlar yaşayalım. Kaosun değil, güzelliklerin konuşulduğu, zalimlerin değil, hakların gündemde olduğu bayramlarda buluşalım. Hepinizin bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel sona erdi.
2: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Tütlüce Köyü'nün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
3: Kendileri bu yolu kapatamazsın. Tamam bu Oktay, bu Nevzet Kaçar'a oturdu ya, demem ağzından burnuna karışık bir yumruk vurdu.
2: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada? Bir anda bu kadar çok büyük lince yol açacak ki yeni de orada kalmıyorsunuz.
3: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
2: Muhtarın söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Ormanın kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Jules White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış, ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Jules White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap isteminin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eskiden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan Errak del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Glorieland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

Turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Vysef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeği listesini yayınladı. Listede kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılığa birçok lezzet yer alırken ilk sıradaki tercih ise dikkat çekti. Gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılına ait dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılıklara kadar birçok lezzetin bulunduğu listede ilk sırada kalamar tava yer aldı. Listenin 10. sırasında Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bal kaymak bulunuyor. Kaymak ve balın birleşiminden oluşan lezzet özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen ürünleri arasında gösteriliyor. 9. sırada ise mercimek çorbası yer aldı. Kırmızı mercimek, soğan ve havuçla hazırlanan çorba Türk mutfağının en bilinen tarifleri arasında bulunuyor. 8. sıradaki Piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tavuk yemeklerinden biri olarak listede yer aldı. 7. sırada bulunan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel lezzetler arasında gösterildi. Gaziantep'in ünlü tatlılarından fıstıklı sarma ise listenin 6. sırasında yer aldı. Tatlı erken asat Antep fıstığıyla hazırlanıyor. 5. sıradaki Afyon sucuğu baharatlı ve fermente yapısıyla Türkiye'nin en bilinen yöresel et ürünlerinden biri olarak öne çıktı. 4. sırada Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden beyran çorbası yer aldı. Kuzu eti, pirinç ve kuzu yağıyla hazırlanan çorba Gaziantep'te özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Listenin 3. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. 2. sırada ise Erzurum'un meşhur cağ kebabı yer aldı. Yatay şekilde pişirilen kuzu kebabı Türkiye'nin en sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Taste Atlas'ın listesinde ilk sıraya ise kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak servis edilen yemek kızartılmış kalamar halkalarıyla hazırlanıyor. Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesi Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerin uluslararası alandaki bilinirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kebaptan çorbaya, tatlıdan deniz ürünlerine uzanan birçok lezzetin yer aldığı liste Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatların dünya gastronomisindeki yerini de ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Püsküllü bela. Bazen bir ya da bir şey öyle bir dert olur ki ne bırakırsınız ne de baş edebilirsiniz. Sürekli uğraştırır, peşinizi bırakmaz. İşte böyle durumlar için dilimizde çok özel bir deyim var. Püsküllü bela. Ama hiç düşündünüz mü bu deyim nereden çıktı? 1800'lere gidiyoruz. Osmanlı padişahı 2. Mahmut kıyafetlerde değişiklik yapar. Önce askerler, sonra memurlar için resmi başlık olarak fes kullanılacaktır. Başta halk bu yeni başlığı yadırgasa da kısa sürede herkesin başında fes görünmeye başlar. Ancak fesin kullanımı pek de kolay değildir. Kimi püsküllü, kimi püskülsüz. Püsküllerin rengi, şekli, uzunluğu derken çeşit çeşit fesler sokakları doldurur. Ama esas mesele başka. Fes yağmurda, karda hemen bozulur. Rüzgarda püskülü oraya buraya savrulur. Kalıbı korunmazsa hemen deforme olur. Yani başta taşımak zahmet, bakım yapmak dert. Bir yandan pahalı, bir yandan da sürekli ilgi ister. Hal böyle olunca fes, özellikle püsküllü olanı halk arasında dertle özdeşleşir. Ve zamanla şöyle denmeye başlanır. Püsküllü bela bu. O gün bugündür başa bela alan kişiler, işler ya da dertler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece söz değil, geçmişin günlük hayatından bize kalan ince detaylar. Püsküllü bela deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihinde uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "Hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihine yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Çivi kullanılmadan yapılan bir köprü mü? Cambridge Matematik Köprüsü. İlk olarak 1749 yılında inşa edilen ünlü matematik köprüsü, sıra dışı yapım tekniği sayesinde yıllardır hem mühendislik hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tamamen düz ahşap parçalarla yapılmasına rağmen göz alıcı bir kavis oluşturan bir köprü hayal edin. Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik köprüsü tam da böyle benzersiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir ahşap köprü gibi görünse de ardında ustalıkla tasarlanmış bir mühendislik çözümü yatıyor. Peki bu köprü nasıl tasarlandı? Cambridge Üniversitesi'nde Queen's College yerleşkesinde yer alan ve Cam Nehri'ni geçen matematik köprüsü, yalnızca estetik görünümüyle değil, mühendislik tarihine bıraktığı izle de dikkat çeker. 1749 yılında tamamlanan bu ahşap yaya köprüsü, düz ahşap parçaların çivi kullanılmadan ustalıkla birleştirilmesiyle kemer şeklini almış nadir yapılardan biridir. Köprünün mimari tasarımı, marangozluk konusunda ün kazanmış bir aileden gelen William Etheridge'e aittir. Ancak bu yapının ardındaki fikir daha da eskilere dayanır. 1737 yılında marangoz James King, Thames Nehri üzerine yapılması planlanan Westminster Köprüsü için benzer bir sistem önermiştir. Nehir donduğu için bu proje iptal edilse de, King daha sonra bu projeyi ve özel yapım tekniğini başarıyla hayata geçirmiştir. Bu tasarım, köprünün inşa edilirken bile nehir trafiğini aksatmadan çalışmaların ilerleyebilmesini sağlamıştır. Köprünün inşaatı ise James Essex adında genç ve yetenekli bir marangoz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje onun tek başına tamamladığı ilk büyük yapıydı ve Cambridge Üniversitesi tarafından büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Matematik köprüsü hem yapım tekniği hem de ardındaki hikayelerle öğrenciler ve mühendislik meraklıları için hala ilham verici bir yapı olmayı sürdürüyor. Peki neden mühendislik harikası? Matematik köprüsü ve kafes sistemi. Matematik köprüsü, teğetsel ve radyal kafesleme adı verilen özel bir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu isim kulağa biraz karmaşık gelse de mantığı çok basittir. Köprüde kullanılan teğetsel parçalar, köprünün kenarları boyunca uzanan ve yükü taşıyan düz tahta kirişlerdir. Radyal parçalarsa, köprüyü yukarıdan aşağı doğru çapraz şekilde kesen ve köprüye dengeli bir şekil kazandıran destek kirişleridir. Bu sistem sayesinde köprü hem güçlü hem de şık bir şekilde ayakta duruyor. Matematik köprüsünün en önemli özelliği, tamamen düz ahşap kirişlerden yapılmış olmasına rağmen belirgin bir kavisli şekle sahip olmasıdır. Köprüde iki farklı ahşap kiriş türü vardır. İlki, köprünün yanları boyunca uzanan teğetsel kirişlerdir. Diğeri ise üstten alta doğru uzanan ve aralıklarla radyal, yani çapraz yerleştirilen kirişlerdir. Teğetsel ve radyal kafes sistemini diğer köprü tasarımlarından ayıran en önemli özellik, hasar gören kirişlerin köprünün tamamı sökülmeden kolayca değiştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu köprünün en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise neredeyse hiç eğilip bükülmemesidir. Çünkü köprüyü oluşturan tahta parçalar farklı görevler üstlenir. Radyal yerleştirilen kirişler sanki bir ip gibi gerilerek çekme kuvvetini, teğetsel yani yatay duran kirişlerse üstten gelen ağırlığı bastırarak basınç kuvvetini taşır. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Büyük bir karton kutuyu taşırken bir eliniz kutunun altından yukarı doğru iterken diğer eliniz üstten bastırıp kutuyu dengede tutuyor. Bu durumda her iki elinizde farklı bir görev yapar ama birlikte çalıştıklarında kutu dengede durur. Ya da bir salıncağın zincirlerinin yukarıdan çekilerek gerilmesiyle oturulan tahtanın aşağıdan bastırılması gibi iki kuvvet bir arada çalışarak dengeyi sağlar. İşte matematik köprüsündeki tahtalar da aynı şekilde birbirini tamamlayarak köprüyü ayakta tutar. Tüm bu özellikleriyle matematik köprüsü olağanüstü bir mühendislik çözümüdür. Makalenin yazarı ODTÜ Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi Elif Gürbüz Poyraz. Cambridge Matematik Köprüsü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Çok sesli haber radyosu.
1: Serhat Ayan'la Bayram Özel başlıyor.
2: Herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bayramın keyfinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayramı konuşacağız bugün. Bayramı daha bayram hale getiren insanları konuşacağız. Türkiye'nin komedyenler tarihinden size birkaç küçük not çıkarttım. O birkaç küçük notla konuşacağız. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bunları söyledikten sonra komedyenler deyince gerçekten de o hayatımıza renk katan insanlar. Bu insanların böyle bir tarih sıralamasını yaptım sizler için. Kimi zaman tarih sıralamasıyla gideceğiz, kimi zaman hayata bakış sıralamasıyla gideceğiz. Efendim, Türk tiyatrosunun en nevi şahsına münhasır figürlerinden biriyle başlayalım. Kel Hasan Efendi ile başlayalım. Kel Hasan Efendi geleneksel Tuluat tiyatrosunun, yani o doğaçlama tiyatrosunun, yani o yabancıların Commedia dell'arte dediği tiyatronun bir ustası, ama sadece bir ustası değil, aynı zamanda bu sanatın kaderini tayin eden en önemli kilometre taşlarından biri. 1874 yılında İstanbul'da doğan bu komiki şehir tiyatroya adım atmadan önce Kadıköy'de bir yoğurtçu dükkanında çalışıyormuş. Kaderin cilvesine bakın ki dükkanın önünden geçen tiyatro kumpanyaları ve o dönemin sanatçıları onun içindeki o cevheri fark etmesine vesile olmuş. Hasan Efendi'yi ölümsüz kralın en büyük başarısı İbiş tiplemesini modernize edip halkın kalbine sokmasıymış. Sahneye çıktığında kafasındaki fesi çıkarıp kel kafasını tokatlayıp seyirci güldürmesi ona kel lakabını kazandırmış. Ancak bu basit bir fiziksel komedi de değilmiş. O halkın içindeki saf, kurnaz ama her zaman ezilenin yanında duran o küçük adamın sesi olmayı başarmış. Kendi tiyatrosunu kurduğunda dönemin en büyük komedyeni Abdülrezzak Abdi Efendi ile girdiği rekabet Türk tiyatro tarihinin en renkli sayfalarından biri haline gelmiş. Bu iki dev isim İstanbul'un iki yakasında, yani Şehzadebaşı'nda ve Üsküdar'da seyirci kapmak için birbirlerine taş atmışlar, birbirlerini taklit etmişler. Bu sayede komedi sanatının sınırlarını zorlamışlar. Şimdi Kel Hasan Efendi deyince onun hayatındaki en hüzünlü nokta geleneksel sanatın batılılaşma dalgası altında ezilmeye başladığı döneme tanıklık etmesi. Sinemanın İstanbul'a gelişi ve yeni tarz tiyatroların popülerleşmesiyle o tuluat sanatı kan kaybetmeye başlamış. Hasan Efendi hayatının son yıllarında geçim sıkıntısı çekmiş ve o meşhur kahkahaların ardından derin bir yalnızlık yaşamış. Onun ölümü bir devrin kapanışı gibi olmuş. Ancak giderken arkasında öyle bir miras bırakmış ki bugün bile Türk komedi dünyasının en prestijli sembolü onun başındaki kavukmuş efendim. Kel Hasan Efendi bu kavuğu öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye devrederek Türk tiyatrosundaki el verme geleneğini başlatmış. Şimdi Türk tiyatrosuna, Türk komedi dünyasına katkılarını onun düşündüğümüzde bayağı bir şey çıkıyor. Öncelikle bir doğaçlama çıkıyor tabii ki. Yazılı metne bağlı olmadan o anki seyirci reaksiyonuna göre oyunu şekillendiren o dediğin gibi tuluat sanatı doruk noktasına çıkmış. Halkın sesi olmuş o. Saray çevresine değil doğrudan halka hitap etmiş. Toplumsal sorunları dile getirmiş ama bunları mizah yoluyla dile getirmiş. Ve onun kavuğu bugün işte Münir Özkul'dan, Ferhan Şensoy'dan, Rasim Öztekin'den, Şevket Çoruk'a kadar uzanan o efsanevi o silsilenin de kaynağı olmuş. Şimdi Kel Hasan Efendi sahneye çıktığında burnuna sürdüğü kırmızı boya ve elindeki şakşakla sadece bir oyuncu değil aynı zamanda İstanbul'un da neşesi haline gelmiş. O sahnedeki hareketli, gürültülü ve komik adam kuliste ciddiyetiyle bilinen, işine aşık bir sanat emektarıymış. Onun hikayesi bir yoğurtçu dükkanından çıkıp Türk tiyatrosunun en tepesine oturan ama zamanın değişimine direnemeyen bir efsanenin hem kahkaha dolu hem de buruk bir öyküsünü anlatıyor işte efendim. Kel Hasan Efendi'nin el verdiği isimlerden bahsetmiştik. O isimlerden bir tanesi İsmail Hakkı Dümbüllü. Evet, o kavuk ve fes geleneğinin kritik, en kritik köprüsü. Kel Hasan'ın ibişini alıp İsmail Hakkı'nın dümbülü daha rafine, daha şehirli ama bir o kadar da halktan bir ruh üfleyip gelenekselle modern arasındaki o ince çizgide yürüyen bir cambaz haline gelmiş. İsmail Hakkı Dümbüllü gerçekten de tam Türk tiyatrosunun o komik şehirler için bir geçiş noktası gibi. Şimdi Dümbüllü'yü sadece bir komedyen olarak görmek kütüphaneye sadece bir kitap deposu demekle aşağı yukarı aynı yere geliyor. Neden? Çünkü Kel Hasan Efendi'nin yanında yetişen sadece oyunculuğu değil, toplumu nasıl güldürürken bir arada tutabileceğini de öğrenmiş. 1920'lerden ta 1970'lere kadar bir kariyeri olmuş. 50 yılı aşkın bir kariyeri olmuş. Aslında Türkiye'nin o sosyal değişiminin de genel özeti gibi. Eğitimine baktığımızda Üsküdar'da İttihat ve Terakki İdadesi'nde okurken tiyatroya gönül verdiğini görüyoruz. Kel Hasan Efendi'nin yanına çırak olarak girdiğinde bu işin okulda değil meydanda öğreneceğini kanıtlamış. Kel Hasan'ın daha sert ve kaba ibişine karşılık Dümbüllü'nün ibişi daha sevimli, kurnazlığına rağmen vicdanlı ama sözünü de sakınmayan bir karakter olmuş. Sahne dışındaki en büyük gücü de sesiymiş. Gazelleri, kantoları ve o meşhur tekerlemeleriyle radyoların o daha emeklemeye başladığı dönemlerde kulakların vazgeçilmezi olmuş. Hüzünlü vedası oldu tabii ki onun da. Dümbüllü'nün hayatındaki en ironik ve hüzünlü anlardan biri 1973 yılındaki o talihsiz trafik kazası efendim. Halkı güldürmeye çıkarken o sahne trafiğini yönetmeye adanmış bu dev oyuncu Boğaz Köprüsü'nün açılışından kısa bir süre sonra orada bir kaza sonucu hayattan ayrılmış. Onun vefatı sadece bir oyuncunun kaybı değil, tuluat sanatının da son kalesinin yıkılması anlamına geliyormuş. Benim sanatım halkın aynasıdır, o aynayı ne kadar temiz tutarsak kendimizi o kadar net görürüz demiş. Belki bugünlere de bir gönderme yapmış. Bugün de bunları düşünmeliyiz. Bakın sözü burada tekraren söylemek gerekiyor. Yani ben sanatın aynasıyım, aynayı ne kadar temiz tutarsanız kendinizi o kadar net görürsünüz diyor. 1968 yılına kadar o kavuğu taşımış. Ve o sonra 1968 yılından sonra kavuğu Münir Özkul'a devretmiş ve aslında bir devrin de meşalesini teslim etmiş olmuş. Bu kavuk, bu Ferenşen, dediğim gibi Ferenşen soyu Rasim Öztekin ve Şevket Çuğra'ya kadar ulaştıysa o işte Dümbüllü'nün o geleneği yaşatma konusundaki inadı sayesinde. Neden unutulmaz bir insan? Çünkü müthiş bir doğaçlama ustası. Yani orada elinde kesinlikle bir metin yok. Genel bir taslak var belki ama bir metin yok. Ama o anda seyircinin gülüşünden, ona verdiği tepkiden, ön sırada oturan adamın kıyafetinden koskocaman bir oyun çıkartıyormuş. Ve tabii ki şu çok önemli. O dönemin siyasi figürlerini kırmadan, dökmeden ama iğneyi de her gerektiği yerde batırarak eleştirebilen bir sanatçıymış ve kimse de ona bir şey demezmiş. Şimdi yani baktığımızda evet geçişi çok önemli. Şimdi bu geçişi bir de şöyle almamız lazım. İsmail Hakkı Dümbüllü kavuğunu Münir Özkul'a verdi. Peki yani Münir Özkul kim? Biraz ona bakalım isterseniz. 1925 yılında İstanbul'da doğdu ve geleneksel o tuluat sanatının son dönemlerini, son demlerini yaşadığı bir zamanda gözlerini açtı. 1968 yılında İsmail Dümbüllü o tarihi kavuğu Özkul'un başına takarken bir şeyi çok iyi biliyormuş. Bu adam sadece güldürmeyecek. Aynı zamanda bu halkın hüznünü de sırtlanacak demiş. Münir Özkul o kavuğu taşıyanlar arasında belki de geleneksel ibiş tipinden en çok uzaklaşan ama o tipin ruhunu, yani saflık, dürüstlük ve dirençli olma halini en derin şekilde koruyan isim olmuş. Münir Özkul deyince tabii ki yani tiyatroda onu seyretmiş olan ben belki de son şanslı nesilden biriydim. Ama tabii onu Türk sinemasında unutmak mümkün mü efendim? Türk komedi dünyasında en büyük katkısı komediyi sadece farz ya da durum komedisi olmaktan çıkarıp toplumsal bir duruşa doğru dönüştürmesi olmuş. Onun oyunculuğu bir kaş hareketiyle hem otoriteyi de kuran ama aynı zamanda da bir şefkat gösteren filan bir minimalizm üstüne kurulu. Mahmut Hoca'yı düşünün. Disiplinli ama sevgiyle harmanladığı bir anlam ifade edebileceğini tüm Türkiye'ye o öğretti. Evet, disiplinlisiniz ama sevebilirsiniz de aynı zamanda. Herkes sevdiği hocaların ismini Mahmut Hoca koydu. Okulunuzu düşünün. Hababam Sınıfı sadece bir film değil, bir efsane olmasının ardında belki de en büyük yapılardan bir tanesi Münir Özkul'du. Yaşar Usta'yı düşünün. Bak beyim, sana iki çift lafım var diye başlayan o meşhur tiradı düşünün. Paranın ve gücün karşısında onurun ve sevginin ve ailenin nasıl bir kale gibi durduğunu düşünün efendim. O sahne işte Türk sinemasının en ikonik ve haklı isyanlarından biri olarak tarihe geçti ya. İşte evet, biz bunları ilk çıktığı zamanlarda seyreden o dediğim gibi şanslı nesilden biriyiz. Onun hayatındaki en üzünlü nokta ekranlarda gördüğümüz o mutlu aile babası imajının ardında fırtınalı bir iş dünyasıydı. Yani uzun yıllar boyunca psikolojik gelgitlerle mücadele etti. Zor zamanlar yaşadı. Aslında o canlandırdığı karakterlerin o kadar gerçek ve dokunulabilir olmasının gizli sebebi de bu. Yani gerçekten o hüznü de yaşamış olan bir insana. Evet, büyük bir komedyen ama hüznü de yaşamış olan bir komedyen. O yüzden hüzünlü sahnelerde de o ani geçişlerini çok iyi alıyorsunuz ondan. O kendi acısını halkın neşesine dönüştürebilen melankolik komiklerden bir tanesiydi. Sahne ışıkları söndüğünde o içine kapanan, hatta bazı hayata karşı savunmasız kalan bir adamdan bahsediyoruz. Sahneye çıktığında devleşen bir iradesi vardı onun. Doğaldı. Ne kattı Türk komedisine? Doğallığı kattı bence. Yani tiyatral olmaktan kaçınıp o kamera önünde yaşayan, nefes alan ve aramızdaki herhangi biri gibi davrandı. Şimdi burada bir Arzu film ekolü var. Ertem Eğilmez'de yaptığı o aile yapısı Türk sinemasındaki o kolektif oyunculuğun zirvesi. Geleneksel kavuk geleneğini de bu arada Ferhan Şensoy gibi bir modern isme devredip sanatın devamlılığını da sağladı. Münir Özkul 2018 yılında aramızdan ayrıldığında sadece bir oyuncu değildi belki. Türkiye'nin ortak çocukluğundan iyi kalpli ama otoriter öğretmen, fakir ama gururlu baba imajı da bir belki de boşluğa düştü efendim. Türk sineması deyince gülüşüyle dünyayı değiştiren bir adamdan bahsetmeden olur mu efendim komedi dünyasında? Kemal Sunal. Sadece bir oyuncu değil, belki sosyolojik bir fenomen o. Yani düşünün ki o Kel Hasan'dan gelen halk tiplemesi, Dümbüllü'den gelen zeka, Münir Özkul'dan gelen o masumiyet, Kemal Sunal'da hepsi tek bir yerde birleşti. Fizikte vardır ya böyle, hani güçler birleşir ve daha büyük bir güç haline dönüşür. İşte Kemal Sunal böyle bir insan. Yani bence Türk komedi dünyasına yaptığı en büyük katkı, küçük adamın sistemle, bürokrasiyle ve adaletsizlikle dalga geçebileceğini kanıtlamasıydı. Ya o zamanın Türkiye'sini düşünün, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sini düşünün. Gerçekten fırtınaların yaşandığı bir dönemde sinemaya adım attı. Ya sadece bir komik bir yüzü, evet komik bir yüzü vardı ama sadece o değildi. O köyden kente göç eden, işte ne bileyim enflasyonun altında ezilen, geçim derdiyle boğuşan ama daima da gülebilen, neşesini asla kaybetmeyen Türk insanının ekrandaki yansıması oldu. O yüzden herkes onu çok sevdi. İlk yıllarındaki o yan rollerde, mesela Canım Kardeşim filminde Tarık Akan'la beraber o hüzünlü ve saf hali. Ama Hababam Sınıfı'nda mesela başlayan o Şaban fırtınası. Adamın, Kemal Sunal'ın isminin önüne geçti. Şaban olarak herkes onu bilmeye başladı. Ama şu da var tabii ki. Filmlerde ağaya, patrona, işte ne bileyim rüşvetçi memura, o takındığı o saf görünen ama sistemi alt etmeyi amaçlayan tavırları o halkın gizli isyanının sesi oldu. Herkes kendinde onu buldu. Ve yani şimdi Kemal Sunal'a baktığımızda evet komik bir adam, komik yüzlü bir adam, gülüşü vesaire filan. Dünyanın en yakışıklı adamı değil belki, dünyanın en güzel dişlerine sahip değil ama komik bir adamdı. Ama bir şey söyleyeceğim, bunun arkasında son derece ciddi bir şekilde titiz ve entelektüel bir kişiliğe de sahip. Yani şöyle düşünün ki üniversite eğitimini işte o yaşadığı şartlar yüzünden yarım bıraktı ama 51 yaşında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. O dönemde o meşhur "ben 27 yıllık bir yolu 11 Eylül'den beri her gün yürüyerek bitirdim" dedi ve bunun azmini de işte çok iyi gösteriyor. Sonra kendi tezini yazdı. Bunu buradaki programlarda sizlere okuduk. Televizyon ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü diye kendini anlatan bir tez yazdı. Ama işte o da aramızdan çok hüzünlü bir şekilde ayrıldı. Yani gerçekten de hayatı boyunca uçağa binme korkusu vardı onun. Aerofobi. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka diye bir film çekmek için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi ve aramızdan ayrıldı ne yazık ki. Hayatı boyunca halkı karayollarında, trenlerde selamlayan sanatçı o işte hiç sevmediği gökyüzünden sonsuzluğa uğurlandı efendim ne yazık ki. Yani onun gülüşü üstüne bilimsel makaleler yazıldı. Bugün girdiğiniz zaman tez merkezine onun gülüşüyle ilgili makaleler bulabiliyorsunuz. Yani saf bir kas hareketi değil onun gülüşü, belki de bir rahatlama ve rahatlatma şekliydi. Ve siyaset üstü bir figürdü. Yani bakın siyasetin en zor olduğu dönemlerde, 70'lerde, 80'lerde, en o kutuplaşmış dönemlerde hiçbir zaman siyasetin bir tarafına evrilmedi. Ya da siyasetle ilgili bir şeyini söylemedi. Ha bakın bu arada Zübük diye bir film çekti. Zübük filmi belki de hazinesini Zübük romanından alınan o film belki de Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en ağır siyasi eleştirilerinden biriydi ve dönemi de çok iyi eleştiriyordu. Sonra propaganda filmiyle sınırları sorgulattı bize. Ama yani baktığımızda hani Kemal Sunal'ın çok önemli bir lafı var. Diyor ki benim için o filmler için çok güldük diyorlar ama ben o filmleri izlerken hep ağladım diyor. Ve halkın trajediyi komediyle nasıl iyileştirebileceğini gösteren bir başhekimdi kendisi. Kemal Sunal'ı buradan rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi Türk sinema tarihinde komedi dediğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli isimlerden birine geçelim. Şener Şen'e geçelim efendim. Onun hikayesi aslında babasıyla başlıyor. Ali Şen yani inanılmaz bir insan, o da inanılmaz komik bir insan ve gerçekten de çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir oyuncu ve o onun gölgesinde kalabilirdi ama onun gölgesinden kaçmak yerine o gölgeyi büyütüp tüm Türkiye'yi altına alan bir çınar haline dönüştü Şener Şen. Şener Şen'in belki de hayatındaki en belirleyici nokta, en öğretici nokta oyuncu olmadan önce gerçekten de bir öğretmen olması. Muş'un köylerinde yaptığı öğretmenlik ona Anadolu insanının saflığını, kurnazlığını ve çaresizliğini gözlemleme fırsatı verdi. Bugün hayranlıkla izlediğimiz o Züğürt Ağa ya da işte ne bileyim milyarder karakterindeki o karakterin derinliğinin temelleri hep o karlı köy yollarına atıldı belki de. Şener Şen uzun süre Kemal Sunal'ın yanında sahtekar ama sempatik yardımcı rollerde oynadı. İşte onu ne bileyim şeyde gördük. Başrolde değildi belki ama o filmlerde en çok o hatırlanıyordu. Mesela Buddy Ekrem deyince evet hepinizin aklına Hababam Sınıfı gelir. Onu oradan orada birinci karakter miydi? Değildi. Ama Buddy Ekremsiz bir Hababam Sınıfı düşünülebilir mi? Hayır. Vecihi karakteri mesela. İnanılmaz bir karakterdi. Vecihi karakteri daima böyle hatırlanan bir karakterdir. Hangi filmde oynadı desek hatırlanmayabilir. Ama orada Şakir bir minibüs şoförü olarak. Şakir ya inanılmazdı bu. Ve o ikinci adam rollerinden başrolü çaldı o. Yani ikinci adamken aslında olayın en önüne geçecek kadar derin bir oyunculuğu vardı onun. Ama bir de şöyle bir şey var orada bakın. Kariyerinin en riskli ve en ilginç kararlarını tam bu rollere hapsolacağını fark ettiği an belki de aldı. Ve dramatik rollere geçti. Mesela Muhsin Bey. Bir anda onu karşımızda böyle bizi çok güldürmesi ve komik komik hareketler yapmasını beklerken o bizim karşımıza Muhsin Bey olarak çıktı. Ya da Züğürt Ağa olarak çıktı. Tamam o da bir komedi filmiydi. Orada da evet komiklikler vardı. Ama yani drama da geçmeyi çok iyi bildi. Müthişti. Şimdi baktığımızda onun gerçekten de kalitesiz bir şeylerin içinde hiç görmedik. Yani o bir eğer bir şeyin içine giriyorsa gerçekten de o şey çok büyük bir şeydi. Ve bunu gerçekten bu gözle bakarsanız bana hak vereceksiniz. Yani bir dönemde tüm film yapımcıları ellerinde açık çekle onun kapısında bekliyormuş. Ama o hiçbir zaman sevmediği, içine sinmeyen bir senaryoya evet dememiş. Bu bir sanatçının kendi mirasını koruma konusundaki en hüzünlü ve onurlu direnişlerinden biri olmuş. Yani Türk komedi dünyasına katkılarını düşünecek olursak komediyi sadece bir sakarlık ya da böyle şive komikliği olmaktan çıkarıp canlandırdığı karakterin bir geçmişi, bir acısı, bir hayali olduğunu bize hissettiren bir karakter olması onun en büyük başarılarından bir tanesi. 80'li yıllarda mesela Türkiye'deki o yozlaşmayı, köylünün şehri tutunma çabasını, eski değerlerin çöküşünü onun canlandırdığı karakterleri üstünden okuduk. Bugün 80'li yılları Şener Şen filmi görmeden anlayamazsınız eğer o yılları yaşamadıysanız. Ve bu arada geleneksel Türk tiyatrosundaki o meddahlık geleneğinde sinema perdesine o taşıdı efendim. Yani sadece güldürmekle yetinmeyip toplumun hafızası haline nasıl geleceğinin en somut örneği. Ben Şener Şen'i ilk kez nerede tanıdım biliyor musunuz? Muppet Show'lardaki seslendirmeleriyle. Gerçekten mesela Şener Şen'in seslendirmesi de çok kuvvetlidir. O filmlerde onun sesini arka planlarda duyarsınız. Ama bakın Türkiye'de ilk Muppet Show yayınlanmaya başladığında 70'li yıllarda TRT'de onun seslendirdiği karakterler vardı. Ah keşke TRT onları tekrar ortaya çıkarsa da onun sesini tekrar dinleyebilsek efendim. Buradan biraz hadi modern zamanlara gelelim ya. Modern zamanlar ve komikler deyince yani şüphesiz karşımıza Cem Yılmaz çıkıyor. Şimdi Cem Yılmaz ne yaptı? Çok enteresan şeyler yaptı aslında. Cem Yılmaz çok komik bir insan. Gerçekten onunla da bizzat tanıştım. Hatta ilk gösterisinde Leman Kültür'de olma heyecanlı fırsatını yaşadım diyeyim size. İlk gösterisini seyretmiş bir adam olarak. Türk mizahının o geleneksel kodlarını alıp modern dünyanın hızıyla, absürtlüğüyle birleştirip 90'lı yılların ortasından itibaren komedi anlayışını aldığı yere vurdu ve baştan yarattı bence ve kökten değiştirdi. Şimdi bir açıdan baktığımızda evet komedinin harman olduğu bir yerden çıktı o. Yani karikatürist o ve Leman da o dönemin işte Limon o dönemin hani en fazla komik bir şeyler görmek için okuduğunuz dergilerinde o insanlarla beraber onların arasından çıktı. Ama soru gözlem yeteneği var ya, gözlem yeteneği çok müthiş bir şey. Onun yaptığı iş içinde çok müthiş bir şey ve bunu keskin bir silaha dönüştürdü bence. O Leman Kültür'ün o Beyoğlu'ndaki o küçücük sahnesinde başlayan o stand-up yolculuğu stadyumlara uzadı efendim. Gerçekten de Türkiye'de, Türk yurt dışında her yerde dev gösterilere evrildi ve bambaşka bir yer haline geldi. Onun mizahı o geleneksel Türk tiyatrosundan bu yana halkın içindeki kurnaz ama saf adam tiplemesini aldı. Modern insanın teknolojiyle, lüksle, batılılaşmayla olan imtihanına bence uyarladı. Sahnedeki o başarısını sinemaya taşıdığında sadece bir oyuncu olarak kalmadı. Aynı zamanda Türk sinemasında teknik çıtayı yükselten bir yapımcı ve yönetmen kimliğini de ortaya çıktı. Gora! Gora ile bilim kurgu komedi yaptı. Daha ne yapsın bu adam? Yani mesela Hokkabaz filmindeki karakteri, o dramatik derinliği kaç tane filmde karşınıza çıktı bilmiyorum, oturup düşünün bunu. Ama işte özellikle Yeşilçam geleneğine duyduğu o derin saygı, filmlerindeki o karakter kurgusunda nostaljik öğelerde sıkça karşımıza çıktı. Her filminde mutlaka bir selam çaktı eskilere. Ama işte Cem Yılmaz sadece güldüren bir sanatçı değil, aynı zamanda Türk popüler kültürünün en önemli referans noktalarından bir tanesi. Hadi 90'ları, hadi 2000'leri Cem Yılmaz'ın bir esprisini anmadan geçin de göreyim ben sizi. Yok böyle bir şey. Onunla yaşadım, sadece şunu söylemek istiyorum. İlk gösterisine gittiğimizde ben işte onlarla beraber bir masada oturuyordum. Daha gösteri başlamadan önce. Tabii Cem Yılmaz yoktu aramızda ama o bütün Leman'daki karikatüristler vesaireler vardı. Erdil Yaşaroğlu şöyle bir şey anlattı. Ya dedi, çok komik esprileri var adamın dedi. Ben dedi, daha önceden bize söyledi dedi. İşte şöyle şöyle uzay yolu esprisi var dedi. İşte uzay yolunda böyle diyor, adam da böyle diyor falan dedi. Aa, biz güldük falan, daha başlamadan espriler bize gelmeye başladı. O sırada Cem Yılmaz böyle daha şeye çıkmadan, sahneye çıkmadan yanımız geldi. Ya dedi, biliyor musunuz dedi, böyle espriler var falan dedi. Bir tane dedi işte şey esprisi var, uzay yolu esprisi var dedi. Aramızdan bir tanesi dedi ki, aa şöyle mi diyorsun sen dedi. O böyle durdu, sustu. Böyle bir kendi içine kapandı. Dedi ki, çok mu bariz ya, bu espriyi ben yapmayayım dedi. Bu sefer biz yıkıldık, gülmeye başladık. Döndü Erdil'e küfür etti. Şimdi burada yayında söyleyemeyeceğim bir küfür etti. Sen söyledin değil mi filan dedi. Ya inanılmaz bir adam, çok zeki bir adam. Ve yaptığı her şeyle de gerçekten de çığır açmış bir adam. Onu böyle şurada şunu söylemiş, burada bunu söylemiş, niye böyle yapmış filanla değerlendirmek çok yanlış olur. Müthiş bir adam çünkü. Cem Yılmaz'ı anmadan Türk komedi tarihinden bahsetmek çok yanlış olur efendim. Neyse ki onunla aynı dönemlerde yaşadık. Neyse ki onunla birçok ortamda da bulunma fırsatı yakaladım ben diyeyim. Geçelim efendim, ikililere geçelim isterseniz. Evet, Zeki Alasya, Metin Akpınar. onlar olmadan ne konuşabiliriz bilmiyorum. Gerçekten de Türk tiyatro ve sinema tarihinin sadece bir oyuncusu değil, toplumun ortak hafızası ve ayrılmazlık kavramının ete kemiğe bürünmüş hali onlar. Onlar birbirini tamamlayan iki yarım elma gibi. Yani Türk insanının hem saflığını hem kurnaz zekasını aynı anda sahneye taşıyabilen insanlar. Şimdi Zeki Alasya 1943 yılında İstanbul'da doğduğunda o geleneksel tuluatın sevimli halka yakın ruhunu da beraberinde yanında taşıdı. Sahnede ve perdede genellikle çabuk kanan, duygusal ama hemen heyecanlanan çocuksu o masum karakterine can verdi. O saf imajının ardında Türk sinemasına yön veren tabii çok güçlü yönetmenler, çok güçlü senarist kimliği de vardı onun. Zeki Alasya fiziksel komediyi mimikleri ve sesini öylesine ustalıkla kullandı ki onu canlandırdığı bir karakterin üzüntüsü seyircinin için şaka değil gerçek bir hüzne dönüştürürdü. Bize bunu yaşatırdı. Ama ikilinin duygusal merkezi ve görsel dünyasını kurgulayan o esas mutfaktaki isimdi. Metin Akpınar'a geldiğimizde o 1941 doğumlu, İstanbul'da doğmuş, her zaman entelektüel ve derinliği olan bir insan. Hani ikilinin beyni ve stratejisti belki öyle kabul ediliyor kendi aralarında. İşte hukuk ve edebiyat eğitimi var bu arada. Hitabet gücü sahnede zaten inanılmaz. Sesi inanılmaz, duruşu inanılmaz. Genellikle daha akıllı ve oyun kuran o siyasi taşlamaları daha zarafetle yapan ama kelimelerle de dans eden ve bunu da çok başarıyla yapan bir karakterdi. Onun en büyük mahareti aslında o sert toplumsal eleştirileri bile bir gülümsemenin içine gizlerdi. Deve Kuşu Kabare'yi hemen hemen her oyununu sahnede seyrettik. Bakın bizim kuşağımızda şöyle bir şey vardı o zamanlar 80'lerde YouTube'lar vesaireler falan yoktu. Bu tiyatroların kasetleri vardı. Tiyatroların ikinci dönemlerinde bunlar ortaya çıkarlardı, kasetler yayınlanırdı ve biz o kasetleri dinleyerek onları ezberlerdik. Bugün bile bakın ezberimden size onun birkaç oyunundaki şeyi aynı sesiyle sayabilirim. Gerçekten de inanılmazdı yani. Hatta benim adım Serhat olduğu için onun bir tane şey sahnesi vardı. Meşhur at Serhat derdi. Herkes bundan benimden dalga geçtiler o yüzden. Ona da bu yüzden kırılmadım ama inanılmaz tiratları var. Yani onları bulabilirseniz eğer internetten bir yerlerden mutlaka izleyin. Şimdi ikiliye geçtiğimizde tek tek başarılarından ziyade bir araya geldiklerinde o biz enerjisi çok devasa bir enerjiydi. 1967 yılında onlar Deve Kuşu Kabare'yi kurdular ama Türk tiyatrosunda o toplumsal hicivin merkezi haline dönüştü. Sinemada yarattıkları o sinerji o dönemin Türkiye'sindeki göçü, yoksulluğu, sınıfsal çatışmaları o dayanışma üzerinden okumamızı sağladı.

bence bu her şeyi anlatıyor efendim. Geçelim İlyas Salman'a. İlyas Salman o Türk sinemasının hüzünlü, boynu bükük ama her zaman onurlu kalan küçük adam imajının en sahici temsilcisiydi. O sadece bir komedyen olarak tanımlamak zor olur. Neden? Çünkü o canlandırdığı karakterin arkasında o toplumsal sızıyı görmezden gelmek çok yanlış olur. Malatya'da Arguvan'dan, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan, oradan da Yeşilçam'ın tozlu setlerine kadar uzanan bir hikayesi var onun. Ama Anadolu insanının şehire tutunma çabasının canlı bir özeti o. Gerçekten o şehire tutunma çabasının ete kemiğe bürünmüş hali İlyas Salman. Onun belki sinemadaki en büyük şansı, belki en büyük imtihanı bilmiyorum, Şener Şen'le kurduğu muazzam zıtlıktı. Şener Şen'in o kurnaz, düzenbaz, fırsatçı karakterlerinin karşısında İlyas Salman hep kandırılan, mağdur edilen ama dürüstlüğünden ödün vermeyen o saf halk çocuğunu temsil etti. O Banker Bilo'yu hatırlayın. Banker Bilo'daki o meşhur "yaptım ama sor bakalım niye yaptım" repliği Şener Şen'in. Sadece bir film cümlesi değil, sistemin o dişleri arasında ezilen insanların bir trajikomik savunması. Yani kötü bir şey yaptım ama sor bakalım niye yaptım. İnanılmaz. Çiçek Abbas'taki o kırmızı minibüsüyle girdiği atışmalar, Çiçek Abbas'taki o karşılıklı atışma sahnesi vardır Şener Şen'le. İnanılmazdır o sahne. İnanılmazdı. Ben ne zaman böyle bir canım sıkılsa, içim kararsa açıp onu bir kere daha izlerim. Ama işte İlyas Salman'ın o hayatındaki en hüzünlü ve çarpıcı nokta bu saf ve komik adam imajının ötesinde yatan keskin entelektüel ve siyasi duruşu. Hiçbir zaman o siyasi duruşuna ödün vermedi. Yani hiçbir zaman kalkıp da ya tamam artık ne yapalım biz de böyle gidip o Cumhurbaşkanı'nın elini sıkayım falan demedi. Ya da onun yaptığı bir toplantıya katılın da bilmem ne olsun demedi. O perdede bizi güldüren çirkin ama iyi kalpli adamı gerçek hayatta da sınıfsal bir kavgaya ve toplumsal bir bilince dönüştürdü ve asla ondan ödün vermedi. Bu duruşu zaman zaman tabii sinema sektöründe yalnızlaştırdı onu. Ana akım projelerden uzak kaldı. Filmler çekemedi vesaire. Ama işte ortaya çıkan sonuç çok belli. Ödün vermeyen dik duruşlu bir adam oldu karşımızda. Yani mesela Fikrimin İncegül'ü Sarı Mercedes filminde. O bayram karakteri. Yani gerçekten de bir komediden drama geçiş nasıl sarsar insanı bize çok iyi gösterdi. Bir otomobil üstünden o insan ruhunun nasıl yozlaşabileceğini gösterdi bize. Güldüğümüz karakterin içindeki o derin boşluğu hırsın yıkıcılığını yüzümüze vurdu. İşte Türk komedi dünyasında en büyük katkısı bence yakışıklı Jön. Kalıplarını yıktı, yerin dibine soktu, halkın içinden birinin, bir garibanın da başrol olabileceğini, tüm ülkeyi peşinden sürükleyeceğini herkese gösterdi. Onun mizahı sadece sakarlıklar üstüne kurulu değil, her zaman bir derdi olan ve o derdi bir gülümsenin arkasına saklayan bir mizah oldu. Bugün bile o mahzun bakışıyla bize hep güldüğümüz, hem de içten içe kendimizi sorguladığımız bir ayna tutmaya devam ediyor. Efendim gelelim Ferhan Şensoy'a. Türk komedi dünyasının en aykırı, belki en entelektüel, belki de dili en iyi büken üstadıydı. Yani o Kel Hasan Efendi'den başlayan o geleneksel damarı aldı, dünya tiyatro literatürüyle, absürt mizahla ve keskin bir hicivle birleştirip çağdaşlaştırdı. Ferhan Şensoy'u aslında diğerlerinden ayıran en büyük özellik Türkçeyi oyun hamuru gibi kullanmasıydı. Gerçekten onun kelimelerle yaptığı oyunları kimse hiçbir şeyle yapamadı. Türkçeye bence onun kadar kimse bir şey katamadı. Bildiğimiz her an, yani her kavramı bize eğip büküp yeniden başka bir şey olarak verdi. O devrik cümleler içindeki gizli anlamlar yarattı. Mizahın temel taşlarını onun üstüne, etrafına şey yaptı. Şimdi baktığımızda Galatasaray Lisesi mezunu, tamam. Sonra Fransa'ya gidiyor. Jérôme Savary gibi isimlerin yanında onların aldığı, onlardan vizyon olarak kendini geliştiriyor ve sonra ortaya böyle izleyici zekasıyla döven bir tiyatro adamı çıkıyor. 1980 yılında orta oyuncuları kurdu. Türk tiyatrosunda bir devrim yarattı. Neden? Çünkü mesela Şahları da Vururlar, içinden tramvay geçen şarkılı filan gibi böyle oyunlarla o toplumsal çarpıklıklara karşı inanılmaz bir duruş sergiledi ve bunu da yine kendi karakterini hiç eğip bükmeden yaptı. Münir Özkul

0: O kavuğu 1989 yılında Ferhan Şensoy'a devrettiğinde bu mirasın modern çağda nasıl yaşayacağı aslında ortaya çıkmış oldu. Şensoy kavuğu tam 27 yıl taşıdı. Bence çok da iyi taşıdı. Onun için tiyatro sadece bir sahne değil, Beyoğlu'nun göbeğindeki o tarihi ses tiyatrosunu ayakta tutma mücadelesiydi. Ferhangi şeyler, ah ferhangi şeyleri ben 7 kere mi seyrettim, 8 kere mi seyrettim? Çünkü her seyrettiğinizde değişik bir şeydir ferhangi şeyler. Bayağı Tuluat tiyatrosuydu aslında. Dünya tarihine geçti. 1987'den vefatına kadar binlerce kere tek kişilik oyunu oynadı. Ve o gündelik olayları o anın sıcağıyla harmanladı. Ve yaşayan bir organizma gibi, aslında haber merkezi gibi bize sundu. O hayatındaki tabii en hüzünlü ve trajik noktalardan biri sanatı uğruna verdiği bedeller. Şimdi 1987 yılında Muzur Müzikal diye bir oyun sergiliyorlardı. Orada Şan Tiyatrosu'nu yaktılar efendim. Yaktılar. Onun hayatında bu çok derin yaralar açtı tabii. Yani sansürle uğraştı, davalarla uğraştı, ekonomik zorluklarla uğraştı. Ama hiçbir zaman o da bir geri adım atmadı. Gerçek komedyen sanırım böyle olunuyor. Onun hüznü biraz Beyoğlu'nun o eski beyefendi ve sanat dolu ruhun yavaş yavaş kayboluşuna şahitlik etmesiydi. Gökdelenlerin arasında kalan son kale diye gördü. Ses tiyatrosunu yaşatmak için her gece sahneye çıktı. Sahnede sadece oynamadı bu arada. Yani oyunları yazdı ve bu Şensoy vari bir tarz olarak tiyatro tarihine geçti. Şimdi mesela onun yaptığını biri taklit ediyor olsa 40 kilometreden tanırsınız. Aa, Ferhan Şensoy gibi yapıyor dersiniz. Genç kuşaklara bu arada bir okul olduğu nöbetçi tiyatroyla pek çok önemli sanatçının yetişmesine öncülük etti. Mizahı bel altından ya da fiziksel sakarlıklardan çıkarıp kelime oyunlarına soktu. Toplumsal eleştiriye ve entelektüel bir temele oturtturdu. Mesela Pardon diye bir filmi vardı. Türk adalet sistemindeki o çarpıklıkları daha iyi anlatan kimse olmadı. Türk televizyonlarının politik mizahın ve toplumsal hicvin belki de en cesur, en keskin, en uzun soluklu temsilcisine geçelim efendim. Levent Kırca'ya geçelim. 20 yılı aşkın bir süre ekranlarda Olacak O Kadar diye bir program yaptı. Yani sadece komedi yapmadı aslında. 80'li yılların, 90'lı yılların görsel ve siyasi arşivini bizim için tuttu, oraya koydu. Onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, gündelik haberleri bir gazeteci refleksiyle takip edip onları saatler içinde makyajla, işte bilmem neyle, tiyatro yeteneğiyle televizyon skecine dönüştürdü. Yani o anda gazetelerde olan ne varsa o hafta onu oyuna dönüştürdü. Türk komedi dünyasına en büyük katkısı o siyasi hicvi sokağın diliyle birleştirip televizyonun en çok izlenen saatlerine taşıması oldu. Dönemin başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını, bakanlarını çat çut diye hiç çekinmeden, hani hiç de böyle elini sakınmadan eleştirdi ve birebir taklidini yaptı. Hatta öyle zamanlarda öyle zekice taklitler yaptı ki siyasetçiler oturup o skeçleri izleyip onları gerçekten de izlediklerini de herkese söylediler. Beni böyle eleştirdi, ben ona çok güldüm dediler. Onları eleştirme, yani böyle onları iyi yönde de eleştirmedi çoğu zaman. Eleştirdi çünkü. Eleştirinin içinde bu vardır. Eleştiri kötü yanları dile getirmektir. Kötü yanları eleştirdiğinde dahi o zamanın siyasi ikliminde insanlar onu çok beğendiler. Bizzat eleştirilenler de onu çok beğendiler. Küçük Hüsamettin diye bir karakteri vardı ya. İnanılmazdı. Küçük Hüsamettin, kontrbas çalan ufak tefek bir karakterdi. İnanılmazdı. Bir sarhoş tiplemesi vardı. Yıllarca herkes sarhoş birini gördüğünde Levent Kırca gibi dediler. İşte bu kahkaha ve gürültünün arasında çöküş de yaşadı tabii. Levent Kırca'nın hayat hikayesinin en hüzünlü kısmı bu. 2000'li yılların ortalarından itibaren artık Türkiye'de siyasi iklim değiştikten sonra, medyanın sermaye yapısı değiştikten sonra, apolitikleşme süreci başladıktan sonra Levent Kırca için ekranlar birer birer kapanmaya başladı. Bir zamanlar tüm ülkeyi televizyon başına kitleyen o dev sanatçı programını yayınlayacak kanal bulamaz hale geldi. Bu tabii hayatının son yıllarında onu derin bir yalnızlığa sürükledi, ama bir öfkeyi de sürükledi. uğradığı sansür ve programların yayından kaldırılmasını protesto etmek için kanal binalarının önünde açlık grevleri yaptı. Mahkeme kapılarında mücadele verdi. 98 yılında kendisine verilen devlet sanatçısı unvanının 2015 yılında geri alınması onun hem kalbini hem de gururunu inanılmaz ve bir daha geri dönmez şekilde kırdı. 2015 yılında karaciğer kanserine yenik düştüğünde arkasında sadece binlerce saatlik unutulmaz bir mizah arşivi değil, aynı zamanda sitem dolu bir veda mektubu bıraktı. Gidişi sadece usta bir oyuncunun kaybı değil, Türkiye'de yöneticilerin ve halkın hep birlikte kendilerine gülebildikleri, o hoşgörü ve siyasi hicvin televizyon ekranlarında özgürce nefes alabildiği o dönemin de keskin bir kapanışının ilanıydı efendim. İşte o günlerden bugünlere biraz geldiğim zaman, şimdi size isimleri saydım ama biraz da o dünyaları saymak istiyorum. Yani o steril ve apolitik bir çizgiye kaydı komedi. O günlerden bugünlere. Yani evet, yine belki siyaseti hicveden karakterler var ama yani o dönemde bu dönemi karşılaştırdığımızda gerçekten arada çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir fark var. O zamanın mizahı artık yok ve görünen o ki bir daha da olamayacak. Yani çünkü ne zaman bir şey yapılsa birisi çıkıp o bir şey yapanı Silivri'ye davet edip orada bir süre konuk ediyor. Molière'i biraz buradan geçmek istiyorum. Bakın, Molière tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Molière'in yarattığı ve bulduğu, daha doğrusu kullandığı diyelim, bir kavram var. Bu kavramın adı katarsis. Katarsis Yunanca arınma anlamına geliyor, temizlenme anlamına geliyor. Molière şunu yapıyordu efendim, halkı oyunlarla, komedi oyunlarıyla halkı temizlediğini söylüyordu. Nasıl yapıyordu bunu? Cimri diyelim. Cimri diye bir karakter oluyor ve bunu sahnenin tam ortasına koyuyor. Oyun boyunca herkes onu o kadar çok dövüyor, o kadar çok dalga geçiyor, o kadar çok kötü durumlara gark ediyor ki oyunun sonunda siz cimriyseniz eğer, ya cimriysen başıma bunlar gelebilir diye bir daha cimrilik yapmamaya karar veriyorsunuz. İşte temizlenme bu. Bunu sadece cimri için mi yaptı? Hayır. Tartüf'te mesela sofu karakterlerin nasıl kötü şeyler başına gelebileceğini anlattı. Molière çok büyük bir adamdı. İşte bunları biz aslında Türk komedi tarihinde de yaşadık. Onlar hani bir Yunanca katarsis diye bir şey varmış. Hadi bu katarsisi yapalım da şöyle olsun böyle olsun demediler. Ama bakın, aklın yolu birdi ve onlar hisleriyle, bizimkiler hisleriyle hareket ettiler. Kemal Sunal mesela. Kemal Sunal orada kötü iş yapan adamları tokatladı. Onları kötü durumlara düşürdü. Ve o düşürdüğü kötü durumlardan geriye gerçekten de böyle acınasız, saçma sapan şeyler kaldı. O adamlardan. İşte Kemal Sunal bu kötü adamları, bu işte ne bileyim stokçuları, bu ne bileyim rüşvetçileri vesaireleri döverken bizim karşımıza çıkan şey şuydu efendim. Bu adamlardan olursanız birisi gelir sizi döver. Ne zaman ki o mesela zenginler, işte böyle şımarıklar, bilmem neler filan. Ne zaman ki Kemal Sunal onları dövmeyi bıraktı, İşte o zamandan itibaren bu insanlar muteber insanlar olmaya başladılar. Rüşvetçiler de muteber oldu, hırsızlar da muteber oldu, işte ne bileyim stokçular da muteber oldu. Bakın Kemal Sunal filmleri, şu anda Kemal Sunal filmlerini tekrar sinemada gösterilmeye başlansa ya da televizyonlarda ya da Netflix vesaire gibi platformlarda belki ülkede bir şeyler yerinden oynayabilir. Ama şu andaki ülkemizin genel sorunu, o zamanki o kötü adamların, sopa yiyen kötü adamların artık sopa yiyememesi. Yani çalmış ama çalışıyor. Lafının çıkması Kemal Sunal'ın artık burada aramızda olmamasından kaynaklanıyor. 2000 yılında kaybetmemizden kaynaklanıyor bence. Eğer bu konuda farklı düşünüyorsanız mutlaka konuşalım. Efendim, Bayram Keyfi programını böylece sonuna geldik. Sizler için böyle kısa bir komedi tarihi turu yapmak istedik hep birlikte. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler. Özellikle de çok mutlu bir şeker tadında bir bayram diliyorum.
1: Serhat Ayan'la Bayram Özel sona erdi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Ancak uzmanlar tüketim miktarı konusunda uyarıyor. King's College London bilim insanları tarafından yönetilen araştırmada kanında daha yüksek oranda teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş olduğu belirlendi. Teobromin, bitter çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan bir bileşik. Yüzyıllardır kakao çekirdeklerinden farklı formlarda çikolata üretiliyor. Daha önce yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada yaklaşık 20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Sütlü çikolata da dahil olmak üzere günde 100 gram çikolata tüketen kişilerin kalp krizi ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bitter çikolatada çaya kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla flavonoid bulunabiliyor. Flavonoidler antioksidan özellikleri sayesinde kalp krizi ya da felç riskini düşürmede etkili olur. Ancak üretim sürecinde bu faydalı bileşiklerin bir kısmı azalabiliyor. Bitter çikolata şeker içerdiği için kakao oranı daha yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bilimsel çalışmalar en az %50 ila 70 kakao içeren bitter çikolatanın sağlık açısından daha olumlu etkiler sunduğunu gösteriyor. Bitter çikolata damarları genişleterek kan akışını iyileştiriyor ve kan basıncını düşürüyor. Hipertansiyonu olan kişilerde günde 1 ila 2 kare bitter çikolata tüketiminin kalp hastalığı riskini ve kalp kaynaklı ölümleri azaltabildiği belirtiliyor. Kakao takviyesi ve multivitamin sonuçları çalışması gibi uzun süreli bir çalışma, kakao takviyelerinin kalp krizi riskini düşürmediğini ancak kalp hastalığına bağlı ölümleri azalttığını ortaya koydu. Flavonoidlerin iltihabı azaltarak kalp damar sağlığını desteklediği ifade ediliyor. Bitter çikolata, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür. 2024'te yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün sınırlı miktarda bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin %21 daha düşük olduğu saptandı. Sütlü çikolatanın ise düşük flavonol ve yüksek şeker içeriği nedeniyle bu etkiyi göstermediği belirtiliyor. Flavonoidlerin bilişsel fonksiyonları ve ruh halini iyileştirebildiği, hafıza ve düşünme hızını artırabildiği, ayrıca kolesterolü düşürme, kan pıhtılarını önleme ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği aktarılıyor. Genel olarak araştırmalar bitter çikolatayı ilaç olarak görmemeyi ancak ölçülü yani günlük 6 ila 10 gram yani 1-2 kare tüketildiğine faydalı olduğunu vurguluyor. Fazla tüketimi kilo artışına ve doymuş yağ alımının yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor. En iyi sonuçlar için %70 ve üzeri kakao oranına sahip ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Uzmanlar, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak asıl önemli noktanın bunun düzenli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak ölçülü şekilde tüketmek olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sen

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Şimdi örgütün liderliğinden, Kandil'deki lider kadrolarından Öcalan'a göre çok daha geride açıklamalar görüyoruz. Yani birileri örgütün lider kadrosuna silah bırakmayın, örgütü feshetmeyin, yaşamınızı sürdürün, varlığınızı sürdürün mu demeye çalışıyor sizce?
3: Diyor, evet. Yani bu yönde bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz. Yani bunu şöyle tarif edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin esasen istihbarat örgütünün bu işin arkasında olduğunu, aynı zamanda Mossad'ın da bu işin arkasında olduğunu saptamak mümkün. Fakat bunun başarılı olma olasılığını pek görmüyorum ben. Çünkü hem Abdullah Öcalan'ın açıklamaları hem PKK'nın Abdullah Öcalan'ın çizgisinden farklı bir çizgiye girme olasılığının örgütsel yapısı nedeniyle pek olmaması, böyle bir şeye tevessül edecek kesimlerin olsa bile ortada dımdızlak kalacağı bir atmosfer söz konusu. Hem güçler dengesi buna izin vermiyor.
2: Yani bir şeyler yapmaya çalışacaklar ama başarısız olacak diyorsunuz yani.
3: Evet, onu söylüyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan? Yani
0: orası
1: o eskideki
0: öyle,
1: ilginçlikler çok daha fazla.
0: Kesinlikle, kesinlikle. O futbolun hani hepsi diyorsunuz ya, eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum, bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece, toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani,
0: evet.
1: Pas atılıyor, koca bir saha falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim, daha tempolu.
0: Evet, onlardan sonra daha
1: ya da böyle daha
0: geliyordur.
1: İşte golfüdür ya da o Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani şey, ergenlerin böyle ya yani, hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı, öyle diyeyim. Ama şey, Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94 Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardında futbol varmış, biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem,
1: anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde, ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya,
0: evet,
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler, ya da 35 yaşında olanlar, çünkü 94 aradan, evet, 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sen sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım, tamam.
0: Peki, tamam, kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet, neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarih yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğer ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor. Gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve baya böyle onu görüntüleri de var, böyle baya göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya, futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar çıkıyor, aynen kesinlikle. Finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbolun futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona erdi.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü, düzeltiyorum, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii olursa
1: aynen öyle.
0: Şey yapılsaydı.
1: Ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de evet. 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence bilmiyorum belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca akla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya yani. Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin Hülya Avşar diye.
0: Yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti evet. bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet olarak.
1: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var,
1: futbolcular.
0: 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum. Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi
0: evet,
1: de ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın için son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
1: aynen
0: Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet. da yaşadı Ronaldo. Birinci
0: 94'te
1: Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde ilk 11'de yok yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı? Ne oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak top oynadığı tabii. yıllara kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet.
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız, genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bertkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten...
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz... Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Evet efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi, turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle. Hı hı. Ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, hı hı, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani hı hı, o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn, hı hı, işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani, hı hı, çünkü hatalı gol yedi, hı hı, Oliver Kahn finalde, hı hı, ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte tabii yani, Robinho,
0: efsane,
1: hani
0: Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın?
0: Evet,
1: ayağının
0: evet,
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vücudunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır.
0: Bilmiyorum.
1: Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz
1: daha sonra
0: İtalya, İspanya, yani daha ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey,
0: hakem
1: hala
0: kararları,
1: tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarı.

0: çok. Karşıma.
1: Evet ya, gerçekten.
0: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. İlk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş. 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
1: Tabii tabii.
0: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
1: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
0: Ya
1: İlhan
0: saç tasarımı Mansız. Bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de. Çeyrek finale kalmıştı.
1: Evet.
0: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye-Senegal maçı. İlhan Mansız o altın golü attı. Ve Türkiye yarı finale çıktı. Ve son altın golü de
1: son
0: attı.
1: Altın
0: yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihi de bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
1: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
0: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
1: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
0: aslında
1: geçiyor.
0: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
1: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
0: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
1: Ders niteliğinde.
0: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
1: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
0: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
1: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
0: Evet.
1: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
0: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
1: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün
0: gerçekten,
1: değil diye düşünüyorum.
0: O saç.
1: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
0: daha kalın bırakılan
1: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
0: evet.
1: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
0: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
1: Aa,
0: böyle önden
1: var,
0: fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
1: evet
0: konuşulduğu
1: ya.
0: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Yok. Hani

0: Hala evet. Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız Ligi'nde oynuyor. Hani tablo böyle Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız Ligi'nde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
1: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
0: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
1: coşkusu olmayan.
0: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok evet. da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor evet. gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
1: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
0: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci. En iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
1: Buradan Podolski'nin sonrası fıkra gibi geliyor.
0: Tabii.
1: En iyi golcü Alman.
0: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. En iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
1: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim. Finalde evet. Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
0: Evet.
1: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bakın, bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
0: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
1: rakibine
0: Zidane.
1: Attık.
0: O şöyle kafayı eğerek.
1: Hatırlıyorsunuz aynen. Değil
0: çok
1: mi
0: iyi onu? Hatırlıyorum.
1: Ve kırmızı kart görüyor.
0: Ama öyle bir tablo olduk işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
1: Tabii o kafa. Ama İtalya'da 4. yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt ki. Hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası, Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
0: 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten bu maçı
1: tekrardan.
0: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pole matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pole oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Yani üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi de unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
1: Oyuncu da uyandırmıyor.
0: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
1: yani,
0: ya?
1: Oyuncu hani
0: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pole 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
1: olabilir.
0: Olmamış.
1: Tarihin tozlu sayfalarında.
0: Aynen.
1: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyonda oluyorlar.
0: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
1: Tabii.
0: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
1: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
0: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
1: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
0: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
1: Ben öyleyim.
0: Gerçekten iki...
1: Ben Ronaldo'cuyum.
0: Tamam.
1: Direkt.
0: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
1: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
0: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç, çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
1: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin. Sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafım, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var
0: ama. Madrid, ben
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Aha. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin. Uzun etsin diyeyim, uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttüdü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama. Pazarlarda falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim Vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten Vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok,
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve
0: evet,
1: kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun Vuvuzela'yı? Sen
0: yok.
1: Sevmiyor. Kemal sen?
0: Yok, seven
1: Caner?
0: Bence
1: üçü
0: seven
1: de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden aha, falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Biraz
0: aslında
1: o hani renkliliği böyle temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama şu tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet,
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet,
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdu. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. hafifliğinden dolayı Jules Cesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ya, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor kesinlikle bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var
1: sistemiyle
0: artık.
1: Hayır çizgiyi geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor uyanık Uruguay tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun biraz düşünelim biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek... Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya. Gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani gerçekten Allah esirgesin
0: var.
1: Yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde
1: yani vermeyin yani hani istiyor. Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin istemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta
1: evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani Almanya'da olmasın lütfen ya yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst düzeye çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii işte
0: başında.
1: Programın başında söyledik ya yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte var ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan Ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti hangi kim
0: onu
1: yenecek
0: oynayacağız
1: diye. Aynen ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti, hı hı. Kuzey Kore çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili bir yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle olmuyor, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söylüyor, Batı basını hangisiyse, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya, vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı. O sahneler onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
3: Ya kardeşim, Mücahit Birinci, bir önceki dönem AKP MKYK. Ama bu adam gidiyor diyor ki, sen şu 1,5 sayfalık dilekçeyi imzalayacaksın, şuraya bir de 2 milyon dolarcık atacaksın diyor. Bu bir nüfus ticaretidir, bu bir tahliye taahhüdüdür. Mücahit bunu tek başına yapamaz. Mücahit bunu ancak birine dayanarak yapar.
4: Yani vatandaş tepkili, öfkeli, 334.003 oyun hesabını soruyor vatandaş. Kendisine oy verenlerin oyunu gasp etti.
2: Siz biliyor muydunuz ayrılacağını?
4: Belediye başkanlığı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yaparken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim.
5: Seçimi kazandıktan sonra bir takım dedikodular başlamıştı. Çok ciddi şaibeler kulağımıza geliyordu. Çok.
2: Bu asfalt ihalesindeki usulsüzlük ve bunun üzerine hakkında bir dosya açıldığını ne zaman öğrendiniz?
5: Şubat ayında filan benim kulağıma geldi. Bana takım bilgiler getirdim partinin belediyedeki meclis üyeleri.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
6: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı, bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 1930... programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri evet, edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu 2014. 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'lerin evet, sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten miydi? Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol bir sadece meslek bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka
0: hatta
1: başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına, tabii, 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sahalar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor gol yani. Şimdi var, böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim halbuki tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz evet, ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkartamamış.
1: Çıkaramamış. TFF'de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım tabii o zaman. Ki. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller evet, genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan bir 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet, finali
1: çok
0: biraz
1: gol atılmıyor.
0: Sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva evet, öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale. Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii. Ben yani 2002'de hatırlıyorum. Aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması çeyrek büyük finali başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara. Ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi. Brezilya 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumda ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yeni travma
1: yaparak.
0: Bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için
0: neler,
1: aslında
0: neler
1: 1930'u da bilirsiniz, 34'ü de 38'i de. Hepsini bilirsiniz 1950'ydi.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada
0: yani
1: onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar
0: yani.
1: Ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani hani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul şimdi etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem
1: öyle
0: zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var. FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor
0: tabii
1: bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil. Mesela yaşadığımız şeylerin tarihi olduğunu unutuyoruz.
0: Tabii
1: artık
0: ki.
1: Mesela
0: aynen.
1: 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince evet hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde
0: evet
1: daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe
0: ve
1: tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi
1: evet
0: efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası biliyorsunuz, top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi Van Persie.
2: Evet.
1: Uçan Hollandalı. İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
2: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'nı bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubu sonuncu
2: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Hı. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
2: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı, evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Türkiye'de hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım böyle. Hala bir sıkıntılı ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
2: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk ama aslında bu kupada var.
2: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet, çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
2: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
2: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
2: Bir
1: Güney Kore'ye.
2: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye.
1: Ve
2: Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Ay şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
2: Evet.
1: İlk turda eleniyor
2: İlk
1: Almanya.
2: Turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
2: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size, yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
2: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani ...1+1+2 ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
2: Evet.
1: Yani neden çünkü bak şimdi
2: penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim bak. Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da bilir.
2: Bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
2: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: Deneyimi
2: yani o tecrübesi
1: var.
2: Büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol, fizik gücü dengeli, ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü orada da maç işte Mbappe gibi. Hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onun. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
2: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
2: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
2: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
2: Var, hiç başlamayalım onlardan,
1: tamam,
2: hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
2: şimdi?
1: Haydi
2: ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında. Hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok, ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
2: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya, Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
2: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi? Ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
2: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
2: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
1: Mbappe, evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şok ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
2: günü falan da
1: tabii 17 yıl 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
2: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular.
1: Çok
2: dakikaya vurduğunuz zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir, tırnak içinde söylüyorum bunu, bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
2: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022 gelelim mi?
1: Evet.
2: 2022 deyince efendim 2022 Katar, yani çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. Tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben, çünkü o dönem şimdi o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
2: baktım.
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45. Temmuz'da 46-48. Nemle birlikte Katar etrafı, çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'ndan. etrafı denizlerle çevrili. Nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
2: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
2: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan
2: tabii,
1: dönerlerdi.
2: Tabii tabii, erir biterler.
1: Yani şimdi ne oldu? Buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani.
2: Tabii. Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası'nı nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik, yani tarihi değiştiriyorsun.
2: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında alt üst oluyor.
2: Tabii
1: yani öyle bir dönem, ama Katar hani bütçesini,
2: parasını
1: ortaya koyarak
2: hani
1: gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
2: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
2: bu paraları
1: kez.
2: Falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
1: Halk
2: olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan. Tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen bunu değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
2: Şaka.
1: Ya evet, ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar, yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi, yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa, ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
2: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlarda da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler
1: evet.
2: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'ın 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
2: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var. Hı-hı. Bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in evet. karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de. Hı-hı. Arap coğrafyasında Fas o anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
2: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik ama.
1: Vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
2: Ama ya artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onda bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın, bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Hı hı. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir tabii final. Tabii. Mesela bir önceki finalde bu 2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
2: Evet, 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan. Senin dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben de tutmam.
2: Ben de tutmadığım için çok üzülmedim.

0: hat-trick yapıyorsunuz. Aha, kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
1: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru, evet, hatırlıyorum. Evet. Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde FAS'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
0: E tabi, çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda kapışması mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası, evet, çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
0: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Bist deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra...
1: Görüntü de çok kötüydü.
0: Yani. Evet. Yani
1: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca...
0: Kısa boylu ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani, değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani...
1: Yani...
0: Yani. Hani öyle bir öyle bir şey de yok yani.
1: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
0: Evet. Mutlaka, o görmüşlerdir muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
1: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
0: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
1: Tabii tabii, sonra dedi ama işte yani, kaç para karşılığı acaba giyiyor bunlar ki şimdi, falan deyip konuşulmuş.
0: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani, hı-hı, orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela işte tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz, hı-hı, yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
1: Tabii.
0: Yani Nazi Almanyası'nın formasını giymem, hı-hı, dediği için öldürülen, hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Zaten Nazilerde gazla öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi? Escobar.
1: Kolombiyalı oyuncu
0: 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Aynen, hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tavil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
1: Peki o halde devam edelim.
0: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
1: Birazcık oldu ama.
0: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
1: o
0: üzerinden
1: tavra,
0: futbol.
1: Siz o tavra,
0: tabii ki. Şimdi de o tarihe
1: var.
0: Bakınca hani geride yani neleri neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Hı hı. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan
1: de
0: insanlar
1: bir
0: değil.
1: De.
0: Yani. Yani bir gemiyle 4 ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
1: Peki o halde devam edeceğiz. Edelim. Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
0: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe, hı hı, protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin.
1: Evet. Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik döneminde böyle
0: tabii
1: hatırlarız.
0: Ki.
1: O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık, bunların sürelere eklenmesini istiyor.

0: Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi. Evet. Arjantin maçının mesela 90 artı 11. dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
1: Yani maçta kaybedilen zaman bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika 5 dakika 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı yani ne yaptın tabii. Hoca ne 6 dakikası falan tabii. Ama şimdi mesela 8 dakikalık 10 dakikalık duraklamaları uzatmaları görüyoruz haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
0: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
1: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor. Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
0: Evet.
1: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
0: Var 2026'ya da geliyor.
1: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. Evet. O anlamda i̇şte burada Cristiano Ronaldo.
0: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya işte ya, Messi yani. Aldı burada Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
1: Ama tarih gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle. Kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
0: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000'lere geldik. 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
1: Tabii.
0: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama.
1: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler dilimi ısırarak söylüyorum bunu başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen tabii işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
0: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
1: Tabii.
0: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
1: Olur.
0: Mesela şöyle en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
1: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
0: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var. 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
1: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da iki kez üst üste kazanmış.
0: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
1: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
0: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takımda diyebiliriz.
1: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani,
0: evet, bir başarı gösterememişler.
1: Diyelim.
0: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
1: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu. Evet. Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
0: Halı saha maçı gibi oldu.
1: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
0: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz, işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
1: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye, evet. 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
0: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular, evet, bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek Pele. Pele 58, 62 ve 1970 futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
1: Çok zor ya. Yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
0: Tabii ki.
1: Takım olarak olacak ki, hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
0: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
1: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine, tek bir kupada 13 gol atarak tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında, 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
0: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
1: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
0: Şimdi yaşlarına bakalım, futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim, Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
1: 45 yaşında.
0: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
1: Bu 2018'de de oynamış yani.
0: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
1: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda 1982, 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelé'nin rekorunu kırmış. Ama diğer
0: ama gol olarak kıramadı.
1: Gol
0: olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim, 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
1: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
0: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En tabii başından ki beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
1: tabii ki
0: kart.
1: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
0: varlar
1: yani, her sonuçta kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
0: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
1: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş. Sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
0: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850. Ancak gerçekte 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
1: 1950 ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
0: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu. Benim ya, ben sürekli söylemek istiyorum bunu yani. Hayır, bu gidebilirdik şöyle, çünkü.
1: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
0: kesinlikle.
1: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf tabii, çok tabii çıkmasın diye.
0: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
1: evet,
0: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
1: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın
0: evet,
1: içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
0: Peki
1: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
0: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile
1: evet,
0: Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
1: Yani çok normal 1930 yılı.
0: İlk turnuva zaten. İlk turnuva, ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki, neyle karşılaşacaklarını bile.
1: Ülke zaten
0: bile
1: şey yok ya, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya şimdi gidemedi.
0: Tabii.
1: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
0: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
1: O yüzden yani diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da, oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık yani, bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
0: şimdi
1: etmişler.
0: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri tabii falan filan katsak başka. Onlar da ama çok
0: Arap
1: ciddi,
0: kıyafeti giydirmek çok, için.
1: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hı hı. Hatırlıyor musun? Mesela çölün ortasına
0: tabii,
1: stadyum, tabii, yeniden stadyum yapmışlardı.
0: Tabii, tabii,
1: yani umarım
0: falan
1: şimdi gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
0: Şimdi
1: ama bir Türkiye'de bence, hı hı. Şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla, hı-hı, olduğu için iki, hı-hı, ya da üç ülkeye veriliyor. Yani Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
0: bekliyoruz,
1: umarım,
0: efendim.
1: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl değil, 12 yıl sonra. Aynen, ancak öyle olursa olur.
0: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi, hı-hı, dinleyiciler şunu da bilebilir. Yani ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
1: düşünüyorum.
0: Tabii futbola
1: dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
0: Evet.
1: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim,
0: ancak
1: ama orada
0: yine
1: da
0: işte sıfırdan yani bir yapmak olursa herhalde yani, öyle olur.
1: Evet.
0: Efendim kupanın izindeyiz. Kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla. Çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 5-3-2 dizilişi. 5-3-2 dizilişi futbolda en dengeli ama aynı zamanda savunmacı olarak da algılanabilen sistemlerden biridir. Ancak bu dizilişin temelinde yatan mantık aslında sadece savunmak değil, iyi savunarak hücum yapabilmek, alanları kapatarak oyunu yönlendirebilmektir. 3 stoperli yapı, 2 dinamik kanat bek, orta sahada 3 yönlü bir yapı ve ileri uçta 2 forvetle kurulan bu sistem doğru uygulandığında sahadaki her alanı kaplayan kompakt ama etkili bir oyun sunar. Bu dizilişin savunma hattı 5 kişiden oluşur. Ancak bu 5'li klasik anlamda geride bekleyen bir 5'li değildir. 3 stoper merkezde yer alır ve genellikle ortadaki stoper daha pozisyon bilgisi yüksek, oyun kurabilen bir isimdir. Sağ ve sol stoperlerse gerektiğinde çizgiye açılarak savunmanın genişliğini sağlar. Bu üçlünün önemi özellikle kanat beklerin ileri çıktığı anlarda arkada kalan üçlüyle savunma dengesinin korunmasındadır. Kanat bekler bu sistemin kalbidir. Çünkü hem savunmada beşinin bir parçası hem de hücumda kanadı zorlayan oyunculardır. O oyuncular neredeyse sahada iki kişilik iş yapar. Savunmaya dönmeleri, rakibin kanatlarını kapatmaları, aynı zamanda hücumda çizgiye inip orta yapmaları ya da ters koşularla gol bölgesine girmeleri beklenir. Dolayısıyla bu pozisyondaki oyuncuların fiziksel dayanıklılığı çok yüksek, oyun zekası gelişmiş ve karar verme becerisi iyi olmalıdır. Orta sahada yer alan 3 yapı sistemin dengesini sağlar. Bu 3 oyuncudan biri genellikle defansif yöne ağır basan bir ön liberodur. Diğer ikisi ise biri box to box yani iki yönlü oynayabilen, diğeri ise daha yaratıcı, pasör bir orta saha olabilir. Bu üçlünün ahengi çok kritiktir çünkü hem savunma bloklarının önünü kapatmak hem de çift forvete top taşımak bu hattın görevidir. En ileri uçta yer alan çift forvet 5-3-2 sisteminin hücumdaki can damarıdır. Bu ikili genellikle birbirini tamamlayacak şekilde seçilir. Biri daha fiziksel, sırtı dönük oynayabilen bir kule santrofor, diğeri ise daha çevik, hareketli ve savunma arkasına koşu yapabilen bir golcü tipi olur. Bu sayede hem uzun toplarla pozisyon bulunabilir hem de yerleşik savunmalara karşı çözüm üretilebilir. Bu dizilişin en büyük avantajı savunmada büyük bir yoğunluk oluşturmasıdır. Hem merkez hem kenar alanlarda rakibe çok az boşluk verilir. Rakip kanatlardan yüklenmek isterse 5'li savunma genişler, merkezden oynamak isterse 3'lü orta saha set gibi karşısında durur. Ayrıca çift forvetle oynanması hücumda sayı avantajı yaratır. Kontra ataklar için çok uygundur. Savunma arkasına sarkacak bir forvet ve ona pas atacak bir pasör varsa 5-3-2 ile çok tehlikeli hücumlar yapılabilir. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de vardır. Özellikle topa sahip olma konusunda problem yaşanabilir. Çünkü merkezde sadece 3 orta saha vardır ve kanatlar tam anlamıyla orta sahaya dahil olmazsa rakip topu çevirmekte zorlanmaz. Ayrıca kanat bekler yorulursa ya da formdan düşerse sistem çöker. Çünkü bu oyuncuların katkısı olmazsa savunmada açıklar oluşur, hücumdaysa genişlik sağlanamaz. Çift forvetin birbirinden kopması da hücumları tek yönlü ve tahmin edilebilir hale getirebilir. Bu sistemin tarihteki başarılı örneklerine baktığımızda İtalya milli takımının 2006 Dünya Kupası şampiyon kadrosu tam da bu dizilişin gücünü ortaya koyar. Cannavaro, Nesta, Zamrotta gibi savunmacılarla kurulan blok, orta sahada Pirlo ve Gattuso gibi oyuncularla dengelenmiş, ileri uçta ise Luca Toni ve Del Piero gibi forvetlerle tamamlanmıştı. Sistem hem katı savunma hem de hızlı hücumlarla Dünya Kupası'na uzanmıştı. Modern örneklerden biri ise Antonio Conte'nin 2020-21 sezonundaki Inter Milan'ıdır. O sezon 5-3-2 benzeri bir yapıya Serie'yi domine eden Inter, savunmada üçlüyü Skriniar, De Vrij, Bastoni ile kurmuş, hakiki kanat bek olarak Hakimi ve Perisic'ten büyük katkı almıştı. Orta sahada Barella, Brozovic, Eriksen gibi çok yönlü oyuncularla oyun kurulmuş, ileri uçta Lukaku-Lautaro ikilisiyle ölümcül bir hücum hattı oluşturulmuştu. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Aykut Kocaman'ın bazı Fenerbahçe dönemlerinde Avrupa maçlarında bu sistem uygulanmış, daha yakın zamanda ise bazı Anadolu takımları güçlü rakiplerine karşı bu yapıyı tercih ederek savunma güvenliği ve geçiş hücumları üzerine kurgulu oyunlar oynamıştır. Sonuç olarak 5-3-2 dizilişi iyi bir savunma yapısı oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda doğru oyuncularla çok etkili bir geçiş oyunu sistemine dönüşebilir. Bu yapının kilidi ise kanat beklerin dinamizmi, orta sahanın uyumu ve çift forvetin birbirini tamamlamasıdır. Eğer bu uyum sağlanırsa 5-3-2 hem rakibe boşluk bırakmayan hem de onu hızla cezalandırabilen çok etkili bir diziliş haline gelir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 5-3-2 dizilimini anlattık. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerhout bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? 15 Ocak 2022'de patlayan Hunga Tonga, Hunga Haapai Yanardağı'nın kül bulutu 57 kilometre yükseğe çıkarak atmosferin mezosfer katmanına ulaşarak bir rekor kırdı. Daha önce kayıtlara geçmiş hiçbir yanardağ patlamasının dumanı bu yüksekliğe ulaşmamıştı. Büyük yanardağ patlamaları sonucu açığa çıkan kül, toz ve gazlar atmosferin bileşimini etkileyebiliyor. Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide 4 takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarınınsa Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Laurent attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fazlasını anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklayı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağza alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil, arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfürle bitermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkiye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak olsan o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş. Tekkiye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh ile derviş bir sokaktan geçerken bir evin penceresi açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
2: Şeyh Efendi, biraz durur musunuz?
1: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
2: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
1: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bakla iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
2: Tamam, gidebilirsiniz.
1: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
2: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
1: Bu münasebetsizlik karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkarken listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Vingalup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek %96 ile listenin zirvesine yerleşirken Türkiye %94 ile ikinci sırada konumlandı. Türkiye, Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila 80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, Almanya %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yüksek mimar ve çiftçi Enise Kocaman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Enise Kocaman, Tirebolu'da halkın sürdürdüğü maden direnişini anlattı.
2: Buraya açıkçası şey de geldi, CHP milletvekili bir hanımefendi de geldi, Naz Hanım'dı sanırım, tam adını hatırlayamıyorum, Giresun'dan. Ama onlar geldiklerinde sondaj makinesi henüz çalışmıyorlardı. Vatandaşlar birlikte çok güzel şey yapılacak, Instagram atılacak fotoğraflar çekildiler. 10 dakika alanda kaldılar, daha sonra aşağı indiler. Sondaj vatandaşı asıl birazcık böyle kandırarak yukarı çıktı. Orada bize dendi ki tamam, biz valiyle konuşmadan hiçbir şekilde bu sondaj makinesi yukarı çıkmayacak. Görüşüp daha sonra işte gün içerisinde size de haber vereceğiz. Sonra bizi evlere yolladılar ve biz gittikten sonra saat 5.30-6 gibi makine oradan çok hızlı bir şekilde yukarı çıktı ve başladı artık çalışmaya. O dakikadan sonra da hiçbir şey yapamamaya başladık. AK Parti milletvekili geldi, MHP milletvekili de geldi, Ertuğrul Konal. İkisiyle de konuştuk. İkisi de SEKÜ'nün yani biliyorsunuz Tirebolu deniz kenti, rakım 30 olan güzel sıcak kahvesinde bizimle birlikte konuştular. Neredeyse şeyden başladılar, dünya bir alev topuydu dan başlayıp konuyu. Ben işte vekil, sayın vekil, konumuzu SEKÜ'ye getirelim dediğimde çok fazla oralı olunmadı, çünkü onları da anlıyorum açıkçası. Her gece onlara da büyük bir eziyet ediyoruz aslında, zahmet veriyoruz. O çok hava soğuk SEKÜ'de, Tirebolu'da. Jandarma bizi kovana kadar, alandan dağıtana kadar biz orada bekliyoruz. Çay demliyoruz, şarkı söylüyoruz, gelenlerle sohbet ediyoruz.
3: Ama bir taraftan da o sondaj devam ediyor mu?
2: Tabii ki. 3 var diye devam ediyorlar hiç durmadan.
3: Mahkeme kararı da var. Ben çünkü lütfen geçen hafta dernekten avukat hanımı almıştım, hanımefendi. Evet. O da mahkemenin karar verdiğini ve burada yaptılan her işin aslında yasa dışı olduğunu da söylemişti.
2: Evet.
3: Yeni bir karar mı çıktı?
2: Hayır, aksine şöyle bir şey oldu. Yani politika gerçekten çok arka kapılardan dolanma işi anladığım kadarıyla. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu kararını iptal etti. Ama Çevre Şehircilik İl Müdürü Murat Bey kırıntı sondajı dışarıdadır, dahil değildir bu karara diye bir yazı imzaladı. Bu yargının üstünde kimse olamaz. Murat Bey de olamaz. Hiçbir kurum kuruluş olamaz. Ama böyle bir kağıtla hemen Alagöz Maden bir kağıdı oradaki jandarmaya ileterek muhtar aracılığıyla bizi burada halk engelliyor, bizim makinemize zarar verebilirler deyip kendilerini korumaya aldırarak sondaj makinesini çalıştırmaya başladılar. Diyeceksiniz ki hadi öyle bir hata oldu, hala nasıl devam ediyor? Ben de tam bu noktada işte sorumu soruyorum. Hala bu iki tane red kararına rağmen, pardon, şey de reddedildi bu arada, ikinci dava da reddedildi. Çevre il müdürünün imzası da reddedildi. Hani o da şeye düştü. Buna rağmen bu sondaj hala nasıl devam ediyor? Benim her gün jandarmayı arayıp ihbar etmeme rağmen, köylünün ihbar etmesine rağmen, tutanak tutulmasına rağmen bu nasıl devam ediyor? Burada kolluk kuvveti beni kendi köyümde yukarı çıkartmıyor. Kime karşı, neye karşı savaştığımızı da bilmiyoruz biz. Ben anlamlandıramadığım bir şeyin içindeyiz yaklaşık bir haftadır. Düzenin içerisindeyiz. Ve bunu bence sadece açığa çıkartıp sonlandırabilecek kişi dokunulmazlığı olan bir milletvekili. Tekrar söylüyorum, il, parti ayırt etmeksizin sadece bir milletvekili yapabilir bunu. Çünkü bizim tutanaklarımız ya da ihbarlarımız anladığım kadarıyla işleme konulmuyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan yüksek mimar ve çiftçi Enise Kocaman, Tirebolu'da halkın sürdürdüğü maden direnişini anlattı. CHP'li bir vekil gelip 10 dakika fotoğraf çektirip gitti diyen Kocaman, bizim fındığımız altından değerli ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmaya göre düzenli yumurta tüketen kişilerde Alzheimer riskinin %27'ye kadar daha düşük olduğu görüldü. Loma Linda Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Profesörü Dr. Johann Sabate, haftada en az 5 yumurta tüketmek Alzheimer riskini azaltabiliyor dedi. Loma Linda, Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada daha düşük tüketimin de etkili olduğu belirtildi. Ayda birkaç kez yumurta yiyenlerde riskin %17, haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde ise yaklaşık %20 daha düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları yumurtanın içerdiği kolin, omega 3 ve bazı antioksidanların beyin hücreleri arasındaki iletişimi destekleyebileceğini söyledi. Araştırma kapsamında yaklaşık 40 bin kişi takip edildi. Katılımcılar ortalama 15 yıldan fazla süre boyunca izlendi. Alzheimer vakaları doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi. Araştırmanın başyazarı Dr. Jisoo Oh, yumurta sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olabilir ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Journal of Nutrition dergisinde yayınlandı. Loma Linda Sağlık Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, yumurtanın beyin sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle düzenli tüketimin Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Lütfen sabrınız bol olsun.
2: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız, 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 5-4-1 dizilişi. 5-4-1 dizilişi futbolda savunmayı öncelik haline getiren takımların tercih ettiği en katı yapılardan biridir. Bu sistemin temel amacı rakibe alan bırakmamak, oyunu daraltmak, rakibin sabrını zorlamak ve fırsat buldukça kontra ataklarla sonuca gitmektir. Bu yapı özellikle zayıf kadroların güçlü rakiplere karşı mücadele etmesi gereken anlarda ya da bir skoru koruma durumunda olan takımlar tarafından tercih edilir. Bu sistemin savunma hattı 5 kişiden oluşur. 3 stoper ve 2 kanat bek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kanat beklerin çok daha defansif oynamasıdır. Yani sistem kağıt üzerinde 5'li savunma gibi dursa da sahadaki görüntüde zaman zaman 7 kişilik bir savunma hattına dönüşebilir. Çünkü kanat bekler genellikle çizgiye çıkmak yerine rakibin kanat hücumlarını kesmeye çalışırlar. Bu yüzden bu diziliş geri çekilmiş ve savunma blokları çok derinde duran bir yapı olarak kendini gösterir. Önlerindeki 4 kişilik orta saha hattı ise bu yapının ikinci kalkanıdır. Bu dörtlü genellikle 2 merkez orta saha ve 2 kenar orta sahadan oluşur. Merkezdeki oyuncular defansif özellikleri ağır basan, savaşçı, alan kapatan ve rakip oyun kuruculara pres yapan tiplerdir. Bu oyuncular rakibin temposunu kesmek ve topu kazanmak için sürekli çalışmak zorundadır. Kanatlardaki 2 orta saha oyuncusu ise klasik anlamda kanat oyuncusu değildir. Genellikle orta saha kökenli, daha çok savunmaya yardım eden, çizgiye inmekten çok bloklar arasını kapatan isimlerdir. En ileri uçta yer alan tek santraforsa bu dizilişte tamamen yalnızdır. Bu oyuncunun rolü gerektiğinde topu tutmak, faul almak, zaman kazandırmak ve hücuma çıkmak isteyen takım arkadaşlarına destek sağlamaktır. Aynı zamanda kontratak başladığında savunma arkasına koşular yaparak pozisyon üretmeye çalışır. Yani bu forvetin hem fizik gücü yüksek hem de hızlı olması gerekir. Onun bireysel becerisi takımın nadiren elde edeceği hücum fırsatlarını değerlendirmede belirleyici olabilir. 5-4-1'in avantajları çok nettir. Öncelikle bu sistemde oynayan bir takım rakibine çok ama çok az boşluk bırakır. Orta sahada ve savunmada bloklar birbirine çok yakın durduğu için rakip takımlar pas yapmakta, pozisyon üretmekte ve özellikle merkeze top sokmakta zorlanır. Bu da onları kanatlara yönlendirir. Ancak beşli savunma sayesinde o kanatlar da iyi kapatılır. Bu yapı aynı zamanda rakibi hataya zorlar. Sabırsız rakip top kayıpları yapar ve 5-4-1 gibi sistemler bu anları fırsata çevirerek gol arar. Ancak zayıf yönleri de açıktır. Öncelikle bu sistemle oynayan bir takım topa çok az sahip olur. Topu ayağında tutmakta zorlanır, hücumda da yeterli destek sağlanamaz. Tek forvet yalnız kalır, orta saha ileri çıkamaz. Bu da demektir ki bu sistemle oynayan bir takım skor yediği anda çözülmeye başlar. Çünkü geride o kadar çok oyuncuyla oynanır ki ileriye gitmek artık çok zordur. Yani bu diziliş ancak öne geçildiğinde ya da beraberliğe razı olunan durumlarda işlevseldir. Geriye düşünüldüğünde çok zor dönebilen bir yapıya sahiptir. Bu sistemin uygulandığı en çarpıcı örneklerden biri 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda milli takımıdır. Özellikle İngiltere'yi eledikleri maçta 5-4-1 benzeri katı bir yapıyla rakiplerine geçit vermemiş ama az etkili ataklarla fark yaratmışlardı. Rakip savunmasına olan sadakatleri ve bireysel olarak yıldız isimlere sahip olmamaları bu sistemin takım oyunuyla ne kadar verimli hale gelebileceğini göstermiştir. Yine Jose Mourinho özellikle büyük takımlarla zorlu deplasmanlara çıktığında 5-4-1'e benzer dizilişlerle sahaya çıkar. Rakibin yıldızlarını pasifize edip savunma derinliğini korur. Bir gol bulduktan sonra takımı geriye çeker ve bu yapıyla skoru tutmaya çalışır. Onun Real Madrid'i ya da Inter'i dönem dönem bu formata çok yakın sistemlerle sahadaydı. Türkiye'de ise bu sistem daha çok küme düşme hattındaki takımların özellikle deplasman maçlarında başvurduğu bir diziliştir. Büyük takımlara karşı bir puan hedefiyle çıkan Anadolu ekiplerinin sıkça kullandığı bir yapıdır. Bazen otobüs çekmek deyimiyle anılan bu yapı aslında stratejik olarak iyi uygulandığında büyük takımları da çaresiz bırakabilir. Ancak bu sabır, kondisyon ve mutlak disiplin ister. Sonuç olarak 5-4-1 futbolun savunma sanatının en uç örneklerinden biridir. Kapanmak, alan bırakmamak, rakibi yıldırmak ve en küçük fırsatta cezalandırmak üzerine kuruludur. Bu sistemin başarılı olabilmesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması, herkesin defansif görev bilincinde olması ve forvetin kendisine gelen az sayıda fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Eğer bu koşullar sağlanırsa 5-4-1 sistemiyle az gol atıp hiç gol yemeden galip gelmek mümkündür. Ama bu sistemle geri düştüğünüzde işiniz çok zordur. Çünkü ileriye doğru oyun kuracak alan ve oyuncu desteği neredeyse hiç kalmaz. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında 5-4-1 sistemini araladık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ne?

0: Bunu biliyor muydunuz? Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atımızını düşürerek kalp damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi, yani ekoterapi olarak kabul ediliyor. Bunu biliyor muydunuz?
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: I love you when you're under my skin.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra.

Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı sabrı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne, yayın kirişi. Evet, tüfekten önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özenle seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva anlamına gelir. Mürit nefsiyle baş başa kalır. Açlıkla, suskunlukla, sabırla sınanır. O yüzden biz hala deriz ya, çileye girdi, çilesi doldu, çileden çıktı. Bunların hepsi tasavvufi bir arka plan taşır. İşte bu iki dünya, okçuluk ve tasavvuf bir deyimde buluşur. Hem kemankeş hem çilekeş. Yani hem yayı çeken hem sabrı taşıyan. Hem bedeniyle savaşan hem ruhuyla. Bazen bir kelime bir çağın hafızasını taşır. Çile de öyle. Kimi zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanları dünyadaki yüzlerce dille ortak görülen evrensel dil bilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme insan iletişimini şekillendiren ortak bir düşünce yapısına işaret ediyor. İnsan dillerinde tekrarlanan kalıplar hakkında uzun süredir tartışan dil bilimciler evrensel gramer kurallarına işaret ediyor. Araştırmacılar dünya çapındaki dilleri şekillendiren ve uzun süredir tartışılan bu evrensel kuralların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. 1700'den fazla dil üzerinde yapılan yeni bir analiz, dillerin rastgele değil, öngörülebilir şekillerde evrimleşme eğiliminde olduğunu tespit etti. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini içeren kapsamlı veri tabanı GramBank'ı inceleyen bilim insanları, öne sürülen evrensel dil özelliklerinden üçte biri için istatistiksel kanıt buldu. Bu evrensel özelliklerden bazıları belirli sözcük dizimi kalıplarını içeriyor. Örneğin bir dilde fiil sona geliyorsa genellikle edatlar fiilden sonra kullanılıyor. Hakemli dergi Nature Human Behavior'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Anne-Marie Verkerk, muazzam dilsel çeşitlilik karşısında dillerin rastgele evrimleşmediğini görmek ilginç diyor. Çalışmanın diğer yazarlarından Russell Gray, ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar, dilleri sınırlı sayıda gramer çözümünü tercih etmeye yönlendiriyor, diyor. Araştırmacılar bu bulguların yeni dillerin ortaya çıkışını yönlendiren ortak kısıtlamaları gösterdiğini söylüyor. Bunların insan dilini şekillendiren temel bilişsel ve iletişimsel güçlere işaret ettiğini belirtiyorlar. Ancak bu kısıtlamaların tam ne olduğu mevcut çalışmada tespit edilemedi. Türkçe dahil 1500'den fazla dilin ortak özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki bir bir biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Combi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa,

0: Sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Adil Karagöz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Yazar Adil Karagöz, 46 yıldır hem hatıralarını hem de Türkiye'de yaşananları tek tek kaleme alıyor. Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Adil Karagöz, çocukluğunda başladığı günlük tutma işini nasıl tutku haline getirdiğini anlattı. Yazar Adil Karagöz şunları söyledi.
2: Yazar Adil Karagöz 46 yıldır günlüğüne Türkiye'de yaşananları yazıyor. Şimdi canlı yayınımızda. Sanırım 46 yıldır günlük tutuyor musunuz? Doğru mu?
3: Evet, doğrudur.
2: Kaç yaşındasınız?
3: 1981'de başladım.
2: Yani
3: 11 yaşımda diyebilirim. Çünkü eskiden yaşlar hastane kayıtları olmadığı için küçük yazılıyormuş.
2: Şöyle bu günlüğe geri dönüp hiç bakıyor musunuz zaman zaman? Ya da
3: tabii mutlaka bakıyorum, zaman zaman bakıyorum, ne olmuş, neymişiz, neler yaşamışız, aile hayatı.
2: Neler yaşamışsınız? İşte, böyle birkaç tane örnek sayabilir misiniz yeni baktıysanız?
3: Ya şu anda yok ama mesela birkaç şey söyleyebilirim. Yani kendi hayatımdan, işte Türkiye gündeminden, işte çevremden, doğumlar, ölümler, ondan sonra düğünler, ekonomik veriler, sportif faaliyetlerdeki başarılarımız gibi şeyleri yazıyorum. Mesela kendi hayatımla ilgili saçıma ilk ak düştüğünü yazmışım. Ondan sonra işte bir pantolon almışım, onu yazmışım ilk başladığım zamanlarda. İşte daha sonra ilk trene binişimi yazmışım. İlk olarak şey diyorum bunları. İlk kitabımın yayınlanışını yazmışım. Böyle değişik şeyler var.
2: Bugün ne yazdınız günlüğünüze?
3: Bugün daha yazmadım. Mesela sizinle canlı yayına katıldığımız yazacağım. Bir farklı olarak bu var. Yıllık hedeflerimi yazarım her yılbaşı. O hedeflerimi yıl sonu gerçekleştirebilmiş miyim, gerçekleştirebilmemiş miyim? İşte her ay sonunda bir özet çıkartırım. Yaklaşık bir 12 bin sayfa yazmışım. Uzunluk olarak sayfaları bir araya, raprakları bir araya getirdiğiniz zaman yanlış hesap yapmadıysam 1,5 kilometreye yakın olmuş. Bir Guinness Rekorlar kitabı okumuştum. Guinness Rekorlar kitabına işte bir kişi 55 yıl günlük tutarak rekor kırdı diye. Ben bu rekoru kırarım diye kendime bir hedef koymuştum ama ondan sonraki yıllarda bu rekorları kıranları oldu. Bizim de şu anda 46 yıl oldu. Ömrümüz el verirse 56 olur, 66 olur, 76 olur bilemeyiz ama bakarsın ömrümüz el vermez. Bir gün sonrası için de garantimiz yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yazar Adil Karagöz, 46 yıldır her gün tuttuğu günlüğün hikayesini canlı yayında anlattı. Günlük tutmaya 1981 yılında 11 yaşındayken başladığını söyleyen Karagöz, ilk pantolon aldığım günle saçıma ilk ak düştüğü günü bile yazmışım diye konuştu. Karagöz, günlük yazmaya devam ederek Guinness Rekorlar kitabına girmek istediğini de belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada belirli protein türlerinin kolera bakterisinin bağırsakta yerleşmesini büyük ölçüde engelleyebileceği aktarıldı. Çalışmaya göre özellikle süt ve buğday kaynaklı proteinler bakterinin vücutta yayılmasını neredeyse tamamen durdurdu. Araştırmada farklı diyetlerle beslenen deneklerde önemli farklar gözlemlendiği aktarıldı. Protein ağırlıklı beslenenlerde kolera bakterisinin bağırsakta durması ciddi oranda azaldı. Çalışmanın başyazarlarından Ansel Hayan'ın diyetin bu kadar büyük bir fark yaratması bizi şaşırttı dediği aktarıldı. Ayrıca özellikle kazein ve gluten içeren besinlerin en güçlü etkiyi gösterdiği ifade edildi. Araştırmada bu proteinlerin kolera bakterisinin zarar verme mekanizmasını bozduğu, bu sayede bakterinin bağırsakta diğer mikroorganizmaları yok ederek yayılmasını engellediği ortaya çıktı. Uzmanların bu durumun bakterinin vücutta hakimiyet kurmasını zorlaştırdığını değerlendirdiği ifade edildi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bazı protein ağırlıklı besinler kolera bakterisinin etkisini 100 kata kadar azaltabilir. Bulgular beslenmenin enfeksiyonla mücadelede kritik rol oynayabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürich Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achbaret, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım adına yemin ederek söylüyorum. Daha bir gün bu radyoda bir yayını yaptığım için bunu neden böyle söyledin, bu adamı niye yayına aldın, bu kelimeyi neden kullandın diye tek bir uyarı geldi. Bugüne kadar 5 yıl boyunca. Dolayısıyla burası bir cennet bizim için. Televizyon ya da radyoculuk açısından bir cennet, bir gazetecinin bulamayacağı nadir yerlerden biri. Biliniz ki biz burada itibar edilen bir habercilik yapmaya çalışıyoruz. Ha, ne kadar başarıyoruz bilemem. O sizin takdiriniz. Takdir ederseniz ne ala, etmezseniz yapacak bir şey yok. Yapabileceklerimizin sınırları bu. Zorluyoruz. Zorlayabildiğimiz yere kadar gidiyoruz.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-6-1 dizilişi. 3-6-1 dizilişi ilk bakışta kulağa garip gelen bir yapı gibi görünse de modern futbolun değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen oldukça fonksiyonel bir sistemdir. Bu diziliş adından da anlaşılabileceği gibi 3 stoperle kurulan bir savunma hattı, önlerinde yoğun bir orta saha bloğu ve tek bir santraforla şekillenir. Ancak bu dizilişin asıl özelliği o altılı orta saha hattının sabit değil, çok yönlü ve hareketli bir yapı şeklinde çalışmasıdır. Yani takım sahaya 3-6-1 olarak çıkıyor olabilir ama topa sahip olunduğunda bu yapı bir anda 3-2-4-1'e ya da 3-4-2-1'e evrilebilir. Bu da dizilişi modern futbolun değişken yapısıyla uyumlu hale getiriyor. En arkada yer alan üçlü savunma genellikle klasik stoper özelliklerine sahip oyunculardan kurulur. Bu oyuncular savunma çizgisini korurken kenarlara açılarak genişlik de sağlar. Ortadaki stoper pozisyon bilgisi yüksek, gerektiğinde oyunu yönlendiren bir yapıda olmalıdır. Kenarlardaki stoperler ise hız ve denge unsuru taşır. Çünkü rakip kanat oyuncularına karşı birebir mücadelelerde yeterli çevikliğe sahip olmaları gerekir. Önlerinde yer alan 6 kişilik orta saha hattı ise dizilişin ruhunu belirler. Bu orta sahada 2 kanat oyuncusu, 2 merkez orta saha ve 2 yarı ofansif orta saha görevlendirilmiş olabilir. Bu 6 oyuncudan bazıları daha savunmacı nitelik taşırken bazıları ofansif zeka ile pozisyon alır. Buradaki kilit fikir orta sahada çok sayıda oyuncuyla hem topa sahip olma hem de alan kapatma üstünlüğü kurmaktır. Rakip takımı pas hatasına zorlamak ve gerektiğinde hızlı baskıyla topu geri almak bu yapı sayesinde mümkün olur. Kanatlarda görev yapan oyuncular klasik bek değil, orta saha ya da hücuma dönük iç oyuncular olabilir. Bunlar hem çizgiye inip genişlik sağlar hem de top rakipteyken beşli savunma bloğunun bir parçasına dönüşebilir. Yani bu sistemde kanat oyuncularının hem dayanıklılığı hem de taktik zekası çok yüksek olmalıdır. Merkezdeki ikili genellikle biri daha savunmacı, biri daha oyun kurucu takımı dengede tutar. Onların önünde oynayan iki oyuncu ise zaman zaman hücum hattına katılarak ileri uçtaki forveti destekler, zaman zaman orta saha bloğuna dönerek rakibin pas kanallarını kapatır. En öndeki santrafor ise bu dizilişin yalnız savaşçısıdır. Topu saklamalı, sırtı dönük oynayabilmeli, gerektiğinde kanatları açılıp pas kanalları oluşturmalı ve savunmayı ileri taşımalıdır. Aynı zamanda kontrataklara çıkarken hedef noktası olduğu için fiziksel gücü ve karar verme becerisi çok önemlidir. Bu pozisyonda oynayan oyuncunun bireysel olarak çok üst düzey olması gerekir. Çünkü pozisyonlar az sayıda gelir ama etkili değerlendirilmelidir. 3-6-1 dizilişinin en büyük avantajı orta sahadaki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu kontrol altına alabilmesidir. Bu sistem özellikle orta sahada kalabalık kurarak rakibe top oynatmak istemeyen, kendi temposunu dikte ettirmek isteyen takımlar için idealdir. Ayrıca top rakipteyken bloklar çok hızlı şekilde geri çekilerek savunma hattı kalabalıklaştırılır. Bu da alan bırakmayan kompakt bir savunma yapısı doğurur. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de açıktır. En büyük handikap, hücumda yalnız bırakılan santroforun takım arkadaşlarından yeterli desteği alamaması durumudur. Eğer orta saha oyuncuları hücuma destek vermezse ya da geç katılırlarsa takımın hücumdaki etkinliği çok düşer. Ayrıca bu sistemin işlemesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması gerekir. Aksi halde orta sahadaki kalabalık sadece kağıt üstünde kalır, sahada boşluklar oluşur. 3-6-1 dizilişinin tarihsel olarak en çok dikkat çeken örneklerinden birini 1998 Dünya Kupası'nda ABD milli takımı tarafından denenmiştir. Teknik direktör Steve Sampson bu turnuvada cesur bir şekilde 3-6-1 ile sahaya çıkmış ama takım erken elenmişti. Bu örnek diziliş yanlış kadroyla uygulandığında kötü sonuçlar doğurabileceğini de gösterdi. Modern futbolun içinde ise bu yapının farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Özellikle Pep Guardiola ve Thomas Tuchel bazı maçlarda takımın dizilişini kağıt üzerinde 3-6-1'e çok yakın bloklar halinde kurmuştur. Ancak burada klasik anlamda 6 orta saha gibi bir blok değil, oyuncuların rolleri üzerinden şekillenmiş pozisyonel oyunun dinamikleri öne çıkmıştır. Örneğin Guardiola'nın bazı Manchester City dizilişlerinde sağ bek içe kat eder, orta sahada ekstra bir oyuncu gibi yer alır, stoperler geniş açılır, önlerinde 5-6 kişilik yoğun bir pas istasyonu kurulur. Bu da 3-6-1 benzeri bir yapı doğurur. Türkiye'de bu sistemin birebir uygulandığı bir örnek çok yoktur. Ancak bazı Anadolu takımları güçlü rakiplerine karşı 3-6-1 benzeri yapılarda sahaya çıkarak orta sahayı kalabalık tutmuş ve tek forvetle kontratak denemiştir. Sonuç olarak 3-6-1 dizilişi doğru kadroyla uygulandığında oyunun kontrolünü eline almak isteyen, savunma güvenliğinden taviz vermeden hücum yapmayı planlayan takımlar için işlevsel olabilir. Ancak hücum katkısı sınırlı kalabilir. Bu nedenle bu sistemi uygulayan takımın orta saha oyuncularının hem yaratıcı hem dinamik hem de taktiksel açıdan çok zeki olması gerekir. Aksi takdirde 3-6-1 sadece bir savunma kurgusuna dönüşür ve hücumdaki yalnızlığa çare olamaz. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Neptün ve Uranüs gibi buzdevi gezegenlerin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinlerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buzdevi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. FAS grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
1: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
2: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarihi özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı, FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
1: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
2: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu Dünya Kupası'nın bir insanın neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
2: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncuyu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
2: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1'le trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
2: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Coetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
2: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde beyinlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı işler dışarıdan bakınca çok cazip görünür. Güç, makam, ihtişam. Ama perde arkasında ne var bilir miyiz? İşte tam da böyle durumlar için söylenir. Demokles'in kılıcı gibi tepende duruyor. Peki kimdir bu Demokles? Kimin kılıcıdır bu? Neden bu kadar tehditkar durur? Gelin Demokles'in hikayesine kulak verelim. Milattan önce 4. yüzyılda Sicilya'da bir şehir devleti vardı. Siracusa'yı. Bu şehrin başında Dionysios adında güçlü ama sert bir kral otururdu. Savaş meydanlarında cesur, saraydaysa kural tanımazdı. Adaleti temsil ettiğini göstermek için yanında hep bir kılıç taşırdı. Ama bu kılıç sadece gösteriş değil, gerektiğinde kelle de alırdı. Kralın hizmetinde bulunan sadık bir nedimi vardı. Demokles. Demokles, krallığın ihtişamına hayran kalır, fırsat buldukça kralın kulağına fısıldardı. Ah efendim, ne büyük bir nimet bu taht. Ne kolay, ne keyifli bir hayat. Bu övgülerden sıkılan Dionysios bir gün ona döndü ve dedi ki, madem öyle diyorsun Demokles, yarın benim yerime sen otur tahtıma, bir günlüğüne kral sensin. Demokles bu teklifle sevinçten havalara uçtu. Bir günün beyliği beyliktir dedi içinden. Ertesi sabah geldi, süslü tahtına oturdu. Fakat kafasını kaldırınca başının tam üstünde incecik bir at kılına bağlı bir kılıç gördü. Ha düştü, ha düşecek. Demokles bir günde anladı ki tahta oturmak kolay da o tahtta ölüm korkusuyla yaşamak işte asıl mesele buymuş. Ne bir karar alabildi o gün, ne bir tebessüm edebildi.

0: Gün bittiğinde kral sordu. Nasıl, krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap verdi. Haşmet mi yap? Krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. İşte o günden sonra kolay görünen ama altına büyük riskler taşıyan her durum için denir ki Demokles'in kılıcı gibi tepemde duruyor. Taht bazen süslüdür ama onun üstündeki kılıcı görmeden oturulmaz. Bir deyimin izinde geçmişe gittik, bir hikayenin gölgesinde bugünü konuştuk. Kelimelerin sadece laf olmadığını, her lafın bir yolu, her yolunda bir hatırası olduğunu hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ayasofya'nın altında gizli geçitler merak ve hayranlık uyandırıyor. Mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya, aynı zamanda gelişmiş yeraltı yapılarına sahip karmaşık bir mühendislik ürünü. İstanbul'daki Ayasofya Camii çevresinde yürütülen restorasyon ve araştırma çalışmaları sırasında yapının altında yaklaşık 1600 yıllık olduğu düşünülen 7 yeraltı tüneli ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemeler bu tünellerin bazı bölümlerinde yüzlerce metreye uzanan bir yeraltı ağı oluşturduğunu ve uzun süredir dolgu toprakla kapalı kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar tünellerin bir kısmının su tahliyesi ve havalandırma gibi teknik amaçlarla, bazılarının ise hizmet koridoru ya da acil geçiş yolu olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Bulgular, Bizans döneminde inşa edilen Ayasofya'nın yalnızca görkemli bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda gelişmiş bir yeraltı yapısına sahip karmaşık bir mühendislik eseri olduğunu da gösteriyor. İstanbul'daki Ayasofya Camii çevresinde yürütülen restorasyon ve araştırma çalışmaları sırasında yapının altında yaklaşık 1600 yıllık olduğu düşünülen 7 yeraltı tüneli ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar tünellerin bir kısmının su tahliyesi ve havalandırma gibi teknik amaçlarla, bazılarının ise hizmet koridoru ya da acil geçiş yolu olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Üretici Nafiz Deniz Seçer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Nafiz Deniz Seçer köy köy gezerek zeytin fidanı dikiyor. Seçer'in hedefi 1 milyon zeytin ağacı. Üretici Nafiz Deniz Seçer projesini canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Aslında bu çok uzun bir macera. Yani yaklaşık 12-13 yıldır böyle çorak arazilere, ağaçsız ormanlara gönül olarak ağaç diken bir bireyim. Ama hep böyle gönlümüzün bir tarafında zeytin ağacı da vardı. Yani bu zamana kadar çok binlerce de zeytin ağacı dikmişliğim vardır. Herhalde en büyük temellerinden bir tanesi Ege'li olmak. Bir tarafta Madra Dağları, bir tarafta Kaz Dağları. Yıllarca orada maden projeleri, aramalar, kesilmeler. Hep böyle aklımızda olan ya artık şu zeytin ağacının kıymetini bir tık daha öne çıkaralım dediğimiz nokta işte 1-2-3 ay önce falan başladı diyebilirim. Yani aslında uzun bir serüven ama sonucu zeytin ağacına bağlandı diyebilirim. Yeni sezonla birlikte tüm Türkiye'ye böyle ufak ufak yayılmış olacağız diyebilirim.
3: Her yerde yetişebilen bir ağaç mı zeytin?
2: Yani çok kuvvetli, çok güçlü bir ağaç. Fakat her yerde yetişebilir demek de doğru olmaz. Sonuçta zeytin bir meyve ağacı ve kısmen de bakım ve ilgi isteyen bir ağaç. Ben bu cümleleri kurduğumda bana karşıtı olarak şey derler ya işte dağın içinde bir avuç toprak olmayan yerden fışkırmış ve asırlar boyunca orada yaşamış bir ağaç. Evet, tam da kesinlikle aslında öyle de bir ağaç. Fakat onların hepsi bizim delice dediğimiz ata ağaçlar, yani yabani zeytinler. Fakat bugün akıllandırıp hasat için, meyve için dikilen zeytin ağaçları kısmen daha çok ilgi isteyen, bakım isteyen ağaçlar ve biz fidan halinde diktiğimiz için yani onu bir bebek gibi düşünün. İlgi istiyor, su istiyor, bakım istiyor. O yüzden uygun coğrafyalarda, uygun arazilerde dikilmesi onun açısından büyümesi açısından daha sağlıklı oluyor. Ama ben zeytinin de büyümediği bir arazi görmedim. Yani çok beğenmediği topraklarda biraz daha kısır oluyor. Meyvesi az oluyor. Çok verime yatmıyor. Ama çok da kuvvetli bir ağaç diyebilirim yani. Ağaçadam.com üzerinden doğa severler zeytin ağacı sahipleniyor. Sahiplenme sistemi sonrasında sistem o kişiye özel bir sertifika üretiyor ve bir numara atıyor arka tarafta. Bu sahiplenen zeytinleri biz az önce bahsettiğim gibi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Dikim süreci ve ilk bakım süreçleri tamamen ben ve benim ekip arkadaşlarım tarafından yönetiliyor. Biz ihtiyaç sahibi çiftçimizin arazisine o ağaçları diktikten sonra tüm yükümlülüğü, sorumluluğu ve bakım aşamasını çiftçimize devrediyoruz. Bu aşamada çiftçi tarafından yani arazi sahibinden hiçbir ücret, herhangi bir beklenti, hiçbir şey alınmıyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan üretici Nafiz Deniz Seçer, 1 milyon zeytin ağacı dikme hedefini canlı yayında anlattı. 12-13 yıldır çorak arazilere gönüllü olarak ağaç dikiyorum. Hedefimiz 1 milyon zeytin ağacı diyen Seçer, doğaseverler zeytin ağacı sahipleniyor, biz çiftçilerin arazisine dikiyoruz. Tüm dikim ve ilk bakım sürecini biz üstleniyoruz. Çiftçilerden hiçbir ücret talep edilmiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günde 2-3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor. Yeni bir araştırmaya göre ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Biyobank verileri kullanılarak yapılan araştırmada 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi. Sonuçlara göre hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk daha yüksek olurken orta düzey tüketim yani günde 2-3 fincan en düşük riskle ilişkilendirildi. Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi. Bilim insanları kahve ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kısmen iltihap belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor. Çalışma kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Yeni bir araştırma kahve tüketimiyle ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2-3 fincan kahve içenlerde görüldüğü ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yollarda bayram telaşı var. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Türkiye'yi bir terör cenderesine sokanların deyim yerindeyse oyunlarını terse çevirme hedefi ve bu nedenle biraz gizlilik içinde yürütülüyor tabii ki. Ama sonra ilginç şeyler olmaya başladı. Birileri durup dururken Öcalan'ın İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı toplantıların iki tane tutanağı diye tutanak açıklandı. Daha doğrusu sızdırıldı. Tutanakta ilginç söylemler falan var, bir kere tepki çekti. Zaten süreç içinde dönem dönem PKK'nın çok yüksek böyle talepleri çok yüksekten dile getirdiğini görüyoruz. Çıktılar. İşte Öcalan serbest kalmadan adım atmayız, bilmem PKK kendisini feshedemez, kongre toplamayacağız, şu bu falan dediler. Kongreyi topladılar ama benzer söylemler. Bu sefer de öyle bir havada estirdiler ki bu arada. Sanki PKK kazanmış deyim yerindeyse. Bu sürecin meyvelerini toplama adına talepleri dile getiriyorlar. Sonra meclis komisyonuna da yansıdı benzer şey. DEM Parti içinde işte o Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in, Sakin, hepimizin aslında deyim yerindeyse biraz yüreğine su serpen, yani çıkışlarıyla itidalli aslında bekleyen denen söylemlerin